0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim. Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
1: Sadece içeri girdim ve aldım.
0: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
1: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
2: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. Jonah gerçekten yapıyor.
0: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
1: Ne söyleyecektim?
0: Genç bayan Piper, size küçük bir sır vereyim. Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan. Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
1: Bana neden yardım ediyorsun?
0: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
1: O zaman şimdi et.
0: Hayır.
1: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
0: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Ve umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
1: Anahtarı ver.
0: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğinde gırtlağını
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamazsın.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

pislik.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton! Zafer hala benim dostum. Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum. O lanet bebeği buraya getir dedim.
0: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
1: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
0: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında kızının ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
2: Seni öldüreceğim pislik.
0: Ah Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.
2: Ben buraya ait değilim.

0: Milton. Milton. Hayır Milton.
1: Bebek nerede?

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz. İşte burada.

0: Şimdi işim bitti. Ona iyi bak.
1: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
0: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
1: Hayır, Milton. Hayır, lütfen gitme.
0: Onu benim için sev, Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum Milton.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayır. Hayır.

0: Gidelim.
1: Cehennemde bile merhamet varmış.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim değil
0: ona mi? Kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.
1: Jules, her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
0: Bir.
1: Hey, beni dinle. Benden istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
0: İki.
1: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
0: Üç.
1: Pekala. Tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
0: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
1: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
0: Nasıl istersen. Dört.
1: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
0: Paris'te değil. Beş.
1: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yok.
0: Altı.
1: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırak.
2: Hayır. Oyun mu oynuyorsun? Sence oyun mu oynuyorum? Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede?
1: Dur.
2: Sana nerede
1: dur,
2: dedim?
1: Bana bak. Bana bak.
2: Yedi. Yedi.
1: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
2: Sekiz.
1: Yapma. Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
0: Dokuz.
1: Yapın. Dinle. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun.

0: ne yapıyorsunuz?
1: Kardeşim bir hissediyor.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum, tamam,
0: hayır Rick'le hep böyle
1: oldu. İyi biliyorum biliyorum.
0: Sonra birden çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam Rick'in bütün sorumluluğunu üzerinden alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün tamam mı?
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda. Gel sarılayım
1: sana. Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyorsun.
2: Aa bence çok abartıyorsun. Aa demek
1: öyle
2: bu
1: mi
2: o ha? Merhaba. Ah tanrım.
0: Hı, tamam annem seni görmek ister. Nereye dansa kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne talihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek. Ve sonra Julia teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla teşekkürler bir şeyi ondan da bekliyorum.
1: Harika.
3: Ticaret bakanlığında mısın?
1: Evet 10 yıldan fazla oldu.
3: Vay be. Peki bakanlıkta görevin ne?
1: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeliyim mi?
3: Evet, teşekkür ederim.
1: Mayalar?
0: Hayır.
1: Peki.
0: Onunla evlenir.
2: Ben de isterdim.
0: Peki, yani...

0: 3 hafta bana gideceksiniz. Ve sizi oraya helikopterle.
1: Evet, böyle
0: hayır. Gerçekten
1: mi? Hikaye anlatsana. Hikaye falan.
2: Güzel bir hikaye.
0: Güzel bir hikaye.
1: Her şeyden önce hiç kimse Julia için yeterince
2: işte yine başladı.
1: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
2: Hayır, bu doğru değil. Evet. Kimseyle çıkmadığını söyleyemezsin.
1: Onları sevmemiştim.
2: Evet, bu doğru.
0: Evet, bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi?
1: Göl mü?
2: Vanaka Gölü. Vanaka.
0: Vanaka. Teşekkür ederim. Söylediğini duydun.
3: Bizi nasıl duyabildin?
0: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
3: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyle Rick.
0: Hayır, bu harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Daha iyisi olamaz.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birisin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet, benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş, Meksika tatili kazanma şansınız var.
1: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
3: Aa, hayır. Başka biri gidemez mi?
1: Hemen döneceğim. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 186.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2,5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim. Hep şakaya vurduk ama yenileri yeteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
3: Hadi canım, neler olur.
2: Ajan Feris ile ilgili. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
3: Çok iyi elemanlarım var.
2: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

Kimlik onaylandı. Ethan Hunt. Ethan, Ajan Lindsey Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devine. Detaylar çok gizli ama Devine'in kara borsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devine'in adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lindsey bizi Devine'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lindsey'i bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim. 15 saniye içinde kendini yok edecek iyi şanslar Ethan. Teşekkür ederim.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?
0: Biliyorum.

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Ethan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldık? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Herkes yerini aldı mı? Hı-hı. Kamyonun hazır mı?
1: Evet, seninkiler.
0: Evet.
1: Arkanı ben kollayacağım.
0: Evet dostum. Senin görevin bu.

0: hazır. Silah 2 hazır. Silah 3 hazır. Silah 4 hazır. Silahlar hazır.
1: Dört silahta atışa hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
2: Ben 14 kişi saydım.
3: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
1: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
3: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme işini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia'da mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyorsun.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık olarak.
0: Akıncı bir, merdivenleri çıkınca sola dön. Ödül koridorun sonunda olacak.

0: Bu işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 sesi daha. Uyanınca bana haber.
2: Tamam, bana ne?
1: Helikopterin işine 3 dakika. Anlaşıldı mı?
3: Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadım ki? Tek yaptığımı anlama.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin.

0: Akıncı bir, önün açıldı.
1: Nesli. Nesli.
2: Eğitim.
1: Seni ele götüreceğim. Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
1: Bu adrenalin, Lindsay. Biraz acıtabilir.

0: Gözlemci, dışarı çıkıyoruz. Helikoptere bildir. Kaçışa 90 saniye var.
1: Anlaşıldı. Phoenix, hemen iniş noktasına.
2: Anlaşıldı gözlemci. Yola çıkıyorum.

0: Buradan alınacağız.
1: Mervin bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince.

0: Helikoptere bindirelim.
1: Zen, şu kamyonu yok et.
0: Hadi gidelim.
2: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
0: Bunun nesi var Ethan?
1: Hadi gidelim.
0: Tamam mıyız?
3: Hadi gidelim. Hemen havalan.

0: ki?
1: Hayır.
2: Malar, bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu.

0: vardı, bir tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! Edir, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Edir, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır,
1: bir patlayıcı. Saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yapacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!

0: 150 jöter, 150 ayağında. Lizzie, başındaki patlayıcıyı yakın. Kurtulacaksın ona.
1: Bize 30 saniye gerekiyor.
0: Bu lanet olsun.
1: 25 saniye.
0: Hadi. Neredeyse tamam. Yeniden kilitlendiler.
1: 20 saniye.
0: Sıkı tutunun.
1: Onları düşürdüm.
0: Neredeyse tamam. Panelleri ver.
1: Ethan, teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl gitti?
1: Affedersin. İyiydi, affedersin. Biraz yoruldum da.

0: Ajan Peris'in eğitim raporunu okudum. Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bressel, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bressel, Ajan Peris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Peris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin. 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bressel, Ajan Peris'i kurtarmaktı. Devian örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi? Sen mi?
2: Bendim efendim. Elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Peris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var, o da şans. Çünkü operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
2: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan
2: bunlar...
0: haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Harddiskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
2: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Dwayne hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adam. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin beşi veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devin'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
2: Toksin 5'i Devin'in çaldığı asla onaylanmıyor.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devin'e onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Peris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
3: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Peris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız. Lindsay de hayatını çok...
4: Hadi dikkatini ver. İzleyelim kumesi. Güzel, güzel.
5: Kilidi açıp hadi şef.
4: Şarjörü tam olarak taktığından eminim. Torba geri gelmedi. Sen dur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sert. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatlat. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin ufak abi.
5: Tam orada bir şey.
4: Bismillah de ateş et. Çok kolay. Dikkatini topla. Bayan Feriz. Kaç kişi eğitimebiliyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gurur duyun. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
6: Hazır mıyım?
1: Evet.
7: Bay Kelvin?
1: Evet. Siz kimsiniz?
7: Norfolk Mektup Servisinden arıyorum. Lindsay Peris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
1: Teşekkür ederim. İşte. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: mikro fotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lensi boş mikro fotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bakmam gerekiyordu? Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer yok.
1: Lensi bana neden boş mikro fotoğraf yollasın?
0: Bilmiyorum.
1: Ki?
0: Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin, müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lensi ile aranızda.
1: Lensi benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın, değil mi? Yapma dostum, sormak zorundaydım.
1: Belki de manyetik mikrofotoğraftır.
0: Bu eski bir yöntem. Belki çok acelesi vardı ve yasa dışı malzeme bulduysa neden olmasın?
1: Bu malzemeyi okutabilir misin?
0: Tanıdığım biri var.
1: Manyetik şifreli demektir.
0: Evet, bunu biliyorum.
1: Evet. Hemen geliyorum. Lindsay'e gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eskiyi hatırlıyor musun?
0: Evet ama çok az.
1: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğumu sormuştu. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Bence ne buldun?
2: Bu art disklerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
1: Bence bir şey kurtardın mı?
2: Evet, evet. Getirdiğiniz art disklerdeki inanılmaz koşullara rağmen iki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'ınız yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
0: Devine'ın Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
1: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir çipre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
1: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Dr. Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerini dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekti. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum.
1: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
1: Güzel. Söyleme.
2: Ne? Hey dur.
1: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
1: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydin bence.
0: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin işi olduğunu söylüyor. Yani büyük bir sonuç.
1: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. İki gün.
3: İki gün mü?
1: Evet.
3: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama mantıklı bir sebep bulamıyorum. Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: Bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle. Yani sevgimizin gerçek olduğunu söyle.
0: Öyleyse beni takip et.
2: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlar altında göz ardı edilmemeli. Ve sizleri ayıracak tek şey ölüm olmalı. Yüzükler yanınızda mı?
0: Evet.
2: Sözlerimi tekrarlayayım.
0: Evet.
2: Ben Julia Ann Mead. Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı... Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
0: Yarın Owen Devin'in yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devin'i kaçırmak.
3: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özerk bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
0: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devin'i kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devian'ın kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
4: Anlayamadım, ne diyorsun? Devian'ı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
0: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon geliyor.
5: Aspetta!
6: Roma, İtalya.
7: È un furgone nuovo!
8: E per questo, cretino!
9: L'ho sistemato la settimana scorsa!
8: Cretino,
9: hai rotto!
8: Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu!
9: Io! Hai rotto tu!
8: Sta zitto!
9: Sì, io ti
8: rotto!
9: Ma vaffanculo,
8: no! Sta zitto!
9: Ma che è? Cretino, mi dispiace, ma sposta sto cazzo!
8: Momento,
9: è un casino anche per noi!
10: Mi dispiace, fatemi un po' niente e passiamo tutti!
9: E basta!
10: Però sbrigati,
4: insomma! Sonunda Roma'daki her İtalyanı kızdırdık, üstüne düşeni yap.
0: Dumanı sakın unutma.
4: Tamam.
9: Il calabratore è rotta!

0: Buongiorno padre.
1: Buongiorno.
2: Alfa tipi burası Bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
3: Anlaşıldı. Charlie Timmy, rapor ver.
4: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
3: Seni bekliyoruz.
4: Yaklaşık 2 dakika.
2: Anlaşıldı.
5: Bunu aç. Bunun için lazım şey.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlendi.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Alfa TV, koridor kameraları devre dışı mı?
1: Devre dışı. Sonraki aşamaya gel.
2: Delta Team'i duyuyor musun?
3: Tek yaptığım dinlemek.
2: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
3: Zaten yerimdeyim.
2: Gerçekten mi?
4: Varış zamanı 30 saniye.
3: Tamam, bekliyorum.
1: Alfa Team yerini almaya hazır.
0: Bravo alıcı Demir bekliyor.
1: Karaman Paşa.
0: Seni buldum.

0: Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
1: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
0: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
1: Sana katılmıyorum.
0: Öyleyse senden akıllıyım.
1: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de hoşuma gidiyor.

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabilir.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.
2: Burada bekle.
3: Deveyim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
4: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
3: Olumsuz. Ne kadar işiniz kaldı?
0: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: bununla gurur duydum. Mutlu da değilim. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramaz.
1: Tavsiyen için minnettarım. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif görevde değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın arasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
2: Götür, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorunda.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Jules'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Hareketlendi, peşindeyim.
4: Anlaşıldı.
1: Ben de gidiyorum.
5: Aa, sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli değil, önemli değil. Tuvalete.
3: Yolda olduğumu söyle.
4: Tamam, geliyorum.

0: Oku şunu. Yavaşça. Oku dedim.
1: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman Bayan Yelsin'in iskemlesini

0: Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyordu. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki... Bu lanet şeyden ne böyle?
1: Bitir.
2: Alfa, bir ziyaretçim var.
1: Bitir.
0: Bu kaçış yolu mu?
3: Aldım.
2: Alfa, duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
1: Nerede? Oyalı onu. Zamana ihtiyacım
2: var. Çok geç. Koridora girdi.
4: Efendim, her şey yolunda mı?
5: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
6: 30 saniye daha lazım.
4: Efendim? Efendim?
0: Öyle güzel.
5: 6 saniye yüklüyorum.
0: Bu benim kaçışım.
5: Tamam, hazır.
0: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Devamında görüşürüz.
1: Aa.
2: Bu iyisi yine gitsem kalsın yalla. Gömleğiniz için üzgünmüş.
1: Aa, hiç önemli değil.
3: Momentay. O çabı teyim yavuz saysam da.
2: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleği yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğini mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
2: Bir şeyler düşünmemiş. Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
2: Efendim, çantaya biz göz kulak olalım mı?
1: Hayır. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.

0: hassas ya da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder.
3: Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
2: Bu operasyonu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum.
2: Öyleyse aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin...

0: var mı? Karın ya da sevgilin.
1: Nasıl olacak sana bağlı?
0: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını yakacağım.
1: Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda taşırken yakalandınız.
0: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
1: Bu tavşan ayağı nedir?
0: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
1: Ve alıcı kim?
0: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
1: Sana bir kez daha soracağım.
0: Senin adın ne?
1: Tavşan ayağı ne?
0: Kimsin sen?
1: Alıcı kim?
0: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? Ah, o da anne ki, o sadece eğlence. Eğlenceydi.

0: Nathan!
1: Taşan ayağı nedir?
0: Nathan yapma!
1: Nedir dedim?
0: Hayır yapma! Nathan!
1: Taşan ayağı nedir? Hadi söyle!
0: Nathan dur! Bunu yapma! Sen de öyle biri değilsin dostum! Hayır yapma! Onu kullanabiliriz Nathan! Bunu biliyorsun! Hayır Ethan, sakın yapma. Lütfen, dur.

ne sattığım ve bunları kime sattığım. Düşünmem gereken en son şey olmalı. Ethan.

0: Ethan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikrofotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Ethan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Bristol beni bir değiş tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Deveyn. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Deveyn'e gelen arama Bristol'un bürosundan yapılmıştı. Bristol'un Deveyn'le işbirliği yaptığını düşünüyorum. Sanırım bana tuzak.

şu arabadan. İndir şunları. Hıh.

0: Alo.
1: Rick.
2: Benim Ethan. Julia değil mi?
0: Hey dostum, hey bak, burada olduğum için kızmadın öyle değil mi?
2: Hayır kızmadım, Julia değil mi? Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia değil mi?
0: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
2: Hangi arkadaşım?
3: Bilemiyorum, galiba İngilizdi.
2: Rick, ona ne söyledin?
3: Sorun yok dostum.

0: nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim. Alo?
1: Tamam, yarın görüşürüz Sally.
2: Tamam, iyi geceler tatlım.
1: Merhaba, ben Julia. Lütfen mesaj bırakın.
3: Chief Spectre'ın köprüsü büyük bir kaza yüzünden kapandı. Büyük bir kargaşa yaşanıyor.
1: 6. kat.
4: Sally, ben Ethan. Julia ile konuşmam gerek.
2: Aa, merhaba canım. Aşağı kata indi. Aktarayım seni.

0: Özür dilerim. Bu hastayı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz acaba?
1: Hiç sanmıyorum. Ama bilen birini tanıyorum. Bu da ne?

0: Sally, Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede? Doğum
1: baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, görmedim.
0: Mike. Julia'yı gördün mü?
2: Araba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?
2: Hayır.
0: Yok.
3: Beni uçağın dışında sallandırdım. Birinin karakterinin nasıl olduğunu, iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin ederim ki...
3: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan, son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur.
3: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur.
3: Tavşan ayağına karşılık Julia'nın hayatı.
0: Hayır.
3: 48 saatim var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır, dur.
4: Hedef etkisiz hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
5: Bizimle gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
6: Üzgünüm Bay Hunt ama sizi götürmemiz istendi.
4: Merkez, hedef elimizde. Tekrar ediyorum. Hedef elimizde.
0: Şimdi olmaz. Onlara beklemelerini söyleyebilirsin.
6: Ethan, arabaya bin.
0: Şimdi olmaz.
6: Zor kullanmak istemiyoruz ve kullanabiliriz. Ethan, arabaya bin.
0: Gelip beni bulamadığını söyle. Gittiğimi söylerdin. Peki.
4: Hedef harekete geçti. Kullanımı takip ediyorum. Tekrar ediyorum. Hedef harekete geçti. Hedef etkisiz hale getirildi. Tüm bilimleri uyarın. Hedef etkisiz hale getirildi.
7: Evet, elektriği.
4: Tamam.
7: Sakin ol.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Peris'in örgütle değil seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deliniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanırım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak. Çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Brazil haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

Ve bence bu... Bu... Çok üzücü bir şey. Keşke yardım edebilmek için orada olabilseydim ama... Onu hücreye götürün.

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi var. Ben Bressel. Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bressel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
2: Tekrarlıyorum.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Bay Pavel Sobotka, tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz. Üzgünüm ama Çekçe bilmiyorum. Yerinizi ayarlayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Şangay, Çin.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
0: Musgrave Julie'ye olanları anlattı. Yardıma geldik.
2: Eşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hank Shenlue binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne de elimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
2: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
3: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
2: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
1: Peki ya çatı?
3: Dört muhafız. Sürekli. Her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
1: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
2: Neden?
3: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
1: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
3: 226 metre yazıyor.
1: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
3: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere verebilecek birine teslim etmekten söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Musgrave'i ararız. IgG vericiyi izler, saldırır. Tavşan ayağını ve Davin'i alırlar. Şimdi Julia'yı da alabilirsek kazanırız. Eğer alamazsak o zaman... O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
0: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var. Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde devini aramazsa Julia ölecek.
1: Bir şey var mı?
2: Olumsuz.
3: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
2: Ah, hadi Ethan.
4: Dönmesine izin ver. Lütfen Tanrıcığım. Dönmesine izin ver.
2: Sen ne dedin?
4: Küçükken bir kedim vardı ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
2: Bana da öğret.
3: Tavşan ayağını aldım ama çatıya ulaşamıyorum.
2: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?
3: Yukarı, yukarı, yukarı!
2: Lanet olsun!
4: Orası çok alçak.

0: Ethan! Heh. Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
2: Gaza, gaza, gaza!
0: Ne kadar zamanın kaldı?
2: 2 dakikadan daha az. Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.
0: İyi misin?
3: Henüz değil.
2: Sinyal yok.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. Sen!
3: Lanet olsun.
2: Bunun üstüne bastır. Sinyal gelince haber ver.
0: Ne yapıyorsun?

0: Sadece 5 saniyen kaldı. Bunun farkında mısın?
1: Tavşan Bey, şu anda.
0: Tren hurdalığına gel. Tunang Zongdu'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
1: Evet.
2: At güvenli mi?
1: Evet.
2: Tavşan ayağa bende.
1: İyi misin?
3: Verici yerleştir. Bunun üzerine
2: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
1: Peki numarası ne?
3: 6-3-9-6-4-1.
1: Tamamdır. Luang Tao'lu yolundasınız.
2: 8 saat
3: içinde haber alamazsan peşimden ordu yolla.
1: Bol şans.
3: Sana da.
4: Bay Musgrave.
1: Evet.
4: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
1: Adam Selin Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
4: Adam Selin Bahar mı?
1: Evet öyle.
4: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
1: Emredersiniz.
3: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
5: Ethan, ikinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
3: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Günaydın.
1: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
2: Onu sana vermiştim.
1: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Görevliler teslim alıyor.
2: Sence
3: hayır,
2: oyun oynuyor.
3: Hayır, sen aptal gelip
2: onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana bak.
2: Sana ya nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın bayılma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik tanrı adına. Sen yemin ediyorum seni öldüreceğim. Hayır. Hayır yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
4: On.
3: Hayır! Hayır!

0: Efendim, gerçekleri söylüyor. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında
0: yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Durum çok karışık. Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!
0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan. Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatı olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devlin'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu? Beni İGG'ye bildirmiş miydi? Ethan! Ethan! Brazil onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
2: Ona sen söyledin. Devyan Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Onu sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Brazil'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Brazil'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devyan'ı yakaladın. Sonra ne oldu? Devyan bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla

0: Birliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
1: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.
1: Jules.
2: Ethan anlamıyorum.

0: Benjamin Dam. Bence benim. Ethan.
1: Ha? Ne? Hayır. Gerçekten mi?
0: Yardım gerekli.
2: Bu telefondan en son aranan
0: yerin adresini bilmek zorundayım.
1: Ha, bak Ethan.
0: Şşş, herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
1: Listede olmak da muhteşem bir şey.
0: Her ne olduysa üzgünüm ama kapamak gerekiyor.
2: Bence bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun ha? Komple kurdular.
1: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
2: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
1: Peki, bir saniye bekleyebiliyorsun. Bundan dolayı vatandaşlarımı kaybedebilirim.
2: 7-3-4-4-2-5-6-4-3-6-7.
1: Tamam, bekle, konuşma. Hattı tutabilir misiniz?

0: Kapitan? Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki böyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim, Şangay vatan haline bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Bence beni sinyal yerlendir.
2: Evet. Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
2: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi
0: kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı, onu bu
1: karşıya geç. Sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
2: Anladım.
3: Tokay!
0: Güzel işte böyle. Devam et. İlk sola dön, ilk sola ve bir metre daha devam et.
2: Bir metre ha? Tamam.
1: Evet, sola.
0: Çok iyi, devam et. Evet, devam et. Merhaba.
4: Bence nereye? Bence hangi tarafa?
0: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
2: Sola mı? Sola dönüyorum.
1: Güzel.
0: Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine...

0: ikisi 3 metre öteden geliyor.
1: Sana borçluyum Elçin.
2: Hey, buradayım.

0: Çok uzun. Çok uzun. Her şey yoluna gidecek. Aa! Aa! Aa! Aa! Lan tanrım! Hayır!
1: Kafandaki bomba aktif haline geldi. En fazla 4 dakikan kaldı. Adını haykıracağını söylemiştim. Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
2: Ah!

0: bekliyorlar. Neden buradayız?
1: Biraz bekle.
0: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan! Ne oldu? Ethan, adam.
1: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanından ayrılmam. Tamam mı? Sakın ayrılma.
0: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
1: Henüz değil. Burada yok mu?
0: Ne?
1: Elektroşok aleti.
0: Elektroşok mu? Ethan. Ethan. Bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
1: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
0: Özür dilerim.
1: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
0: Sen bunları nereden biliyorsun?
1: Ve doldurmak için şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı? Evet. Sonra da kilidini açarsın.
0: Silahı neden veriyorsun?
1: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanını belirle. Nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil. Güzel. Başıma elektrik vereceğim. Eğer yapmazsan öleceğim.
0: Ne?
1: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
0: Bunu yapamam.
1: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
0: Yapamam.
1: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi lütfen. Dur. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum. Tanrım.

Hadi bebeğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Hadi bebeğim. Dönmene ihtiyacım var.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz et. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?
2: Kalacağına söz ver söyleyeyim.
1: Size kart atarım.
2: Pekala.

Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Hoş geldin yenge.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk hayırsız. Bir yengeni arayıp sormak yok mu?
0: Asıl ben sana bozuyum yenge. O kadar kurşun yedim, bir geçmiş olsuna gelmedin.
1: Duyuyor musun bak Cevher bak? Haklı çocuk.
2: Duyayım duyayım. Hiç de haklı değil. Hoş gelmişsin bacım.
1: Hayatı hatırladın değil mi Cevher?
2: Hatırladım. Nasılsın bacım, iyi misin?
3: Teşekkür ederim abi, iyiyim.
1: Dayı müsait mi?
2: Siz niye geldiniz?
1: Dayımızı görmeye de mi gelemeyeceğiz Cevher?
4: Vay, ben has gelinim gelmiş. Hoş gelmiş. Gel ben de senin o güzel gözlerinden öpeyim, gel.
1: Dayı bizi gördüğün yok ama gözümüzden öpüyorsun.
4: Ben bu Cevher'in yüzünden. Cevher görüştürme ha. Seninle görüşürsem hani gılıbık olduğu meydana çıkacak ya. Ne?
2: Dayı, Hayat Hanım da burada.
4: Hoş gelmişsin Hayat Hanım.
3: Hoş bulduk.
4: İmdat! Hıy, ne düşün ya?
0: Dayı, ısıtma böyle getiren.
4: Ya sen git şeyleri al gel. Sen git. Gel gel gel gel gel. Gelin gelin gelin gelin. Oy.
2: Vay vay vay vay. Ellerin dert görmeye Cevher'in kaderi.
1: Afiyet olsun dayım.
4: Vallahi bir de bana böyle köfte yapsa ben de gılıbık olurum. Aferin Cevher.
2: Dayı bilirsin bizim cinste kadından korkan yok. Hem dayı sen kılıbık adam sever misin?
4: Severim severim. Akıllı adam kılıbık olur.
1: Konuş dayı konuş. Bu yeğenine bir senedir bir iş söyledim sana söylemiyor. Öyle değil mi Cevher?
4: Ya kızım vurma. Kıracağım kemiklerini. Neymiş bana Cevher'in söylemediği derdin?
1: Bu bizim hayat bir yerde çalışıyor dayı. Müzikli lokal. Bunların patronu haklarını alır. 3 kuruşa çalıştırır. Bir sigorta bile yaptırmıyor.
4: Ersoy mu sizin patronunuz Hayat Hanım?
1: Yok Murat.
4: Niye bana söylemişsiniz halledem?
2: Yok, incir çekirdeğini doldurmayan mevzular için dayımı rahatsız etti siz.
1: 50 defa demedim mi sana ben Cevher ha?
4: Yav kader diyeyim, kime diyeyim? Yani sizin burada hakkınızı yiyeyim, Cevher'de fosur fosur oturayım. Oğlum boş beleş. Sen Ersoy'dan intikam neyen? Bacın hayatı badem ezmesi gibi yapmışlar eze eze. Sen daha Ersoy değilsin. Murat da orada duruyor.
2: Dayı, eğer de haberin varsa...
4: De ki valla.
2: Vallahi da, beş billah da.
1: Niye? O gün parmağını ip bile bağlamadın mı unutmayasın diye?
2: Ya kızım, o gün vurmadılar mı beni? Ya boş boş konuşursun ha.
4: Madem su içmeye de Hayat Hanım'ın oraya gider. Bakalım hele bu Murat kaçıncı Murat? Ersoy Ulu Bey'i tanımıyorum ama değilsin. Bak değil mi?
5: Usta, ne oldu Memati?
6: Ben diyorum ki siz zaten Hamit'le Mamit'le meşgulsünüz. Ben de Ersoy'u içeride nasıl hallederiz onu düşüneyim.
5: Nasıl halledecek misin Memati?
6: Bilmiyorum usta. Daha düşünmedim.
5: Çıkar o, çok durmaz içeride.
6: Onun paşa paşa yatmasını mı bekleyeceğim usta?
5: İyi düşün Memati. Ama cezaevi eski

0: Eskisi gibi olsa bir gün yaşatmazdım. Çoktan şişletmiştim.
1: Eskisi gibi olsa Ersoy'un şimdi koğuşu vardı. Emrinde adamları vardı. İçeride silahları vardı. Hatta roket atarı vardı.
2: Özcan'la Zülfikar Ağa'yla konuş. Hamit üstlerine gider mi der, bizden habersiz iş yapmasınlar. Bir süre ortalıkta görün.

0: Beni emretmişsiniz efendim.
1: Ünsal'cığım, seninle tatsız konular konuşmaktan bıktım.
0: Bir şey mi oldu efendim?
1: Bizim dostlarımızı İstanbul'da gündüz vakti soyuyorlar, senin haberin yok.
0: Anlamadım Sayın Feller.
1: Mısırlı dostlarımıza paralarını İstanbul'a getirebileceklerini söyledim. Şahsi garanti verdim. Bugün birileri onları para transferi sırasında soymuş. Ben seni İstanbul'u rahat rahat dinle diye o koltuğa oturttum. Sen kimleri dinliyorsun Allah aşkına?
0: Keşke bunları bana olduktan sonra değil, olmadan önce söyleseniz efendim. O zaman kimsenin parası çalınmaz, kimse de bizden uyuşturucu kaçıramaz. Eğer benden memnun değilseniz, yerime benden daha iyi birini getirin.
1: Peki sen ne yapacaksın bu işi yapmazsan?
0: Siyaset yapmak istiyorum. Parti kurmama izin verin.
1: Bunun için henüz erken.
0: Soğuk savaş konsepti bitti efendim. Türkiye yeniden yapılandırılıyor. Yeni yılda yeni anayasa yapılacak. Kurumlar yeniden tasarlanacak. Siyasette yer almanın tam zamanı.
1: En akıllı siyaset yapma biçimi göz önünde olmadan iktidar olmaktır. Kritik noktalara kritik adamları yerleştir. Her partinin içinde yer al. Her kurumun içinde yer al. Hem sandıkta kazanırsın hem devletin içinde. Yok, bizzat başbakanlık, cumhurbaşkanlık istiyorsan da bütün bunlar için zaman var.

0: O tır çalışmaya devam edecek. Tır senin adına olacak. Taşıdığı her yükün parasını sen alacaksın.
1: Sağ ol ağam. Bu yapanların yanına mı kalacak ağam?
0: Kalmadı. Kalmayacak da.

0: Gel.
1: Çocuklar kaçın. Geç hadi öyle. Çabuk. Çocukları içeri alın.
2: Tamam Hamit geldi.
0: Anne. Çabuk.
3: Zeynel, sen amcamı kolla.

0: Buyur Zülfikar Ağa. Neredesiniz? Tamam tamam. Buluruz. 5 dakika oradayız. Dayanın.
1: Ne oldu Memati?
0: Hamit, Zülfikarları basmış.
1: Neredelermiş?
0: Kartal Havacılar.

Zeynel, ev ahalisini koruyalım. Onların peşinde değiller. Bizim peşimizdeler. Biz kendi peşimizdekileri hallederiz. Masumlara zarar gelmesin.

0: Sana elini sık dedim, sıkmadın. Sana benimle anlaş dedim, anlaşmadın. Seni öldürmeyeceğim. Amcanı öldüreceğim ki dönmen için bir fırsatım olsun. Döndüğünü unutma diye de bir iz bırakacağım.
1: Ulan yezik!

0: Bana Zülfikar'ı getirin.
1: Abi Polat Alemdar'la adamları geldi.
0: Yürü yürü.
2: Zülfikar'a!
3: Sen Polat! Özel! Özcan!
0: Bana
3: dur, tutacak bir şey getir.
0: Abi, kaçanın ardından gidilmez. İki kişi kaldık.
3: Özcan! Özcan! Çabuk Zeynel! Çabuk durma!
0: Özcan!
3: Özcan!
4: Cahit, acil hastaneye haber ver.
0: Tamam abi.
3: Özcan!
0: Alo, Tuncay Bey. Acil ameliyathaneye yazdım.

0: Cevher iyice sördün değil mi? Neymiş adı kaderim?
1: Murat dayı.
0: Bu Murat'ın Ersoy'la bir alakası var mıymış?
2: Ya olsa ne olacak dayı ha?
0: Ya varsa ona göre, yoksa ona göre Cevher. Var mı yok mu?
2: Yok.
1: Cevher var dese dayı bize yardım etmeyecek misin?
0: Allah Allah. Ya var mı yok mu? Siz bana onu deyin. Dayı size ne zaman yardım etmemiş ki şimdi etmesin?
2: Ne bileyim. Sabahtan beri başka türlü konuşursun dayı.
0: Var yani değilsin Cevher he?
2: Yok, yok ha yok. Dayı bir şey bilirsin de bize mi söylemişsin? Bu Murat Ersoy'un yeğeni megeni mi?
0: E akrabalık yoksa belki çırağıdır. Sordun mu?
2: Ya hiçbir şey değilmiş.
0: Madem değil değilsiz. Hayat Hanım sen de mi yok değilsin?
1: Bu Ersoy kim çok merak ettim.
0: Cevher'in can kardeşi yabancımız değil.
3: Bütün barların kapıları, otoparkları senin emrinde Murat'ım. Evelallah. Ben de kaçak sigarayla, içki tonla. Gel bu işi beraber yapalım.
4: Büyüklerime sormam lazım İzzet Ağa.
3: Ersoy Ulu Bey de bu işin içinde. Sen rahat ol.
4: Zaza'yla birliktesin diye duymuştum.
3: Doğru duymuşsun. Ama Ulu Bey adamlarını alınca Zaza'nın, Zaza bu işten vazgeçti.
4: Ben seninle ortak olmaktan şeref duyarım İzzet Ağa.

0: Gel. Gel ağa.
1: Özcanım. Özcanım giderse benim kimim var? Kimsem yok ki benim.
0: Gitmeyecek Zülfikar ağa. Yaşayacak. Gel otur şöyle.
1: Siz olmasanız oracıkta ölecekti Özcan'ım.
2: Ölmek yok. Artık bizden kimse ölmeyecek. Onlardan ölecek. Onlar yas tutacak, acı çekecek.
1: Can Polat, elini dikemezler yerine öyle mi? O sizin borsacının parmağını diktiler de.
0: Konuştum Zülfikar ağa. Umut yok.
1: Canı sağ olsun. Benim iki kolum ona feda olsun. Yeter ki sağ olsun.

0: Dayı hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz.
1: Hoş bulduk yeğenim. Dükkan niye boş?
0: Dayı daha saati değil. Sen buraya kadar niye zahmet ettin? Sen kime emretsen biz ayağına kadar getirirdik.
1: Bu adamlar kaçta geldi? Kaçta iyi, kaçta içi, kaçta gidi, kaçta yatı zibari.
2: Dayı sabaha kadar dans. Niye bizi erken getirdin?
3: Bir de korkup göbek mi atacaktın utanmadan?
2: Yok dayı, milleti keserdik.
1: Niye kessin oğlum? Murat da bizim yeğenimiz. Hele çağır Murat'ı gelsin.
0: Emredersin dayı.
2: Dayı kanlı kesmek değil, gözle kesmek.
4: Sen niye tutuldun Hayat? Ne bileyim, gerildim şimdi patrona karşı.
0: Abi, Zaza dayı gelmiş, seninle görüşmek istiyor.
5: Neye gelmiş?
0: Bilmiyorum abi. Yanında bizim kızlardan Hayat var.
5: Ağırladınız mı?
0: Tabii ki abi.
5: Tamam, geliyorum.
1: Oğlum bunlar halinden memnun gibi çalışırlar.
6: Sana çalışırlar, sen gelmişsin. Kader değil ki çocukların çektiği çileden zulüm.
1: De valla.
6: Vallahi da beş billah da.
5: Sefa getirmişsiniz, şeref vermişsiniz. Hoş gelmişsiniz.
1: Bulduk, kendimizi bulduk, sağ olasın.
5: Hoş gelmişsiniz. Şeref Ağa, hayırdır? Senin ne işin var böyle yerlerde?
1: Bizim Cevher'in moralı bozuktu. Biraz moralı düzelsin diye getirdim.
5: Hayırdır Cevher kardeş? Niye moralin bozuk?
6: Yeğenlerimizin hakkı yeniymiş mekanlarında. Ondan moralim bozuk.
5: Hayırdır? Yeğenlerin kadın mı?
1: Niye ki? Sen kadınların mı hakkını yiyorsun?
5: İster kadının hakkını yerim, ister başkasının hakkını yerim, ister kendi hakkımı yerim. Burası benim mekanım. Ben senin mekanına gelip, onun hakkı bu, bunun hakkı bu diyor muyum?
1: Görürsün Cevher. Bizim Murat racon kesi.
6: Sen de onu kesersin, öde şirk dahi.
1: Size taktızım.

0: Datla, keseriz de keseriz. Biz buraya müzakereye geldik. Adem, Murat millete hakkını vermi. Biz de Murat'ın mekanlarını alırız. Ben Murat'ım.
1: Alabiliyorsan al.
0: Peki. Başka sözüm var mı?
1: Yok.
0: Murat, seni hiç sevmedim. Arkanda kim varsa onu zaten hiç sevmem. Cevherim, söyle buradakilere beni seven arkamızdan gelsin. Ben haklarını veririm.

0: Elemanlar gidiyor abi, ne yapalım?
1: Defolsun gitsinler, it mi yok?
2: Bir de bana değilsiz ki, Ersoy'la alakası yok Murat'ın. Bir adamın Ersoy'la alakası olmayacak da bana böyle posta koyacak he?
3: Ya varsa var ha. Başka zaman olsa dilim dilim doğrardın ciğersiz.
2: Kadınlar var görmemişsin. Biraz kibar ol. Siz canınızı sıkmayın. Ben mekanları alırım, size de hakkınızı veririm. Canınızı sıkmayın.

0: Abi, niye ölmeme müsaade etmediniz?
1: İntikamını almadan mı öleceksin Özcan?
0: Hangi elle alacağım abi?
1: Sağlam elinle.
0: Abi, her şey aklıma gelirdi de. Bu gelmezdi. Öleceğim derdim. Pisi pisine öleceğim. Hak ettiğim gibi, it gibi öleceğim. Ama böylesi olmadı be abi.
1: Onlar nasıl laflar Özcan? Bir daha duymayayım.
0: Daha neler duyacaksın abi? Çolak diyecekler, sakat diyecekler, bir işe yaramaz diyecekler.
1: En azından demeyecekler Özcan.
0: Diyecekler abi. Onu da diyecekler.
1: Kimse öyle bir şey diyemez.
0: Niye abi? Sen demedin mi? Bulut öldürdüğümü öğrenince demedin mi?
1: Demedim. Cahil dedim. Sonra pişman olduğunu gördüm.
0: Niye öldürmedin abi beni? Bulut öldürdüğümü öğrendiğin anda kafama sıkacaktın ki erkek gibi ölecektim.
1: Ömrü hayatımda çok yanlış yaptım. Doğru yaptığım da olmuştur. En doğru yaptığımı soracak olursan budur. Dedim ki cahildir, öfkelidir. Bir hata etmiştir. Neticede Zülfikar'ın yeğenidir. Aslandan çakal doğmaz dedim. Öldürmedim. Bir de baktım ki bizim Özcan canımızı kurtarmış. Hem de Ersoy'un elinden.

0: Abi, ben seni öldürmek istedim. Bulut'u değil. Niye anlamak istemiyorsun?
1: Biliyorum Hasan'ım. Biliyorum. Ben de senin yerinde olsam belki de aynı şeyi yapardım. Neticede sen amcanı herkesten, her şeyden çok seviyorsun. İnsan sevdiğinin de canını acıtmak ister bazen.
0: Niye amcama söylemedin? Bu senin yeğenin Yezid demedin.
1: Değil çünkü. Özcan, insan elsiz yaşar, kolsuz yaşar, bacaksız yaşar. Ama bir insan şerefsiz, haysiyetsiz, yüreksiz yaşayamaz. Sen de şerefinle, yüreğinle aslanlar gibi yaşayacaksın. İnsan gücünü bileğinden almaz, yüreğinden alır. O yüreği de Allah verir, doğuştan olur. O yüreği vermedikten sonra istersen 4 tane kolun olsun, neye yarar Özcan?

0: Nasılsın Özcan'ım?
1: İyiyim abi. Daha iyi olacağım.
0: İyi.
2: Aslanım benim. Tabii ki daha iyi olacaksın. Ulan hastaneden çıkar çıkmaz evlendireceğim seni. Telli duvaklı düğün yapacağım sana.
0: Memati ile ben de şahit olacağız değil mi Memati?
3: Tabii usta.
1: Amca.
2: Söyle aslanım.
1: Ben seni canımdan çok seviyorum. Ama sana layık bir yeğen olamadım.
2: O nasıl laf? Bir daha duymayacağım böyle bir laf.
1: Amca, beni biraz ayağa kaldırın.
0: Dinlen Özcan'ım, sonra kaldırırız.
1: Azıcık dolaşsam iyi gelecek abi. Oda içinde abi. Zeynel.

0: Gittin mi Zülfikar Ağa'ya? Taziye'ye?
1: Yok abi.
0: Gitmek lazım.
1: Gideriz abi.
0: Bu adam senden Hamid'in yerini illaki isteyecek. Hakkıdır da.
1: İstesin abi. Bilmiyorum ki yerini.
0: Adamın yeğeni bir Abdüley. İstemeyecek de ne yapacak?

0: İntikamını almayacak mı?
1: Alsın abi. Bulduğu yerde kafasına sıksın.
2: Siz bekleyin, ağam birazdan gelecek. Ağam, Hamit çağırdı diye biz niye ayağına gidiyoruz?
3: Eli Hanım, adam eline satır almış, önüne geleni kesiyor. Cehenneme çağırsa gideceğiz.
2: Ağam, sen kimseden korktuğun için bir şey yapmazsın.
3: Gelmezsem seni keserdi Eli Hanım. Seni düşündüğüm için. Hamit çağırmıyor. Ersoy çağırıyor.
2: Ersoy'un ayağına niye gidiyoruz?
3: Ersoy'la gücüne güç katmasın. Ama Ersoy güçlü adam. Onun dediklerinden, yaptıklarından neler olacağını, ne dengelerin değişeceğini anlarsın. Ona yakın olmak uzak olmaktan iyidir.
4: Hoş gelmişsin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk Hamit.
4: Buyur.
3: Nasılsın? Ulu Bey nasıl?
4: Çok selam söyledi. Konseyinde seni de görmek istediğini söyledi.
3: Konsey mi oluşturuyor Ulu Bey?
4: Evet.
3: Nasıl yönetecek konseyini?
4: Bugün içeride, yarın dışarıda.
3: Ulu Bey'e çok selamlarımı, hürmetlerimi söyle. Bizi düşündüğü için mutlu olduğumuzu da söyle. Bizim de danışacağımız yerler var. Dengeleri bozmak istemeyiz.

0: Davut Tataroğlu evlenmiş.
1: O yaşta.
0: Ne yapsın adam? Yapacağı başka bir şey kalmadı. Türkiye'yi yönetti, yönetti, emekli oldu.
1: O ölmeden emekli olmaz.
0: Genç kız almış, öldürür o onu.
1: Kız değil de babası öldürür diye bekledim. İbrahim bana ters köşe yaptı.
0: Bu Velit, İbrahim Velit mi? Ben de diyorum ki soyadı tanıdık. Demek ki paranın yaptıramayacağı şey yok.
1: İbrahim'in paraya mı ihtiyacı var?
0: Güce ihtiyacı vardır paraya yoksa. Asıl olan Tataroğlu'nun kızına oldu. Neydi adı?
1: İnci.
0: İnci şimdi patlamaya hazır bombadır. Yeni gelin. Bir de çocuk verdi mi Tataroğlu'na? İnci'ye hiçbir şey kalmaz.
1: O senin işin. Kadınların dilinden hep anladın. Nasıl anlıyorsan. Gerçi o kadar dinledin ki. Dinleye dinleye öğrendin tabii.
0: Eğer kadınları dinlemezsen kimsenin sırrına ulaşamaz. Hiç konuşmayan koca koca adamlar, en sıkı ağızlar bile gece baskıya dayanamayıp konuşur. Karısına konuşmayan metresine konuşur.
1: Beni de dinledin. Ben hiç konuştum mu?
0: Gençken konuşuyordum.

0: Görmüyor musun? Solumuzdan insanlar vızır vızır geçiyor. Söylemedim mi sana beni kimse geçemez diye? Yoluna bak sen, yoluna.
1: Niye böyle yapıyorsun baba?
0: Kızım bizim ittik istesin.
1: Onu demiyorum. Niye böyle huysuzluk yapıyorsun?
0: Ben şoför möfer istemiyorum. Kendi arabamı kendim sürerim.
1: Babacığım, artık yaşlandığını kabul et. Ne araba sürmesi?
0: Şimdi konuşturacaksın beni Perihan. 1000 yaşında bir insanla evlendin.
1: Onu gençleştireceğim. Seni de arabaların arka koltuklarına alıştıracağım. Artık sen Peri Tataroğlu'nun babasısın. Kendi arabanı kullanamazsın.
0: Kolay değil. Eksik yaşamak hiç kolay değil. Özcan'ı da anlıyorum. Neticede benim de yarım kesildi.
1: Ya baba ya. Beni niye götürüyorsun taziyeye? Hiç sevmediğim şeyler.
0: Gör gör. İnsanlar evlatlarını kaybedince neler çekiyor.
1: Baba, o yeğeni, oğlu değil.
0: Yeğen de nasıl dağılıyor gör ki evladı iyice anla.

0: Yavaş. Abdülay Alper'i ara. İhtiyarlar Başkanı ile görüşme ayarlasın.
1: Hayırdır usta? Hamid'in yerini yaşlılara mı soracaksın?
0: Ne alakası var Memati?
2: Görüşürler mi ki abi? Çizmediler mi bizi?
0: Küste değiliz ya. Sen ara.
1: Bir şey çıkmaz onlardan usta. En iyi ekibini yarı yolda bırakandan ne bekliyorsak.
0: Ersoy'la alakalı bir şey buldum. Asala'yla mücadelede yer almış Ersoy.
1: Yani gençken iyi bir adam mıymış?
0: Onu demiyorum. Asala'nın metotlarını uyguluyor.
1: Yaşlılarla ne alakası var?
0: İş daha karışık Memati. Tahmin ettiğimizden daha karışık. Burayı temizlesinler.

0: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun.
2: Başınız sağ olsun.
1: Allah sizlere ömür versin. Buyurun.

0: Baba, ne yapıyorsun?
1: Ya Zülfikar'a kusuruma bakma. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacağımı da bilemedim.
2: Yabancı mısın İbrahim? Kızım da halimizi görüyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Özcan'ım bana kardeşimle emanet edin. Sahip çıkamadım.

0: Nedir durum?
1: İyi. Mahkeme sonuçları moral oldu. Baba, satalım artık şu zarar ziyan gazeteleri. Kanalı kurtaralım.
0: Akşam Peri ile dışarı çıkacağız. Bize katılmak ister misin?
1: Yemeğe mi?
0: Yok, bara.
1: Nasıl bara?
0: Bir şeyler içmeye.
1: Yok artık, o kadar da değil.
0: Niye kızım? Ben insan değil miyim?
1: Baba, eskiden insan değil miydin?
0: Eskiden yeni evli değildim. Kızım, İstanbul'da bir sürü yeni bar açılmış. Hiçbirini bilmiyorum. Artık yaşamı ıskalamak istemiyorum.
1: Baba, Erol Beyleri o kadar eleştirirdim bardan medya yönetilmez diye. Sen de onlar gibi yapıyorsun.
0: Ben onların yaşında dışarıya adımımı atmıyordum. Şimdi hakkım.
2: Dayı, sen insanı sevmişsin ya. Ben de taziye sevmeyeyim.
3: Ben bayılıyım. İmdat, sen bayıl mısın mı?
4: Bayılayım dayı. Vallahi da billah. Her dakika yemek yiyorsun. Lahmacun ayran, ayran kebap, ayran pide, ayran güveç.
2: Ya ne kadar ayran içisin oğlum?
4: Ne edem? Ancak hararet Ali.
3: Elin boş, yüzün kara gidesin. Bir lahmacun mu yaptırdın?
2: Dahi racun taziyesine gidiyorduk. Lahmacun olur mu?
3: Bir de değişsiz ki Ersoy'a bunu yapak. Yok Ersoy'a şunu yapak. Ya Ögeycan'ın yerine ikizden biri oladı. Hiç mi dahisi düşünmüşsünüz? Bir çaresi fikir göreceksiniz şimdi.
2: Dahi ahtım var. Ersoy geberdiğinde fakir fukaraya iftar çadırı kuracağım.
4: Ramazana kadar ölmez mi değilsin dayı?
2: Hı? Üç aylar çadır oğlum. Ya gebersin, altı ay çadır kuram. Bütün fakir fukara doysun.
3: Oğlum bu ne?
4: Dayı, yola gidik. Ne olur ne olmaz.
3: Oğlum çöle mi gidik? Hacca mı gidik? İki dakikalık yola gidik. Siz de yola gidenler kabaha.
2: Ya dayı ne edesin? Bizi mi öldürteceksin?
3: Ya nasıl öyle bir şeyle ölme? Fusu.

0: Boşuna bekliyoruz. Gelmez.
1: İşin varsa git Alper.
0: Yok, ondan değil.
1: Kardeş, sen mesajımızı ilettin mi?
0: İlettim.
1: İyi. İhtiyarlar biraz ağır hareket eder ama eder. Gelecek. Gelecek.

0: Çalışıyor muydun savcı hanım?
1: Yine ne yaptı yeğenin?
0: Bir şey mi yapmış?
1: Sen başka türlü buraya gelmiyorsun. Ya yeğenin için ya da Ersoy'u öldürmeye çalışmak için.
0: İkidir elimizden alıyorsun adamı. İyi mi yapıyorsun savcı hanım? Bak, adam gitti Zülfikar'ın yeğenine ne yaptı? Hadi o bu yolun yolcusu. Az kaldı seni de öldürüyordu.
1: Bunlar hayatın bir parçası Memati. Dün oldu, bugün de olur, yarın da olacak. Herkesin yaptığı eylemin bir cezası var. Onu da hukuk verecek. Şahıslar değil.
0: Meşru müdafaa diye bir şey var. O zaman onu hukuktan çıkartın.
1: Meşru müdafaa durumunda kalırsan kimsenin buna itirazı olmaz. Ayrıca bu hukuk içindedir. Ve ayrıca yine...

0: Yine de yargılanırsın. Bunun meşru müdafaa olup olmadığına da hukuk karar verir.
1: Bu adam milletin başına bela. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. İlle birilerini öldürürken mi koluna kelepçe takmak lazım?
0: Memati'cim, sana nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sen Ersoy'u ifadesini almak için çağır, gerisine karışma.
0: Adliyede adam mı öldüreceksin?
1: Ben mekan seçmem. Adliye olur, yol olur, hastane olur. Hem senin de işin kolaylaşır. Dosyayı kapatırsın.
0: Peki sonra? Sonra seninle ilgili ne işlem yapacağız?
1: Müebbet ver. Ne olacak? Canın sağ olsun.
0: Bir Ersoy için kendini feda edeceksin.
1: O bir Ersoy dediğin adam benim çocuğumu öldürdü.
0: O senin çocuğunu öldürdü. Sen kendini öldürtmek istiyorsun.
1: Savcı Hanım, senden bir şey istiyorum. Akıl istemiyorum. İşini yap, ifadesini al.
0: Senin başka işin yok mu?
1: Yok.
0: O zaman akşam yemeğe götür beni.
1: Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun ya?

0: Bir saati geçti.
1: Gelmezse yanlış yapar. Gelecek Alper, gelecek.
0: Usta, keşke konuyu söyleseydin. Konuyu iletsen belki...
1: Ne fark eder Alper? De ki canım sıkkın, konuşmak istiyorum. Gelecek.
0: Peki usta, sen bekle, ben gidiyorum.

0: bekleyeceğini biliyordum.
1: Ben de geleceğinizi biliyordum.
0: Uzun zaman oldu. İyi misin?
1: Değilim. İyi olacak bir şey yok. Ama kötü de değilim. Mücadeleme devam ediyorum.
0: Takip ediyoruz. Konuşmak istediğin konu ne?
1: Ersoy Ulubey.

0: Buyur İzzet Ağa. Ben dedim ki Hamit geldiği yere dönmüştür.
1: Niye döneyim İzzet Ağa?
0: Bütün herkes seni arıyor Hamit. Niye olacak?
1: 20 yıldır herkes beni arıyor İzzet Ağa. Elinden sıkılan, kafasından sıkılan. Gelsin bulsun.
0: Burası büyük şehir Hamid'im. Burada her şey para. İnsanların korktuğu ölmek değil, parasız yaşamak.
1: Ben de bunun için buradayım. Ersoy Ulu Bey seni konseyinde görmek istiyor. Dedi ki, İzzet Ağa gücüne güç, parasına para katmak için bizim yanımızda olsun.
0: Bunu Polat Alemdar'dan istesem o da verir. Hem onunla aram iyi, hem Ersoy'la. Niye bir tarafı seçeyim?
1: Ben arıcıyım. Sen Ulu Bey'den daha fazlasını istersin. Belki daha fazlasını verir. Belki hiçbir şey vermez. Belki bana der ki, Hamid'im, İzzet Ağa'yı Polat'ın yanına götür. Kararı sen verirsin. Ben sana toplantı zamanını bildiririm.

0: Ersoy Ulu Bey'in Asala ile mücadelede yer aldığını bilmiyordum. Ben daha çok Güneydoğu'da yetiştiğini düşünüyorum.
1: Ne önemi var bunun?
0: Ersoy, Asala'nın yapılanmasını, modelini hayata geçirmek istiyor.

0: Bu kadar terör yaratmasının, şiddet eylemi yapmasının sebebi bu.
1: Bununla ne elde etmek istiyor?
0: İlk aklıma gelen, Asala modelini Türkiye'de hayata geçirmezse yok olacak. Ama aklıma yatmayan, bu adam dış destekli değilse gücünü nereden alıyor?
1: Ersoy gibi adamlar belli bir güç gösterisi yaptıktan sonra ona istediği gücü verecek birçok güç sahibini bulur. Ayrıca madem Asala diyorsun, Asala'yı doğuran güç niye arkasında olmasın?
0: Amerika'daki lobi mi?
1: Tabii ki. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da güçlüler. Ama Asala modelini belli bir dönem uygulayabilirler. Sonra klasik silahlı terör örgütü modeline geçecek.
0: İdeolojik dayanağı ne olacak?
1: Faşist yapılanma. Diktatörlüğe geçişte en kolay yol. Totaliter yapı oluşturup bütün her şeyi kontrol etmek isteyecek.
0: Neden müsaade ediliyor?
1: Müsaade edildiği yok. Devletin uğraşmak zorunda olduğu birçok yakın tehdit var. Devlet yeniden oluşturuluyor. Bizim için öncelik devletin bu yeni yapılanmasını oluştururken kazasız hedefe ulaşmak.
0: Hedef nedir?
1: Türkiye Cumhuriyeti Sev korkusuyla kuruldu. Bütün kurumlarımız yeniden sevri yaşamamak için dizayn edildi. Bu değişiyor. Kurumlarımız artık emperyal vizyona uygun devlet dizaynı içinde olacak. İçe kapalı değil, dışa açık. Korku içinde değil, özgüvenli.
0: İşte bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Beni dışarıda bıraktığınızda açıkçası alındım. Bunu hak etmediğimi düşündüm. İşimi layıkıyla yapmaya çalışan biriyim. Hatalarım olmuştur diyordum ki hatamın gözümün önündekileri görmemek olduğunu fark ettim. Siz beni dışarıda bırakmasaydınız ben Ersoy'u fark etmeyecektim. Ersoy üstünden oynanan oyunları fark etmeyecektim. Ülkemiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu Ersoy'un şahsıyla alakalı değil. Neticede onu da, ekibini de yok edeceğim. Ama Orta Doğu alev alev. Bu yangın bize de sıçrayabilir. Bu yangınla mücadele için hazır mıyız, değil miyiz? Mesele bu.
1: Sence hazır mıyız?
0: Değiliz. Çünkü en güçlü yapılanmamız, ordunun moral durumu sıfır. Hatta sıfırın bile altında. Ordudaki cuntaların güç kaynağı Gladio. Bunun temizlenmesi çok önemli. Ama temizlik yapılırken tekrar Gladio'nun oyununa düşüyoruz. Bu oyunda basit. Ordunun savaşma kabiliyetini yok etmek. Moral bunun için çok önemli. Bırakın Güneydoğu'daki mücadeleyi, yarın bir harp çıksa Balkan savaşlarından kötü bir durumda oluruz.
1: Güçlü ordu sadece bizim için değil, bulunduğumuz bölge için de çok önemli. Bunu rahatlıkla Balkan Savaşı'na bakarak anlayabiliriz. Evet, 1912'de ordu yapılanmamızı değiştirdik. 1908'den itibaren. Neticesi korkunç oldu. 1 milyon insanımız topraklarımızdan sökülüp atıldı. Bütün Balkan ülkeleri bugün bile kötü durumda.
0: Orta Doğu Balkanlardan bile kötü olur. Ordumuzun gücü şunun için de çok önemli. Arap kardeşlerimiz yarın bir sıkıntıya düşse, bu adaletsizliğe, vahşete dur diyebilecek tek Müslüman ordu.
1: Bunun için yeni anayasayı oluşturuyoruz. Soğuk Savaş döneminde Gladio'nun dayatmış olduğu vesayet sistemini ordudan ve yargıdan kaldırıyoruz.
0: Peki eskilerin yerine gelenlerin Gladio'cu olup olmadığını ne biliyoruz?
1: Ne öneriyorsun?
0: Ordunun bütün kademelerindeki eğitimin yeniden yapılandırılması lazım. Ordunun sivil otoriteye itaatinin bir kültür olarak oluşmasının yegane çözümü bu. Subaylarımız cumhurbaşkanı olarak eğitilmemeli. İyi birer kurmay olarak eğitilmeli. Kurmaylık liyakate dayalı olmalı. Sınavları bağımsız kurallarca yapılmalı ki herkes kendi adamını kurmay

0: Hatta general seçmesin. Aynı şekilde yargıda da, bilhassa üst mahkemelere gelme şekli liyakate dayalı olarak bağımsız kurul tarafından sınavla yapılmalı. Gladio'nun tipik bir özelliği var. Kullanacağı adamları vasatlardan seçer. Halbuki biz layık olanları seçerek onların önünü kesebiliriz.
1: Bu söylediklerin devlet kurumları ile ilgili ve bunu yapmak devrim yapmaktan daha zor.
0: Gladio'yu yok etmenin tek yolu devrim yapmak. Eğer bu devrimi yapamazsanız yok olacaksınız. Yok olacağız. Türkiye Sevr'i bile arar hale gelecek. Madem devrim yapılacak, Türkiye'nin laik sistemden seküler sisteme geçmesi lazım. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini grupların bağımsız örgütlenmesi lazım. Yoksa Gladio dini gruplar içerisinde varlık bulup rahatlıkla kendini kamufle edecektir.
1: Peki bu dini grupları nasıl denetleyeceğiz?
0: Daha önce nasıl denetlediysek, liyakatle. Diyanet işlerini de aynı şekilde yeniden yapılandırmak lazım. Ve en önemlisi, bu devrimlere bu kez halkımızı, insanlarımızı ortak etmemiz lazım.
1: Bu söylediklerin için devrim kanunları engel.
0: O zaman şapka takın Sayın Başkan. Atatürk döneminde taktiksel davranmak zorundaydı. Unutmayın, Hacı Bektaş-ı Veli ile Hazreti Mevlana'nın türbelerini kapatmayarak iki ekolede bir ışık yaktı. İlerisi için devrimin kendini yenilemek ve şartlar oluştuğunda kendi küllerinden doğmak olduğunu işaret etti. Laiklik geçici amaçtı. Esas amaç sekülerlikti.
1: Seküler olan Amerika'nın sorunları var.
0: Laik olan Fransa'nın da sorunları var. Ama en azından insanların dinle ilgili sorunları yok. Bu toplumun sosyal çimentosu din. Bizim kurumlarımız bu çimentoyu aradan çıkarırsa bu bina yıkılır, çöker.
1: Bunlar siyasetçilerin işi.
0: Bunlar siyasetçilere bırakılacak kadar basit işler değil. Devrimi siyasetçiler değil, liderler yapar. Lütfen başbakanla görüş, cumhurbaşkanıyla görüş, genelkurmay başkanıyla görüş. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. En acı konuları dahi konuşsunlar. Derhal ordunun ve devletin morali üzerine konsensüs sağlasınlar. Orduların ne kadar büyük teknolojisi olursa olsun, silahı kullanacak daima insandır. Amerika Irak'ta rezil oluyor. Ordu değil, hırsızlar gibi davranıyor. Her gün kendi silahlarını, araçlarını, bilgisayarlarını Iraklılara yalvararak satan askerlerle mücadele ediyor. Bizim ordumuz böyle değil. Bizim insanımız böyle değil. Ölürse şehit, kalırsa gazi. Bu başka yerde yok. Unutmayın Sayın Başkan. Zafer daima kılıcın sırtında, süngünün ucunda.
1: Dediklerini ileteceğim.
0: Bir husus daha var başkanım. Siyasi davaların en önemli tarafı şu: devletin gücünü kötüye kullananların, makamını satanların, ihanet edenlerin yargı önüne çıkarılması devlete itibar kazandırır. Vatandaşın devletine olan güvenini arttırır. Ama bu davalar sadece tasfiye davaları olunca bu şekilde tasfiye etmek en çok devleti yıpratır ve vatandaşın güvenini zedeler. Bunun için kurumların elinde ne kadar bilgi ve belge varsa bir an önce mahkemelere intikal ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde basın aracılığıyla sızdırılan belgeler, yani tasfiye edilenlerin daha önce kullandığı metottur, bu şahısları beraat ettirir, kahramanlaştırır ve bu insanlarla mücadele eden iyi niyetli devlet görevlilerine hain yaftası takıp onları tasfiye ettirir. Bu da tipik bir Gladio yöntemidir. Lütfen buna da mani olun.
2: Sen belgeleri sızdırmaya devam et.
3: Arada bizim adamlarımıza da bu belgeler üstlendir.

0: üstünden darbe vuruyorlar.
1: Önemli değil. Biz onları gerektiği biçimde korur kollarız. Bu bir koruma biçimidir. Onları itibarlandırır.
0: Ama biz bu yolla Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne nefret körüklüyoruz.
1: Ünsal'cığım, nasılsa günü geldiğinde biz bu nefreti içe döndürürüz.
0: Siz Orta Doğu'dan...

0: Afrika'dan sonra Türkiye'de de aynı hazırlığı mı yapıyorsunuz?
1: Türkiye diğerlerinden farklı. Fay hatları belirlendi. Ama depremleri neticede halk yaptı. Bizim işimiz bu depremlere, yani devrimlere yön vermek. Kendi çıkarlarımızı korumak.
0: Madem yönlendirme gücünüz var, neden müsaade ettiniz?
1: İsrail'den ötürü Amerikalılardan nefret eder hale geldi Araplar. Biz kendi elimizle anti-emperyalistleri yarattık. Diktatörlere o kadar yüz verdik ki onlar da işin suyunu çıkardılar. Unutma, 400 milyonluk Arap dünyası açık pazar değil. Tamam, silah satıyoruz ama limitli. Bilgisayar satamıyoruz. Teknolojik ürün satamıyoruz. Çünkü diktatörler para musluklarını açmadı.
0: Türkiye'nin içinde bulunduğu fay hattını nasıl kıracaksınız?
1: Siz biraz depreme hazırlıklı olmayı öğrendiniz. Her 10 yılda bir darbe ya da krizle yaşadınız.
0: Darbelere izin vermiyorsunuz.
1: İran'ı kaybettik. Türkleri de kaybedemeyiz. Şimdilik. Mısırlı dostlarımızın paralarını ne yaptın Ünsal'cığım?
0: İzini arıyorum efendim. Bu para nasılsa Türkiye'de. Birkaç güne bulurum.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kardeş tekrar başın sağ olsun. Allah sabır versin.
1: Sizler sağ olun.
2: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun. Buyurun şöyle.
0: Rahmetlinin ruhu için El Fatiha.

0: Nasıl olmuş?
1: Bilmiyor musun Zaza nasıl olduğunu?
0: Bilim de işte hani... Belki anladınca yüreğin biraz ferahlardı ya.
1: Yüreğimin nasıl ferahlayacağını biliyorsun sen Zaza.
2: Bilim bilmesine de namussuz ele geçme ki.
1: Geçecek, geçecek.
0: Porikli arası iyiymiş diyorlar. Değil mi Cemal?
3: He. Abdülay eskiden tanıymış.
0: O zaman getirir ayağının altına atar namussuzu.
1: Can Polat'la konuşacağım. O da bu işlerin geçmesini bekliyordur zaten. Yoksa çoktan getirmişti o Yezid'i.
0: Cevher'in dediğine göre... Porikli'yle arası epey iyiymiş bu Hamidon'un. Ama öldürtmez diyeceğim var.
1: Zaza! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Ben bununkini söyleyeyim. Kendim bir şey söylemem ki.
1: Bu benim şeref meselem. Özcanımın intikamını alana kadar ağzıma su da koymam, yemek de koymam.
2: Serum değilsin yani Zülfikar ağa.
1: Kerbela diyorum Zaza. Kerbela.

0: Sen Ersoy'un avukatısın değil mi?
1: Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun.
0: Senin silahın var mı?
1: Var.
0: Cezaevine silahla girebiliyor musun?
1: Hayır. Niye sordunuz anlamadım.
0: İlaç sokabiliyor musun?
1: Ersoy Ulu Bey kullanmıyor.
0: Yanına kimlik mimlik bulsak avukat sokabiliyor musun?
1: Memati Bey ne istiyorsunuz?
0: Ne isteyeceğim lan? Ersoy'u öldürmek.
1: Müvekkilim yakında dışarı çıkacak. Ne yapmak istiyorsanız dışarıda şansınızı denersiniz.
2: Senin gibi sümsük mü çıkaracak onu?
0: Herif içeride yattıkça yatacak.
2: Bırakır mıyım lan o keyif Ersoy'a? 10 güne kadar çıktı çıktı. Yoksa ya ben seni götüreceğim ya da sen içeride Ersoy'u götüreceksin.
0: Kararını ver.
2: Ersoy mu? Sen mi?

0: Ne haber Tommy?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Senden önce Memati geldi. Hayırdır, sırayla geliyorsunuz?
0: Memati ne istedi?
1: Ne isteyecek? Ersoy'u çağır, öldüreyim dedi.
0: Ne yapsın çocuk?
1: Bir doktora mı göndersen Memati'yi? Adam depresyonda.
0: Memati'yi gidip doktor mu öldürsün?
1: Doğru ya. Sizin racona ters. Doktora konuşmak, ağlamak falan.
0: Ya o alem hangi alemdir? Leyla, bilmediğim bir alem varsa orada yaşamak isterim.
1: Var canım. Hakim savcılarla eğlenmeye gidiyoruz. Gel alem gör.
0: Leyla, bu Ersoy'un hücre arkadaşına baktın mı?
1: Baktım. Tuhaf adam.
0: Ben de adamı biraz araştırdım. Araştırınca dedim ki bu Ersoy kendini içeri attırmış ki bu adamla beraber olsun.
1: Ya tabii tabii. Ersoy beni aradı, dedi ki tam Polatlar seni öldürecekken beni yakala, cezaevine yolla.
0: Öyle demiyorum. En azından halinden şikayetçi değil.
1: Emniyet müdürü sadece herkesin ipini elinde tutmak isteyen, kulağı fazlaca büyük bir adam. Ersoy onu takmaz.
0: Bu adam herkesin dosyasına sahip. Ersoy akılsız bir adam değil, çok akıllı bir adam. Müdürün ifadelerine baktım. Her şeyi söylemiş, hiçbir şey söylememiş.
1: O biraz benim de canımı sıktı.
0: Elinizde kaç tane faili meçhul dosyası var?
1: Türkiye'de mi, İstanbul'da mı?
0: Bu adamı konuşturursanız yarısını çözersiniz, o kadar söylüyorum. Hele domuz bağcıların bütün eylemlerini biliyor.
1: Somut konuş. Öyle bir örnek ver ki bana, ben de adamın üstüne gideyim.
0: Güneydoğu'da polisler şüphe üstüne bir evi basıyorlar. O evden domuz bağcıların ölüm listesi çıkıyor. 100 küsur kişi. Bu müdür yazı yazıyor devlet sırrı diye. Evrakların imha edilmesi lazım diye. Bir başka polis de evrakları kendine kopyalıyor. Sonra polis bakıyor ki o listede adı geçen herkes tek tek öldürülüyor. Bir kişi bile eksik değil.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
3: Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsan bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
2: arkana
1: öldü
2: bak,
1: demişti.
2: Arkana bak. Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: kızı nereye götürdüklerini asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldın. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.
2: Hıh!

0: Ben de dedim ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu evet. Dedin mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: Ah, 2 gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Ah, tabii ki hayır. Frank'in pırlanta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa, tatlım.
2: Hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize dönün.
0: Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey ister misiniz?
1: Bundan alacağız.
0: Çekici kadın kahvaltısı, yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.
0: Tamam, hemen geliyorum. Lou, bir çekici.
1: Merhaba güzelim, kahve?
3: Sade, şekerli. Hiç Silver Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı... Texas'ta olabilir.
1: Stillwater Marsh. Evet, onu duymuştum. Ama Texas'ta değil. Stillwater, Louisiana'da.
3: Kasaba mı?
1: Tatlım. Stillwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı.

0: Ben gidip kahveni getireyim.
1: İşte kekleriniz ve bir de süt. Ama biz bunları istemedik.
2: İkramımız.
0: Evet, işten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece Dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
3: Dolunay 2 gün önceydi.
0: Emin misin Şekerim?
3: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
0: Charger mı? İsterdim.
3: Peki onun mu?
2: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
0: Evet. Bineceğin bir şey arıyorsan.
3: Şekerli istiyorum demiştim.
4: Lütfen böyle. İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
2: Boş ver. Akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
4: Ama para vermezlerse biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
2: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Yardım ister misin?
1: Sen pis şişko. Gel buraya.
0: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
1: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
0: Ne?
1: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
0: Kimsin sen?
1: Ben muhasebeciyim.
0: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
1: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
1: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: seni aldatmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın, gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi, buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.

Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyeceğiz.

0: Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?

0: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
1: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
0: Ne işiymiş bu?
1: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
0: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan hayatını karartırım.
1: Farkındayım.
0: Tamam o zaman.
2: Tutanlara hoş geldiniz.
1: Roy.
2: Milton. Sen öldün sanıyordum.
1: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
2: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
1: Senin için sorun olur mu?
2: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
1: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
0: Ah, ve o da rahatsız oldu.
1: Evet.
0: Sorun ne?
1: Hiç.
0: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
1: Bira.
0: Bana da.
3: Ama kimlik de görmem gerek.
1: Bu ne saçmalık böyle?
0: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
0: Hayır, affedersin.
1: O benim cebimdeydi.
0: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın, seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
1: Sana komik bir şey mi söyledim?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış. Antika bu.
1: Peki, o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da. Senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
0: Onu paketleyecek misin?
1: Paket.
0: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
1: Son günlerde aklım çok meşguldü.
0: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
1: Ne olacak?
0: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: güzelmiş. Parti için kiralıyor musun?
1: Tabii ki. Parti mi vereceksin?
0: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak, biz ayrıldık. Piper gitti, sadece arabamı istiyorum. Bak, kapatıyorum, polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız? He? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
0: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
0: Evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
0: Ben muhasebeciyim.
2: Muhasebe... ben polis çağırmıştım.
0: Teki mi? Adam nerede?
2: Nereden bileyim? Ben uyandığımda 3'ü de gitmişti.
0: 3'ü mü?
2: Ve benim arabam.
0: Ne tür bir araba?
2: Bak, büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Hadi herifler. Bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
0: Nasıl bir araba Frank? Ne? Senin araban. Nasıl bir şey?
2: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
0: Sorduğun soruya cevap ver.
2: 69 Charger seni adi.
0: Peki Hemi motor mu?
2: 4440. Hayır, dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen.

0: Hadi. Hadi. Kuş beyinli.
1: O benim. Aman kapağım.
2: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
3: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85. Buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
2: Anlamadım.
4: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır hadi herif.
3: Şanslı gününüz.
4: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John, John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle.

0: zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, John King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da John King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un John King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçir. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymış değil mi? Aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın mesihini görebildikleri için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kız 11 numarada. Milton da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

0: Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.
1: Bu o.

0: Milton, lanet olsun.
1: Zam ve terfi, zam ve terfi. Yere yat, yere yat. Üç, iki.
2: Bırak şunu!
0: Hayır!
2: Senin
0: lanet olsun. Milton, ne yapıyorsun
3: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sıyrık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum. Beni hapse atacaklar. Farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum. Hayır, eskiyi çıkar. Büyük olan. Çantada hazır olsun.

0: her şey bitti Milton, arabayı durdur.
1: Hayır, bunu yapamam.
0: Sahi mi? Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
0: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
0: Ha, Milton, sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? Ha? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
0: Dedim mi ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan.

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağı söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin. Bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam. Her şey düzelecek.
7: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
7: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
8: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
9: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
8: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
8: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydu? Jonah King'i tanıyor muydu?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: Jonah King vudu mu yapardı?
1: Hayır, vudu değil, şeytani bir. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
0: Silah doldurmayacak mısın?
1: Şimdilik 3 kurşun yeter.
0: Milton, bu onun arabası.
1: Kenara çek.

0: olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş oldun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John.
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş, at, dur tamam. Bakalım.
5: Tamam, sakin ol. Yavaş.
4: Geri çekil.
5: Sakin, sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olurdu. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
5: Hadi. Gidiyoruz.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Yürü.
4: Hadi.
3: Hayır.
5: Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol.
0: Bu uyluk kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.

0: sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
1: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
3: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

0: yakında kavgaya gireceğiz. Muhteşem bir savaş.
1: Önümüze geçin.

0: Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yani olmamalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.
1: Çok az kaldı. Sana gününü göstereceğim.

yaşlı kadınlara bayılırım.

artık elveda de güzel.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oh, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ah. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Ha? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır, değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları, korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan... O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda içebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'nın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John, o arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
3: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı?
4: O gelmiyor mu?
3: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
4: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim, bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın. Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden.
1: Bu da ne böyle?
0: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım?
1: Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
3: Ne? Yüzbaşı!
2: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
1: Dediğini yap Devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin.
0: Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
4: Neden peşimizde değiller?
5: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
4: Şimdi ne yapacağız?
5: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin ankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
2: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.
2: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
0: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı?

0: bana yardım ediyorsun?
1: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. John'a gerçekten yapıyor.
2: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
0: Ne söyleyecektim?
2: Genç bayan Piper size küçük bir sır vereyim.
0: Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan.
2: Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
0: Bana neden yardım ediyorsun?
2: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
0: O zaman şimdi et.
2: Hayır.
0: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
2: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Ve umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
0: Anahtarı ver.
2: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Hadi al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğimde gırtlağını kes.
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamaz.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

pislik.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton!
0: Zafer hala benim dostum.
1: Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum. O lanet bebeği buraya getir dedim.
0: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
1: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
0: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz.

0: yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?

0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
9: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Milton. Milton. Hayır Milton.
13: Bebek nerede?

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz. İşte burada.

0: Şimdi işim bitti. Ona iyi bak.
1: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
0: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
1: Hayır Milton. Hayır, lütfen gitme.
0: Onu benim için sev Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum Milton.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayır. Hayır.

0: Gidelim.
1: Cehennemde bile merhamet varmış.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

0: Bir haftalık aranın ardından bayram tatili bize de tatildi. Ama sizi özledik mi? Çok özledik sevgili izleyicilerim. Günlerden takvim yaprakları 6 Haziran'ı gösteriyor. Türkiye'nin sabah haberleri, hafta sonu haberleri her zamanki gibi aynı saatinde, aynı kanalında. Cumartesi sabahında şu dakika itibariyle başlamıştır sevgili dostlar. Şimdi gecenin sıcak haberlerini vereceğiz. Ondan önce gündemde ne var sevgili dostlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz varsa bereket olmaz cümlesi dünya ajanslarında manşetti sevgili dostlar. Şimdi insanlar neye yatırım yapacağını şaşırdılar sevgili dostlar. Altına mı, dövize mi, bitcoin'e mi? Her şey, borsa düşüyor, araba fiyatları düşüyor, bitcoin düşüyor, tahvil düşüyor, altın düşüyor. Vatandaş ne alsın? Bunu da konuşacağız. Fenerbahçe'de Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı sevgili dostlar? İşte bu sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor aslında. Kim daha güçlü, kim daha önde, kimin iddiaları daha fazla, Fenerbahçe'ye ne katacak? Hepsini birazdan konuşacağız sevgili Beyaz TV izleyicileri. Gazete manşetlerini tabii ki vermeden geçemeyeceğim. Birazdan gazete manşetlerine de başlayacağım. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün önemli mesajları vardı sevgili seyirciler. Bir zirve vardı, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacaklarını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu haberimizle başlayalım, ben de hemen geliyorum.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
2: Katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Türkiye Varlık Fonu öncü rol üstlenmeye devam ediyor.
2: Üçüncü Dünya İslami Ekonomi Zirvesi'nde verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Ziraat, vakıf ve halk katılımın, bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. Sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
0: Yapıyor onu. Şimdi gazete manşetlerinde dün Hakan Safi izledim. Habertürk televizyonundaydı sevgili seyirciler. İddialı açıklamalarda bulundu Fenerbahçe ile ilgili. Şöyle Hürriyet gazetesinin manşetine bir bakalım. Akil isimler devrede diyor. CHP'de mutlak kararının ardından çıkan krizin aşılabilmesi için akil isimler devreye girdi. Partide ağırlığı olan bu isimler iki tarafla da görüşerek yoğun bir diplomasi sürdürüyorlar sevgili dostlar. Özgür Özel Gümüşhane'de halk

0: halka seslendi. Yenilgiye alışanları geride bıraktık diyor. Şimdi burada bugün kürsüde yarın sandıkta manşeti var Hürriyet gazetesinde. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin yarıştığı seçimli kongre bugün başlıyor. Önemli bir kongre. İklim zirvesinde sıfır atık teklifi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sıfır atık formunun 2026 açılış törenine katıldı. Akil adamlar çözüm arıyor diyor. Burada yine az önce de okumuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bakalım ne olacak? Bakalım daha da sertleşecek mi? Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu. Önemli isimler devreye girdi. Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Mansur Yavaş. Katil İstanbul'u havale ediyor. Dilan Can Polat'la ilgili birazdan bu haberin detaylarını da canlı yayında Uyan Türkiye'mde konuşacağız. Motosiklet ve bisiklet tutkunları Ankara'da buluşmuşlar. O haberle devam edelim.
1: Fuarımız 7 Haziran akşamına kadar sürecek. Fuarımızda 60 stand ve 200'ün üzerinde marka yer almakta. Tüm katılımcılarımız ve ziyaretçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Motosiklet tutkunlarının, sevdalılarının fuarımız pazar akşamına kadar gezmelerini bekliyoruz. Çok yeni, çok güzel, farklı modeller mevcut. Adresimiz Anfa Altın Park fuar alanında fuarımız devam ediyor.
2: Güzel bir fuarda sizlerle beraberiz. Gerçekten harika. Yeni teknolojiyi takip etmenin de burada bir şeyini yaşadık. Hele şu devasa bunun adı ne Üstad?
3: Adeytürk.
2: Gerçekten marka, yani evet. Bu harika bir ürün nedirler buna işte bu orada araba mıdır, motor mudur, motosiklet midir nedirse ama gerçekten uluslararası nitelik de kazanmış. Ona da sevindim esnafımız adına.
0: Evet, yeni parti 2 ay sonra diyor. Bugün Aytunç Erkin'in yazısını okudum Nefes gazetesinde. Sevgili seyirciler, Kılıçdaroğlu kanadını yazmış. Kılıçdaroğlu kanadında önce normalleşme sonra kurultay diyor Aytunç Erkin. Salı günü gerginlik beklendiğini ifade ediyor yazarlar. Özellikle CHP'ye yakın yazarlar. Salı günü gözler ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında olacak sevgili dostlar. Cumhuriyet Halk Partililer bu yaşanan gidişata ne diyor? Çok merak ediyorum. Canlı yayında sosyal medya adreslerimi yönetmenimden de rica ediyorum. Yaşadığınız yerleri bizi nereden izliyorsunuz? Tahir _Sarıkaya Instagram'dan lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Birazdan isimleri okuyacağım. Ekrem'i Burak'ından sonra Özgür'ü de Burak'ın diyecekler. Böyle bir yazı var sevgili dostlar. Asgari ücret acilen güncellenmeli deniliyor. Enflasyon 7. ayın zirvesinde, yine enflasyon çıktı. Muhtemelen haftaya faizler ya yükselecek ya sabit kalacak. Dolar 46 lirada tutunmayı başardı manşetleri var. Sizin manşetinizde ne var? Buca Belediye Başkanı dün gece tutuklandı. Bu önemli bir haberdi. Kilis Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyormuş. Bunu da söylüyor gazeteler. Bakalım şöyle. Şimdi burada terörsüz Türkiye sürecinde 7 maddelik taslak hazır diyor. İşte o taslak Bahçeli'de demiş. O dosya merak uyandırmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek 2 Haziran'da Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Çiftçi'nin yanındaki dosya dikkat çekti. PKK'lı teröristlerin eve dönüşünü düzenleyen kod yasa taslağı iki bakanın ziyaretinde MHP liderine sunuldu deniliyor. Burada manşetinde yer almış. Arjantin ağlama bize diyor. Bir başka manşette TÜİK'e göre Mayıs ayı enflasyonu %1.71, yıllık enflasyon %32 diyor sevgili dostlar. Genel merkezin gündemi ihraç demiş. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi böyle. Yıllardır CHP'de bir koltuk kavgası var. Taht kavgası var. Yıllardır bakın, yıllarımızı verdik siyasete çoğunuz, eski abilerimiz, CHP'ye gönül verenler. SHP bölünmesinde de böyleydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sürekli bir Atatürk İsmet İnönü kavgasıyla başladı CHP'de bu kavgalar. Sürekli devam etti. Deniz Baykal'la Mustafa Sarı

0: Sarıgül birbirini yıkma mücadelesindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Göreceğiz bakalım. Şimdi AK Parti'de bu kavga var mı? AK Parti'de tek adam var. Recep Tayyip Erdoğan, partinin kurucusu ve ekibiyle birlikte AK Parti'yi çeyrek asırdır ülkeyi yönetiyorlar sevgili dostlar. O zaman siyaset konuşalım. Siyaset tabii ki konuşacağız. TÜİK dedik o zaman. TÜİK rakamlarına şöyle bir bakalım.
1: Mayıs ayı enflasyonu %1.71 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yeniden hesaplandı.
2: Mayıs ayı enflasyonunun %1.71 olarak açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam hakkı şimdiden %12.41 seviyesine ulaştı.
1: 6 aylık enflasyonun %11'i geçmesiyle memur ve memur emeklisine enflasyon farkı verilmesine karar verilmişti. Böylelikle maaş zamları büyük ölçüde şekillendi.
2: Şimdiye kadar oluşan zam oranına göre en düşük memur maaşı 69.570 liraya ulaşacak. Memur emeklisi içinse en düşük rakam 31.218 lira.
1: Peki kim ne kadar maaş alacak?
2: Öğretmenlerin mevcutta 73.368 lira olan maaşı 82.472 liraya, polislerin 81.617 lira olan maaşı 91.745 liraya, hemşirelerin ise 74.770 lira olan maaşı 84.048 liraya yükselecek.
1: Mühendislerin de 96.211 lira olan maaşı 108.150 lirayı bulacak. 6 aylık enflasyon verisi için yalnızca Haziran ayı enflasyonu kaldı. Temmuz ayında açıklanacak oranla birlikte 6 aylık enflasyonun %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
0: Şimdi hafta sonu manşetlerine bakıyorum. Notlarımızı da okuyoruz sevgili dostlar. Şimdi bu arada Emine Erdoğan'la ilgili bir haber var. First Lady'lik kavramına yeni bir anlam kazandırdı diyor. Sembolik bir makamdı. Sıfır atık formu açılışında Emine Erdoğan hanımefendinin konuşmasını dinlerken ilk First Lady'lik kavramına farklı bir boyut getirdiğini düşündüm. Çünkü First Lady'lik bugüne kadar sembolik, temsili bir rakamdı diyor. Günaydın Ekin'de sevgili dostlar. Bunun adı buz gibi kazık diyor. Yaz geldi, sıcak havalarla ilk polemiği buzlu ve buzsuz içecek konusunda yaşandı. Alanya'da bir işletmeci buzsuz içecek isteyen müşterilerinden daha fazla ücret alması gündem oldu. Sosyal medyada tepki var sevgili seyirciler. Pipete bile para istiyorlar. Olacağı bu sevgili seyirciler. Vereceksin cezayı. Şimdi Sabah gazetesine bakalım. Burada da yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la ilgili Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Formu 2026'nın açılışına katıldı Emine Erdoğan. Buradan yükselecek sinerji ortak geleceğimiz için yepyeni başlangıçların vesilesi olsun diyor mesajında iniyoruz. Çerez poşetiyle pırlanta vurgunu demiş. Ekonomide daha adil bir dünya mümkün mü diyor. İniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sabah vermiştik yayında. İşte rüşvetin belgesi. Burada duralım. Yakın alalım biraz. Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'ın aldığı 400 bin TL'lik rüşvetin dekontu soruşturma dosyasına girdi. Başkana 400 bin TL'lik dekontu gönderen CHP'li meclis üyesi Mustafa Genç WhatsApp yazışması rüşvetin kanıtı oldu. 400 bin lira dekont yollamış. Şaka gibi sevgili seyirciler. Ve belediye başkanının nişanlısı da dün sahne aldı. Gözaltına alındığı gün sahne alıyor Buca Belediye Başkanı'nın nişanlısı. Siz Allah korusun kocanız, kadınlara sesleniyorum. Kocanız gözaltına alınsa o akşam sahneye çıkar mısınız? Sadece soruyorum. Net cevap istiyorum sevgili dostlar. Bu arada Instagram adresim yavaş yavaş izleyicilerimizden gelen o güzel mesajlar başladı sevgili seyirciler. Faruk Tekin'e bir günaydınlar dileyelim. Zigana köyünden sizi izliyorum diyor. Aytekin Eskişehir'den kardeşimiz yazmış. Aytekin Yeşilkuşak. Almanya Hamburg'dan Makbule Sorkun, İzmir'den Ayşe Şahin, Cafer Adanç sevgili kardeşime bir günaydınlar dileyelim. Cafer bekliyorum seni Beyaz TV'ye.

0: Nahide Kızılırmak günaydınlarını iletmiş. Sevgili seyirciler, Yılmaz İşlek günaydınlar. Adana'mıza da bir günaydınlar dileyelim mi? Şimdi devam ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram adresinden lütfen bize yazın. Mutlak butlan sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer yerinden oynadı. Taht kavgası devam ediyor. Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Biz dün İstanbul'da halka da sorduk, vatandaşlara da sorduk. Hangisini size yakındır? CHP'yi kim daha ileriye götürebilir diye. O sorumuzun cevabını da birazdan ekranlarınıza getireceğim. CHP'ye oy verenler belki üzülüyorsunuz. Ya bir taht kavgası bu kadar da olmaz diyorsunuz. Ve yıllardır CHP'de maalesef böyle.
1: Bilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
2: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Taht savaşlarının yaşandığı CHP'de her yeni gün yeni bir krizle başlıyor.
1: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur.
3: Yüksek Disiplin Kurulu.
4: Açılış yaptınız.
3: Merkez Yönetim Kurulu.
5: Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu.
3: Kılıçdaroğlu genel merkezde artık söz sahibi, düzenini kurdu.
6: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz.
3: Hatta meclis içinde kolları sıvadı.
7: Teşekkür ederim. Toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
3: Elbette. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün A takımını yine topladı. Özgür Özel ise miting turuna çıktı. Önce Trabzon'da konuştu.
1: Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır.
3: Bir sonraki adresi Gümüşhane oldu. Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık ederken Özel'in hedef tahtasındaydı.
8: Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi?
9: Hayır!
8: Yanınıza karşınıza çıkabilir mi?
9: Hayır!
8: Mağlubiyetle partiyi alıştıranları arkada bıraktık.
3: Genel merkezde ise gelişmeler vardı. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, MYK üyeleri, YDK Başkanı başta olmak üzere genel merkez yöneticilerine çiçek yolladı. Bölünmeler de devam etti.
1: Tanıyorum, kahroluyorum.
3: Kılıçdaroğlu döneminin ilk istifası Kilis'ten geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
1: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
3: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında orta yolu bulma çabaları da devam ediyor CHP'de. Arabulucu vekiller dün meclisteydi.
10: Temaslar sürüyor.
11: Hadi kolay gelsin. Görüşmeler devam edecek mi?
12: Sonra da gelsin.
13: Siyaset müzakere mi? Merak
10: edecek.
3: Özgür Özel'in tek talebinin kurultay olduğu Kılıçdaroğlu kanadına iletildi.
1: Ben seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
3: Kılıçdaroğlu ve kadrosu Özgür Özel'e yönelik bir hamle daha yaptı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özel döneminde partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin MYK'ya yazı yazdı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, hayatta olduğu müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında en çetin mücadeleye sahne olacak parti meclisi ise 11 Haziran'da toplanacak.
1: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini indiremediğim için özür diliyorum.
3: İstifa, vefat, tutukluluk gibi durumlar nedeniyle 56 üyesi kalan parti meclisinde tüzük gereği karar yeter sayısı 31 olarak uygulanacak. Kılıçdaroğlu kurmayları parti meclisinde bu oy gücünü açtıklarını söylüyor.
5: Kurultay delegelerinin oyuyla gelmiş parti meclisi. Yani dolayısıyla bu parti meclisi atanmış bir parti meclisi değil.
3: Ankara kulisleri de hareketli. Özgür Özel ve kadrosunun yeni parti hazırlığında olduğu öne sürülüyor.
1: Ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
3: Hatta yeni partinin isminin İstiklal Partisi olacağı iddia edildi.
5: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bakalım. CHP'ye yakın muhalif bir medyada ne var ne yok, Cumhuriyet ne yapmış? Bakın, televizyonlarını yeni açanlara sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum. Bu yaşananları üzücü görüyorsunuz değil mi? Ya arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu, yani %70'i, %65'i

Özgür Özel'le yola devam edilmeli diyor. Özgür Özel bu partiyi ileriye götürebilir. Her ne kadar yolsuzluk iddialarına ekibinin, yönetiminin, işte Vela Baba'nın birçok ismi karışsa da sevgili dostlar, siz CHP'liler ne diyorsunuz bu yaşananları? Bu olayları nasıl

0: Hani Tokat ve Sivas'ta partililerle bir araya geldi. Destek bekliyor kendisine. Soygunu ortaya çıkardım diyor. Ben de şey Kemal Kılıçdaroğlu çıkardım zannettim sevgili dostlar. Şöyle içeriye bir bakalım. Çünkü Kılıçdaroğlu çok söylüyor, yolsuzluk var diyor. Mustafa Balbay'ın devlet haklı yani aklı manşeti var. Sabah okumuştum erken saatlerde. CHP'nin kayyumu bir zamanlar hak, hukuk, adalet için yürüyüş yapan Kemal Kılıçdaroğlu onlarca yıldır haksızlık, hukuksuz, adaletsizlik uygulayan AK Parti ile işbirliği yapıyor diyor. Bugünkü CHP'nin medyası Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ile işbirliği yaptığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylara sessiz izliyor. CHP'deki yaşananların hepsini izliyor sevgili seyirciler. Siyasette Koç zirvesi diyor. Devletin kademesi oradaydı. MHP, CHP, AK Parti Koç'un 100. yıl dönümündeydi sevgili Beyaz TV izleyicileri. Nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Bir hafta sonunda hikayemiz var. Sosyal medyadan yazıyorsunuz, görüyorum. Birazdan Instagram'dan ve X adresimden yorumlarınızı bekliyorum. Günlerden 6 Haziran, takvim yaprakları 6 Haziran'ı gösteriyor. Sizin gülüşünüz, sizin moraliniz, sizin enerjimiz iyi olsun. Bizim için önemli olan odur. İzleyelim sıradaki haberimizi.
1: Tokalaştılar. Sohbet ettiler. Koç Holding'in 100. yıl töreni Ankara'da yapıldı. Programa siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Özgür Özel de oradaydı. Özel ve Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası ilk kez bir araya geldi. Ve işte geceye damga vuran anlar. Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin önce elini sıktı. Konuşmaların yapılacağı salonda da samimi anlar devam etti. Özel yerine geçerken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına oturdu. Kısa bir sohbet gerçekleşti. Bu görüntüler davetin en konuşulan anları oldu.
0: Şimdi yeni uyananlar Takvim Gazetesi'nin manşetini. Bu arada notlarım da var sevgili seyirciler. Notlara da hemen bir bakacağım. Notlara da bir bakmak istiyorum. Bizi izleyen tüm güzel ülkeme bir günaydınlar dileyelim mi? Sosyal medya adresimi verin arkadaşlar. Instagram adresimi. Şimdi Instagram'dan bayağı mesajlar var. İkindin namazını kıldım ve sizi izliyorum diyor. Ne oluyor ya diyorsunuz. İkindin namazı nerede? Avustralya, Melbourne'de. Sevda, Arman sağ olsunlar. Tahir Bey Diyarbakır'dan sizi izliyorum diyor. Sağ olun, var olun. Hatay'dan günaydınlar. Üzüm yaprağı topladık. Geldik kış hazırlığı sarma için demiş. Mehmet Topaloğlu günaydınlar. Dürüst yayıncılığın için seni tebrik ediyorum. İlhan Zafer Sakarya sağ olun, var olun. Sayın Tahir Sarıkaya Ankara'dan Übeyt Ünal. Belediyenin suya faturasındaki oyunu lütfen gündeme getirin diyor. Osmaniye'den Şengül Cengiz yazmış. Erdem Mersin'den yazmış. Bayağı mesajlar var. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizden rica ediyorum. Instagram adresinden takiplerinizi bekliyorum. Tahir _Sarıkaya'dan az önce bir fotoğraf yayınladım. O fotoğrafın altına gelen yorumları sizlere okuyorum sevgili seyirciler. Yorumlarınızı da lütfen bekliyorum. Takvim bu arada gece saat 1'de muhtemelen biz uyuruz. Çünkü yarın da yayınımız var. Milli maçımız var. Milli takımımızın maçı var. Kimle oynuyor sevgili seyirciler? Hemen bakalım. Hızlı bir şekilde Venezuela ile özel hazırlık maçımız var. Rakiplerimizi tanıyalım. Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. Zor rakipler değil. Kolay rakipler de değil. Tabii ki Türk milli takımımız bu rakiplerimizi rahatça geçebilecek düzeyde. İniyoruz manşete. Bu arada Beşiktaş hocasına kavuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılıyor musunuz? Yakın alalım. Faiz varsa bereket olmaz diyor. Bizde bereket diye bir kavram vardır. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans tüm dünya için adil ve güvenli bir modeldir. Emlak katılımı halka arz etmeyi planlıyoruz. Ziraat, vakıf ve halk katılımla birleşecek diyor. Dünkü mesajları vardı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgili dostlar. Evet, manşete indik Takvim Gazetesi'nde. Sizin manşetinizde ne var? Güne nasıl uyandınız? Enerjiniz yerinde mi? Hadi bakalım sevgili dostlar. Dün bir arkadaşım telefonla konuştuk. Nafaka ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararını konuştuk sevgili dostlar. Türkiye'de maalesef bu konuda kadınların ayrımcılığı var. Düşünün, bir erkek bir kadın evleniyor, 3 ay sonra boşanıyorlar. Adam 6 yıl, 7 yıl boyunca 3 aylık evliliğine nafaka ödüyor ve Anayasa Mahkemesi artık buna son dedi. Bunu da konuşacağız. Ha, o zaman haber hazır mı arkadaşlar? Bak, kalbim temizmiş. Sıradaki haberimizi izleyelim.
1: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini rafa kaldırdı.
2: Uzun zamandır tartışılan, belki de milyonlarca mağduru olan süresiz nafaka uygulaması kaldırıldı. Bu karar beraberinde birçok soru işaretini de getirdi.
3: Bu karar yoksulluk nafakasının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.
1: Peki nafaka alımları sürecek mi?
3: Mevcut yasal düzenleme yürürlükte kaldığı sürece mahkemeler tarafından hükmedilen yoksulluk nafakaları uygulanmaya devam edecektir.
1: Düzenleme için 3 seçenek var.
4: İhtimal en yüksek olanı tarafların evliliklerinin süresi, yani evlilik süresine dayalı olarak bir nafaka süresinin belirlenmesi veyahut da tarafların ekonomik durumlarını karşılaştırılarak bir parametre belirlenip buna göre bir nafaka süresinin belirlenmesi.
2: Alınan bu karar çocuklara ödenen nafakayı etkileyecek mi?
4: Çocuğun eğitim ve bakım giderlerinin 18 yaşına kadar karşılanabilmesi için bir eşin diğerinin ödediği hükümleri etkilemiyor.
3: Bundan sonra uygulanacak sistem ve verilecek yeni kararlar meclisin yapacağı yeni yasal düzenlemeye göre şekil alacak.
0: Şimdi sevgili seyirciler, şöyle bakalım, şöyle bakalım, Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Emin Çöleşan'ı vermişler, yazısı var. Mutlak butlanla ilgili CHP'ye kızıyorlar, kavga etmeyin diyorlar. Muhalif medya, sevgili seyirciler. Kılıçdaroğlu'na güvercin getiren albümü diyor. Butlan kadrosu demiş. MHP Genel Merkezi'nin önünde bozkurt selamıyla fotoğraf çektirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na güvercin getirdi diyor. Butlan kadrosundan başka bir fotoğraf daha çıktı. 12. katta bozkurt pozu veren Haluk Kırcı'yla aynı masada demiş Ayhan Akgül. Haluk Kırcı'yla, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları sevgili dostlar, MHP'lilerle, eski ülkücülerle 17 Eylül döneminde Abdullah Çatlı ile birlikte 7 tipli genci öldürmekten mahkum olan Haluk Kırcı ile beraber diyor. Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazmış Naim Baburoğlu. Biraz kameraman arkadaşım, yönetmenimden rica ediyorum, bir yakın alabilir mi? Tarih aynasını, Sayın Kılıçdaroğlu, bir mektup yazıyorum size. Lütfen bu mektubu okur musunuz diyor. Sevgili seyirciler, uzun bir mektup yazmış ama altı oku benimseyen, bir elin parmaklarına bile geçemeyecek oyunuz var diyor. CHP'nin kökü Kuvayi Milliye'dir diyor. İstiklal Savaşı'nın karargahıdır diyor. Ama siz Atatürk'ün emanet ettiği bu partiyi ne hale getirdiniz demiş Naim Babüroğlu. Bugünkü Sözcü Gazetesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupla. Yeni parti şart oldu diyor. Bir tarafta da Türkiye'nin iyiliğini istemeyen güçler, Özgür Özel ve arkadaşlarını CHP'den koparmaları için zorluyor. Şartlar yeni bir partiyi gösteriyor demiş. Bunu Rahmi Turan söylüyor. Sözcü Gazetesi'nde Özgür Özel'in ekibinin yakından tanıdığı isimler. Nasıl gidiyor? Hafta sonu güzel geçiyor mu? Bir izleyicim yazmış. Arkadaş diyor, daha yeni uyandık. Afyonumuz patlamadı. Sen sabah sabah hem hızlı konuşuyorsun hem seri pratik konuşuyorsun. Bu enerjiyi nereden alıyorsun diyenler var. Yemin ediyorum sizden alıyorum enerjiyi sevgili dostlar. Instagram ve X adresimden Tahir Alt-Tire Sarıkaya, Instagram adresinden yorumlarınızı bir fotoğraf yayınladım. Bekliyorum bizi nereden izliyorsanız. İzmir'de silahlı saldırıda öldürülen Can Polat'ın annesi Dilan Polat'ı suçladı. Oğlumu bilerek götürdü dedi. Can Polat'ı hayattan koparan tetikçinin verdiği ifade şok oldu.
1: Can Polat'ın annesi Dilan Polat'ı suçladı. Çocuğumu bilerek oraya götürdü.

0: götürdü dedi.
1: İnan gözümü götürdü.
0: İzmir Alaçatı'da tatil yapıyordu Polat ailesi. Engin Polat'ın doğum günü kutlandı. Dönüş için yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Engin Polat'ın hem kuzeni hem de koruması olan 37 yaşındaki Can Polat da oradaydı. Acı olay öncesi böyle görüntülenmişti.
2: Geliyor kovboyumuz.
3: Kanka nasıl?
2: Sana var helal olsun bak bu kadar balık, valizi.
3: Balık istiyor aklıma.
0: Ve bu görüntünün ardından otelin önünden silah sesleri yükseldi.
4: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
0: Can Polat yaşam savaşı verirken Dilan Polat kamera karşısındaydı. Polis ambulans diye feryat etmeye başladı.
1: Alır buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular.
0: Göğsünden vurulan 4 kız çocuğu babası Can Polat hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Çocukları cenazede sinir krizi geçirdi. Annesi ise Dilan Polat'ı işte böyle suçladı. Gözaltına alınan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun'un ifadesi ortaya çıktı. Saldırıyı Daltonlar Çetesi'nin talimatıyla düzenlediğini ve asıl hedefinin ise Engin Polat olduğunu söyledi. Güvenlik önlemleri nedeniyle Engin Polat'a ulaşamadı. İddiaya göre çeteden boş dönme, yakınlarından birini öldür talimatı almıştı. O da Can Polat'ı hedef aldı. Olayla ilgili şüpheli sayısı 3'e çıktı. İkisi İstanbul'a gönderildi.
5: Evet, notlarımızı aldık. İyi sabahlar dileyenler var. Günaydın dileyenler var. Şimdi birazdan isimlerinizi okuyacağım. Sevgili seyirciler, sağ olun, var olun. O kadar çok mesajlarınız geliyor ki. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum sevgili Beyaz TV izleyicilerinden. Şimdi Ahmet Bozkurt'a günaydınlar. Adem Anlı'ya günaydınlar. İyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Şimdi Instagram adresinden Tahir Altires Harikaya'dan Sezer'e bir Zonguldak Çay Cuma'dan günaydınlar diliyor. Faruk Tekin, Türker Sayar, Adana Mavi Bulvar'dan sizi izliyorum. Erkenden yürüyüşümü bitirdim, geldim. Hülya Demiray'a, Termal Kenti Sandıklı'dan selamlar. Alanya'dan Mehmet'e günaydınlar. Evet, o kadar çok mesajınız var. Bekliyorum. Takiplerinizi de Instagram'dan, yorumlarınızı da bekliyorum. Fenerbahçe'de kim şampiyon olacak? Birazdan ona değineceğiz. Sokağa çıktık. Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı diye sorduk. Bakalım İstanbullular ne cevap verdi? Kamuoyunu da, futbol kamuoyunu da anlatacağım. Aklımca bir Fenerbahçe taraftarı olmasam da benim de gönlümden geçen bir başkan var. Fenerbahçe'ye neler katabileceğini anlatabilecek bir başkanı da bu ekranda canlı yayında konuşacağım. Sevgili dostlar, hayat ne kadar acımasız değil mi? Kınamıyorum, benim de bir evladım var. Düşünün, dünyaya bir çocuk getiriyorsunuz. O çocuk uyuşturucuya alışıyor, tırnak içinde söylüyorum. Ben kimseyi kınamıyorum. Bir hikaye anlatacağım size. Şimdi sizler de kınamayın arkadaşlar. Bir adam, emekli bir polis memuru, uyuşturucu yasaklı madde müptelasına giren bir oğlunu sürekli kendisinden para istiyor, sürekli para istiyor. Artık baba dayanamıyor, oğlunu öldürüyor. Yaptığı milyonlarca kez yanlıştır. Bir baba evladını dünyanın en delisi de olsa, en kötüsü de olsa öldüremez. Allah'ın verdiği bir candır. Şimdi buradan sesleniyorum. Baba diyor ki, bence kendince oğlumu öldürdüm, kurtuldu, öldü, artık yeter, dayanamıyorum diyor. Yine yanlış. Siz bu haberi izlerken sevgili seyirciler, şiddetten uzak kalın. Bakın, evladınız dünyanın en kötüsü de olsa, delinin en delilerinde de olsa evladınızın canına kıymayın arkadaşlar.
6: Adana'da emekli polis oğlunu silahla öldürdü. Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana geldi. Emekli polis Faruk Kayhan, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ın para talebini reddedince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Kaan Kayhan'ın babasına bıçakla saldırdığı belirtildi. Üzerine belindeki tabancayı çeken Faruk Kayhan oğlunun vücudunu çeşitli yerlerinden vurdu. Ahmet Kaan Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti.

0: Faruk Kayhan oğlunun cesedinin başında bekleyerek 112 acil servis ve polisi aradı. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli baba ise silahını polise teslim ederek gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü. Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu geçtiğimiz yıl 10 Ağustos 2025'te Kozan ilçesindeki bir orman yangını sırasında kayboldu ve ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi. Faruk Kayhan'ın sorgusu devam ederken Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Şimdi sevgili dostlar, notlar var. Notlar var. Günaydınlarını iletenler var. Hepinize sonsuz, bakın o kadar çok mesajlar geliyor ki sevgili seyirciler. Özgür Özel iğrenç bıyıklı dedi, neden buna bir şey söylemiyorsun diyor. Bir Kemal Kılıçdaroğlu, merak etmeyin, arkadaşlarımız verecek. Onları da konuşacağız canlı yayında. Sizlerden o kadar çok mesaj alıyorum ki şu an benim Instagram'da fotoğrafın altına gelen o kadar çok yorumlarınız var ki. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Öznur Karakaya, İzmir Buca'dan sizi izliyorum. Zigana'dan. Serkan Zigana, Artvin miydi? O taraflarda herhalde Zigana. Trabzon muydu? Şimdi Ziganalılar bana kızmasın. Evet, Karadeniz'de Zigana'ya bir günaydınlar dileyelim. Kahramanmaraş'tan Ahmet Bozkurt, Trabzon Zigana'ymış. Özür diliyorum Trabzon Ziganalılardan. Ben Artvin biliyordum. Kastamonu Dedem Köyü'nden Hilmi Akyıldız bizi izliyormuş. Sağ olun, var olun. Termal kentinden Mehmet Varol, Fatma Hanım'la kahvaltı sofrasında sizi izliyoruz. Eşim Fatma Hanım. Ya genelde yaşlı adamlar söyler. Kıymetli eşim şu hanım. Ya bu, ya bir insan yaşlandıysa hanım, hanım. İsim de hitap edebilir. Tabii sosyal medya farklı bir şey. Biz tüm izleyicilerimize sağ olun abi, kahvaltı yapıyor musunuz? Çok kıymetli hanımefendiye selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. İğrenç bıyıklı denir mi? Bir siyaset CHP'de öyle şeyler oluyor ki, mesela çeyrek asırdır AK Parti'yi yönetenler AK Parti'de mevcut görevdeyken kimse kimseye böyle iğrenç bıyıklı, iğrenç bir insansın demez. Demediğini ben görmedim. Bakın, ben AK Parti'nin taraftarı olarak bunu söylemiyorum. Sadece yaşadığımı, hani mantık olarak hepimiz siyasetin içindeyiz. Bizler de siyasetin içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef bu gelenek yıllardır devam ediyor. Yıllardır CHP'de Mustafa Sarıgül ile Deniz Baykal kavga etmişti. Sandalyeler havada uçuştu. İsmet İnönü ile rahmetli Atatürk, rahmetli İsmet İnönü taht kavgasındaydı. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Geçmişi değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. Ve 20 yıl sonra da Allah bize ömür verirse, 20 yıl sonra da, 30-40 yıl sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz bunları göreceğiz aga. Ya biraz partinin bir geleneği olur. Ben Özgür Özel'i, bak söylüyorum, Özgür Özel çok ciddi bir oy aldı. Ama partisinde, ekibinde yolsuzluğa karışan insanlar vardı. Bunları temizleyemedi sevgili dostlar. Temizleyemedi maalesef. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu istenmeyen bir isim. Sen 13 yıldır iktidara bir şey yapamadın. Ne işin var? Niye geldin diyen CHP'liler çoğunlukta. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanına iğrenç bıyıklı diyen bir Özgür Özel'i görebiliyoruz. Maalesef siyasette bunları anladık. Siyasette bunları daha çok şeyler yaşayacağız. Neyse, sıkılmayın siyasetten. İstanbul Kağıthane'de trafikte yaşanan bir tartışma cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansımış.
0: Trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre seyir halindeki kadın sürücüyle başka bir araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında erkek sürücü aracından inerek kadın sürücünün bulunduğu otomobile yöneldi ve sözlü saldırıda bulundu.
2: Kimsin?
3: Lan önüme kırıyorsun, önüme.
2: Kimsin? Sen kimsin?
3: Hadi devam et, sor.

0: neredesin? Gerizekalı.
1: Kesin sen beni bağırdın.
2: Olayın yoğun trafik sırasında meydana geldiği belirtilirken görüntülerde kadın sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığı ve sürücüye tepki gösterdiği anlar yer aldı. Kadın sürücünün "Kameraya çektim seni, sen manyak mısın? Sen kime şov yapıyorsan yap. Bekle, kameraya çektim seni, bekle" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Görüntülerde erkek sürücünün araca yönelerek ikiz aynasına vurdu ve tartışmayı sürdürdüğü görüldü.
1: Bekle bekle, kameraya çektim seni.
2: Kayda alınan görüntülerde kadın sürücünün "çekil şuradan, sen kime bağırıyorsun" diyerek tepki göstermesi üzerine saldırgan sürücünün "önüme kırıyorsun, önüme, sen kime şov yapıyorsun, gerizekalı" ifadelerini kullandığı anlar yer aldı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler kimliği belirlenen sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracının da 60 gün trafikten men edildiği öğrenildi.
3: Şimdi sevgili seyirciler, o kadar yoğunuz, o kadar çok mesajlar var. Sosyal medyadan Tahir Altdere Sarıkaya, Instagram'dan ve X adresimden mesajlarınız geliyor. Bana da bir müsaadenizi isteyeceğim. Ama peki neyle müsaadenizi isteyeceğim? Ben Kemalist değilim. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimi, saygımı, ona olan hasretimizi kimse, herkes, çoğunuz biliyorsunuz. Arkadaşlar, beni duyuyorsanız bir pencere yapabilir misiniz? İlayda, yani benim dememi beklemenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal'e karşı hasretimizi, sevgimizi tartışmıyorum ama ben Kemalist bir adam değilim. Mustafa Kemal Atatürk'e tapmıyorum. Taptığım bu dünyada yüce yaratandan başka yok. Yani bugün Mustafa Kemal'i Allah sevgisi kadar, o da bir Allah'ın yarattığı bir insan olduğu için hepimiz seviyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bizim bugün özgürlüğümüzü sağlayan, bugün bu ülkeye o kadar çok değer katan Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşuyoruz. Ama Kemalist değilim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'e tapmıyorum. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de kendisine tapılmasını istemiyor sevgili seyirciler. İstemiyor. Olayı şuraya bağlayacağım. Sesini biraz açar mısınız? Rica ediyorum yönetmenimden. İlyas Salman'ın.
4: Sen 8 milyar yaşındasın. Çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar.
3: Dur, burada dur. Yani bugün İlyas Salman diyor ki AK Parti beni kendisine çekmek için elinden geleni yaptı diyor. Birazdan bu görüntüleri getireceğim. Ben bir kahvemi içeyim, mola alayım, hemen geliyorum.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
12: tam o anda biliyorum. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
10: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
12: Sigortam Net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
17: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
18: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
17: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Reklamlardan sonra Türkiye'nin en farklı hafta sonu kuşağında Uyan Türkiye'mde canlı yayında karşınızdayız sevgili dostlar. Şöyle kaşlarımı çatıyorum. Hafta sonu sinirliler var mı aramızda? Karısıyla gece kavga eden, sabah sabah nereden çıktın birader? Daha afyonumuz patlamadı diyen dostlarımız da vardır. Tüm güzel ülkeme ne konuşalım? Şimdi bir izleyicim diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da AK Parti'de kavga edenler var. Niye CHP'yi görüyorsunuz birader diyorlar. Sevgili dostlar biz her şeyi veriyoruz. Hani beni başka gazetecilerle karıştırmayın. Egolu, ukala, kibirli bir insan değilim. Allah'a şükürler olsun. Allah'a sığınırım kibirden. Ama şimdi içim dışım bir. Beni AK Partililer de tanıyor, CHP'liler de tanıyor. 13 yıldır bu ekrandayım. Hafta sonları sabah programı yapıyorum. Eğri eğri doğruya doğru. Kimsenin adamı da değilim. Ama CHP'deki taht kavgasını susalım mı? Atatürk'le İsmet İnönü'yle başlayan taht kavgasını Deniz Baykal'la Mustafa Sarıgül'le, Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'le bunları konuşmayalım mı? Ben gazeteciyim sevgili dostlar. Şimdi tetikçi İstanbul'da sorgulanıyormuş. Dilan Polat'la ilgili Can Polat'ın annesi, rahmetli Can Polat'ın annesi Dilan Polat'ı suçluyor. Onlar yüzünden benim oğlum öldü diyor. Konya'da da bir kişi yaralandı. Tetikçi Serhat Altın'ın aynı suç örgütünün talimatıyla Nisan ayında Konya'da Emirgazi ilçesinde bir evin penceresinden ateş ederek yaralandığı söyleniyor. 2 yıldır Engin Polat tehdit ediliyordu sevgili dostlar. Bunu söyleyen Polat ailesi. Ama hep söylüyorum olan ölen oldu. 37 yaşında bir kişi hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Bakalım İstanbul'da tetikçi sorgulanacakmış. Bu olaylar ne kadar nereye gidecek sevgili seyirciler. Şimdi faiz beklentisi tüm dünyada. Coin oynayanlar şu an perişan. Bakın perişan. Borsa oynayanlar perişan. Araba satan oto galerileri... Arabalarımız gitmiyor diyor. Çünkü insanlar faize para yatırıyor. Çünkü adam diyor ki ben 5 milyon liraya araba alacağıma veririm 5 milyonu faize diyor. Bana göre yanlış, size göre doğrudur bilemem. O da öyle. Araba fiyatları, arabalar hiç gitmiyor. Bitcoin desen perişan 60 bin dolarda. Tahvil desen düşüyor. Ne alsın kardeşim bu vatandaş?
8: Bugün itibariyle altın %1 düşüşle haftayı kapatmak üzereyiz.
9: Altın bir haftayı daha düşüşle kapattı.
8: İki aya yakın altın %2

0: %2 seviyelerinde düşüş yapıyor, %2 seviyelerinde çıkış yapıyor.
1: ABD-İran savaş belirsizliği, faiz endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yine baskı altına aldı. Öyle ki altın fiyatları haftayı yine kayıpla kapattı.
2: Sene sonunda beklentiler yüksek.
0: Seviyesi 6670, 24 ayarın gram satış fiyatı var.
1: Fiyatlar düştükçe yatırımcı altına yöneliyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın alımları hız kazanıyor.
2: Ajda bilezik, gram altın, bunlar vazgeçilmezlerimiz.
0: Savaşın olumlu yönde gelişmesi altındaki baskıyı da kaldırır diye tahmin ediyoruz.
3: Düğün sezonu altındaki yükseliş trendini başlatabilir.
0: Altın artışları talebe bağlıdır. Talep olduğu sürece de altın yükselir.
4: Şimdi sosyal medyadan mesajlar var, güne uyananlar var, iyi sabahlar dileyenler var. Sevgili dostlar, şimdi benim dostumdur Arnavut Kemal'dir. İnatçıdır ama kalbinde kötü niyet yok. Bak, tüm Arnavutların %80'i inatçıdır abi. Yani benim dediğim dedik olacak. Arnavut Kemal kıymetli eşi Pelin'le Yunanistan'a Dedaaç'a gidiyorlar. Şimdi Tahir diyor, Bodrum esnafına geçmiş olsun diyor. İnsanlar Yunan'a akın ediyor. Ha, üzülüyor muyum? Evet, ben üzülüyorum. Ha, gidenleri kınıyor muyum? Hayır, kınamıyorum. Ne yapsınlar abi? Bodrum'da bir şezlonga 10 bin lira vereceğine adam Yunanistan'da 10 euro veriyor. Şimdi kendimizi de bir sorgulayalım. Ahlakımızı, esnaf ahlakını da bir sorgulayalım sevgili dostlar. Kemal, Arnavut Kemal'e de bir günaydınlar dileyelim sevgili dostlar. Kemal Yıldırım'a ve Pelin Yıldırım'a. Şimdi hayat öyle bir şey ki, şu fotoğrafa bakıyorsunuz. Hayat, yani Kemal Kılıçdaroğlu da maşallah ne yiyor ne içiyor. Hiç yaşlanmıyor sevgili dostlar. Aynı duruyor. Bak, bu fotoğraf en az bir 7 yılı vardır. Rahat 7 yılı vardır. Yanındaki kişi belki bilmezsiniz ya da bilenleriniz vardır. Onur Akın. Efendim, Onur Akın diyor ki 7 yıl önce ben primin yanındayım. Pirom'un yanı, özür diliyorum. Ben Pirom'un yanındayım. Tüm Alevilerin sevdiği önemli bir isim Kemal Kılıçdaroğlu. Her zaman yanındayız, destekleyeceğiz. Erdoğan'ı ancak Kemal Kılıçdaroğlu yıkabilir. 7 yıl önce diyen Onur Akın şu an, ey Kemal Kılıçdaroğlu, benim şarkılarımı kullanamazsın. Kullanırsan sana dava açarız. Benim sakın ha sakın şarkılarımı kullanmayacaksın diyen bir Onur Akın sevgili dostlar. İşte siyaset böyle bir şey. İşte menfaat böyle bir şey. Menfaatler biter. Hayat böyle bir şey sevgili dostlar. O zaman ne yapalım? Biz dostlarımıza sahip çıkalım. Dostlarımızı menfaat olarak görmeyelim. Bugün vardır, yarın yoktur demeyelim. Güçlü olalım, iyi insan olalım, dürüst, namuslu insan olalım. Şimdi. Reha Muhtar mı arkadaşlar? Reha Muhtar, tamam. Şimdi AK Parti'de bir kesim, fanatik bir kesim, Reha Muhtar'ın ölümüyle ilgili efendim geçmişte lisede namaz kılmak nedir? Bir fotoğraf verebilirseniz mutlu olurum Reha Muhtar'la ilgili mümkünse. Lisede namaz kılmak nedir kardeşim? Lisede namaz mı kılınır diyen bir Reha Muhtar vardı. Atina'dan bildiren bir Reha Muhtar vardı. Ali Kırca, Mehmet Ali Birant, Uğur Dündar, Reha Muhtar vardı. Evet, 90'lı yıllarda biz 12-13 yaşındayken bunları izlerdik. Bunların haberlerini izlerdik. Reha Muhtar sinirliydi, çılgındı sevgili dostlar. Bakın, yıllar önce sağ olsun yönetmenim hemen ekrana verdi. Kanal 7 programında bir programa çıkmış. Hayat böyle bir şey. Aslında çok erken yaşta öldü Reha Muhtar. Günahlarıyla, sevaplarıyla. Keşke İslamcıları kızdırmasaydı. Keşke namaz kılanlara bu cümleyi söylemeseydi. Ama bunu biz kimiz? Ben kimim? Haşa. Allah sorgular. Biz insanoğlu, bizler neyiz arkadaşlar? Biz bu dünyada birer külüz. Reha Muhtar'ın sevenlerine başsağlığı diliyorum.
5: Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı.
6: Herkes çamur atıp duruyor. Çamur banyosunun içerisinde yaşıyoruz sevgili seyirciler.
7: Televizyonlarının en sevilen haber bülteninden bu akşamlık da bu kadar. Yani nerede yaşanıyor, ne yaşasın?
8: Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
9: Etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı.
8: 28 Mayıs 2026'da fenalaşmasının ardından Bodrum'da bir hastaneye kaldırılan Muhtar'ın yapılan tetkiklerinde ileri derecede kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz diyabete bağlı metabolik dengesizlik tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muhtar'ın sağlık durumunun kısa

0: sırada ağırlaştığı bildirildi.
1: Televizyon ekranında da kimse böyle onu aldatan kişileri, onunla oynayan kişileri, samimi olmayan kişileri hiçbir şekilde tasvip etmez, doğru bulmaz.
0: Kaldırıldığı hastanenin başhekimi tarafından yapılan yazılı açıklamada hastanın çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te yaşamını yitirdiği belirtildi.
2: Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta.
0: Peki Reha Muhtar kimdi? 1959 yılında İstanbul'da doğan Reha Muhtar gazetecilik kariyerine TRT'de muhabir olarak başladı. Daha sonra özel televizyon kanallarında ana haber sunuculuğu ve tartışma programlarıyla ekranlarda yer aldı. Özellikle 1990'lı yıllarda sunduğu ana haber bültenleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ve Türk televizyon haberciliğinde tanınan isimler arasında yer aldı.
3: Sevgili seyirciler, Türk televizyonlarının sizler tarafından en sevilen haber bülteninden bu akşamlık da bu.
0: Vefatının ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Muhtar eski eşi Deniz Uğur'la çocuklarının velayeti için uzun süre boyunca hukuk savaşı yaşamış. Yaşanan anlaşmazlık ve kavgaların ardından şöyle bir açıklama yapmıştı. Sevenlerime vasiyetimdir. Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesi.
4: Çocuğumu almaya çalışıyorum. Mahkeme kararı verdi.
0: Ölümünden önce verdiği son röportajsa tekrar gündeme geldi. Röportajında hayatındaki değişimlere, yaşadığı hayal kırıklıklarına değinen Muhtar'ın sözleri dikkat çekti. Her şey benim derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyimi aldı ifadelerini kullanan Reha Muhtar'ın son sözleri yürekleri dağladı.
2: Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil, çocuğum da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var.
0: Muhtar'ın naaşı eski mesai arkadaşı Ebru Dizdaroğlu tarafından teslim alınarak Bodrum'dan İstanbul'a getirildi. Naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

0: Evet sevgili dostlar. Hayat böyle bir şey. O kadar çok mesajlarınız geliyor ki. Sevgili seyirciler. Rahmi Koç şey demiş, atanın huzurundaymış Ankara'da. Şimdi CHP'liler diyor ki niye Özgür Özel'i vermiyorsun diyor. Arkadaşlar bir Özgür Özel'i hazırlar mısınız rica etsem? Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorduk. Buyurun. Arkadaşlar ben ne Kemal Kılıçdaroğlu'cuyum ne Özgür Özel'ciyim. Bana ne kardeşim, ben gazeteciyim. İkisini de veririm. Vermek zorundayız. Gazeteciliğimiz, objektif haberciliğimiz, yayıncılığımız açısından. Biz taraftar değiliz. Biz kimsenin tarafı da değiliz. Ne Özgür Özel'in, ha CHP'yi kim başarıya götürecekse ben onun yanındayım abi. Bize bina değil, zafer lazım diyor. Bunu söyleyen kim? Özgür Özel. Atlarla karşılanmış, cuma namazını kılmış. Sevgili seyirciler, ben daha yeni görüyorum Özgür Özel'in cuma namazını. Tabii haşa, Allah değiliz, bizi ilgilendirmez sevgili dostlar. Haşa, yani Allah'ın gücüne gitmesin, o anlamda dedim. Tabii ki Allah olamayız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi diye soru sorsam, Beyaz TV izleyicilerine sizin görüşünüz, halka sorduk, İstanbullulara dedik ki Özgür Özel devam etmeli mi? Kılıçdaroğlu mu CHP'yi başarıya götürecek ya da Erdoğan karşısında daha başarılı kılacak? Hep beraber hafta sonu sizler çayınızı kahvenizi yudumlarken, kahvaltınızı yaparken bizler burada nöbetteyiz. Bizler burada sizlere habercilik yapmaya, haber sunmaya devam ediyoruz, edeceğiz.
1: Soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
2: Bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
1: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: CHP'de kurultay tartışmaları ve parti içindeki görüş ayrılıkları siyasetin gündemindeki yerini korurken gözler bir kez daha parti tabanına çevrildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağım.
2: Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.
3: Bir yanda mevcut genel başkan Özgür Özel'e destek verenler, diğer yanda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden aktif rol almasını isteyenler bulunuyor. Tartışmalar sürerken

0: biz de mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık ve tek bir soru sorduk. CHP'nin başında kimi görmek istersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?
1: Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu derhal gitmesi lazım. Hem partiye zarar veriyor hem ülkemize zarar veriyor. Şimdiye kadar başkanlık yaptı, bir ilerleme olmadı. Özgür Özel de sağ olsun elinde geldiği kadar mücadele ediyor.
2: Sizce Allah burada bir tane Kılıçdaroğlu'na bir şey çıkmaz bence. Tabii ki Özgür Özel.
3: İkisi de seçilmesini istemiyorum. Hem Özgür Özel'i istemiyorum hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum.
4: Özgür Özel bizim 13 yılımızı çaldı. 13 seçimde bizi kandırdı, yalan söyledi, hakkım heram olsun ona.
5: Bir genç olarak daha farklı hayallerimiz olur, bunlar desteklenebilirdi. Açıkçası yani şu an araştırma sürdüğüm ama bence ikisi de pek faydalı şeyler yaptığını düşünmüyorum. Yani daha farklı bir sisteme geçilebilir aslında.
0: Sokaktan gelen yanıtlarsa dikkat çekiciydi. Görüş bildiren vatandaşların büyük bölümü tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. Özgür Özel'in partiye yeni bir enerji kattığını düşünenler değişimin devam etmesi gerektiğini savundu.
6: Özgür Özel.
7: Özgür Özel canım benim, Kılıçdaroğlu defolsun.
6: Cehennem olsun, cehenneme gitsin.
8: Özgür Özel.
7: Bence de Özgür Özel. Yine kaybedecek. Kaç seçim kaybetti. Yani. Gelsin yine kaybedecek. Evet. Erdoğan yine birinci olacak.
9: Tabii ki Özgür Özel diyorum.
10: Kılıçdaroğlu olmaz.
9: Hayır. O emekli olsun abi.
0: Ancak sokaktaki görüşler yalnızca iki isim arasında şekillenmedi. Bazı vatandaşlarsa CHP'de yaşanan tartışmalardan rahatsız olduklarını belirterek ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Özgür Özel'i görmek istediklerini ifade etti.
11: Bir insan 2,5 sene bazı şeylere ara verdikten sonra tekrardan aşkı debleşir derler ya, bu olayın üstüne gelen bir insan bence çok yanlış şeyler. Zaten benim yaşım 69. Aşağı yukarı 10 tane seçimi görmüşümdür. Başa sararaktan her şeyi teyp kaseti gibi habire ülke gündemine getiriyor.
12: CHP konusunda yani yeni yüzler lazım. İkisi de bence bıraksın gitsin. İyi bir muhalefet lazım. Yeni bir heyecan lazım. Yani bence ikisi de bıraksın gitsin. Yani yeni yüzler bence iyi olur.
13: Çünkü ikisinde çok büyük hatalar var. Üçüncü adam gelse çok çok daha iyi olur. Ama yani takdir Allah'ımız, işte yapacak bir şey yok. Bu parti başaramayacak, hayatta da başaramaz kendini değiştirmeden.
14: Vallahi objektif bir şekilde verdik. Hiç kırpmadık, hiç kimsenin tarafı da olmadık. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ı da sorduk, merak etmeyin. Birazdan onu da konuşacağız. Zehra Güçlü'ye, Mustafa Eryan'a, Aydan Erenler'e bir günaydınlar dileyelim. Yılmaz Sabuncu'ya bir iyi sabahlar dileyelim. Sosyal medyadan arkadaşlar, Instagram'dan bir fotoğraf yayınladım. O fotoğrafın altına Nedim Delibaş'a, Merve Akın'a AK Parti meclise sunduğu kanun sözleşmesinde sözleşmeli erler, eski uzman çavuşların atama memuriyete geçiş haklarını mutlaka yer almalıdır. Sesimizi duyurur musunuz diyor sevgili dostlar. Tabii ki duyururuz. Manisa'dan günaydınlar Tayfun. Günaydınlar Karabük'ten sizi izliyoruz diyor Ali Nur'dan Yılmaz'a. Bir günaydınlar dileyelim. Özgür Ernez'e bir günaydınlar dileyelim. Çok mesaj var ama vaktimizi mesajla harcayamayız. Şimdi Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı? Hayat ne kadar garip değil mi? Sene 2026, 2010'lu yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu vardı, Aziz Yıldırım vardı. Şimdi aradan 10 yıl sonra tekrar Aziz Yıldırım'la Kemal Kılıçdaroğlu hayatımıza girdi. Türkiye'de değişen bir şey yok. Ben iktidarın avukatı değilim, sözcüsü de değilim ama Türkiye'de sadece iktidarın çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetmesi var.
0: Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken Sarı Lacivertli camianın gündeminde bu kez başkanlık yarışı var.
15: Kimsenin arkamızdan kulübü batırdı, gelirlerin hepsi temlikli. Sponsor bile bulunamıyor. Dedirtmeyeceğiz.
16: Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir.
0: Bir tarafta yıllarca kulübe başkanlık yapan ve yeniden adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım. Diğer tarafta değişim ve yeni bir vizyon sloganıyla yola çıkan Hakan Safi bulunuyor. Seçim öncesi adaylar arasındaki açıklamalar ve karşılıklı mesajlar dikkat çekerken gözler bir kez daha taraftara çevrildi. Biz biz de mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık ve sorduk. Fenerbahçe'nin başında kimi görmek istersiniz? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
12: Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın ismi yeter ama Hakan Safi'yi denemek lazım.
8: Aziz Yıldırım çok sevdiğimiz bir abimizdir. Çok güzel bir insan. Başka bir şey söyleyemem.
10: Aziz Yıldırım. Bizim değerli başkanımız. Çünkü o varken biz hep şampiyon oluyorduk. O gittikten sonra şampiyonluğu unuttuk. Tarih oldu bizim için.
0: Sokaktan gelen yanıtlar ikiye bölündü. Aziz Yıldırım'ı destekleyen taraftarlar onun tecrübesine vurgu yaptı. Kulübün en başarılı dönemlerinden bazılarına liderlik ettiğini hatırlatan vatandaşlar. Fenerbahçe'nin yeniden güçlü günlerine dönmesi için tecrübeli bir ismin gerekli olduğunu savundu.
16: O insanların umutları, onların heyecanları hepsi bitti. Kızım telefon ediyor Ankara. Baba ne olacak? Üzüm ediyorum. Nasıl üzülmeyeyim diye ya?
17: Aziz Yıldırım baş tacı. Başka bir şey yok.
10: Aziz Yıldırım daha tecrübeli. Onun olmasını tercih ederim.
18: Aziz Başkan iyidir.
0: Ancak değişim isteyenlerin sayısı da az değildi. Fenerbahçe'nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu belirterek tercihlerini Hakan Safi'den yana kullandı. Yeni fikirler, farklı projeler ve farklı bir yönetim anlayışının kulübe katkı sağlayacağını söyleyen vatandaşlar artık yeni yüzlerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.
15: Şunu bilmeni isterim. Başkaları aksini düşünüyor da olabilir. Fenerbahçe'yi değerli rakibimizin itiraf ettiği şekilde bakkal yönetir gibi yönetmeyeceğiz.
13: Hakan Sefer. Aziz Yıldırım da iyi ama yani söylentiler çok biliyorsunuz. Bence öyle yani. Ben biraz katı fikirliyim de onunla.
19: Hakan Safi. Aziz Yıldırım artık geçti.
20: Hakan.
19: Neden Aziz olmamalı?
20: Çünkü o artık ihtiyarlamış o.
0: Seçim yarışında adaylar arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken sokaktaki görüşler de camianın iki farklı bakış açısına sahip olduğunu ortaya koydu. Kimileri tecrübe kazanır derken, kimileri ise artık değişim zamanı görüşünü savundu.
7: Aziz Yıldırım gelmesin. O çok başkanlık yaptı. Öbürü daha iyi.
13: Aziz Yıldırım gelsin. Bağıra çağırı şampiyon yap. Yeter. 13. şampiyonsuz yılımıza giriyoruz. Ne kadar güzel. Ben de Fenerbahçeliyim. Oğlum Fenerbahçe'ye kan kusuyoruz.
7: Aziz Yıldırım diyeyim. Ne varsa eskilerde var.
14: İzleyiciler diyor ki siz ne düşünüyorsunuz diyor. Ha ben Beşiktaş taraftarıyım ama madem Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyoruz. Madem diyoruz ki Erdoğan karşısında yıllardır mağlup oldun diyoruz. Aziz Yıldırım da yıllardır mağlup oldu. Bence Hakan Safi'nin sevgili seyirciler bir Fenerbahçe'ye daha başarı getireceğini düşünüyorum. Evet Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kattı ama artık Aziz Yıldırım eski gücü yok sevgili seyirciler. Ama renk gelmesi lazım. Evet Fenerbahçe'ye bir değişim gelmesi lazım. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu geldi diye isyan ediyorsak Kılıçdaroğlu yaşlandın artık. Yıllardır Erdoğan karşısında bir başarı sağlayamadın artık diye isyan ediyorsak o zaman Aziz Yıldırım'a da isyan edelim. Fenerbahçelere sesleniyorum. Ha bana soracak olursanız ben bir Fenerbahçe'de kongre üyesi olsam Hakan Safi'ye oyumu veririm. Allah Kur'an hakkı olsun da tanımıyorum kendisini. Hiç de tanımıyorum ha. İş adamıdır. Bir şeyler Fenerbahçe'ye bir gönül bağı var. Bir başarı elde etmek istiyor. Saygı duyalım ya da duymayalım ama Hakan Safi'nin ben Fenerbahçe'ye daha ileriki yıllarda şampiyonluklar getireceğini düşünüyorum bir Beşiktaş taraftarı olarak. Devam ediyoruz hafta sonu. Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı arkadaşlar? Moraliniz iyi midir? Şimdi bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İbrahim Tatlıses son durum nedir? Ankara'da bir hastaneye yatırılmış. İmparator'un sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama gelmiş. İzleyelim.
0: Yeniden hastaneye yatırıldı. İmparator açıklama yaptı.
21: Sağlığında kim soruyor? Ne yaptın? Ağzın, kalbim falan. Ama kalbim boş.
0: İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmış. Virüse yakalandığı belirlenen ünlü şarkıcı apar topar yoğun bakıma alınmıştı.
22: İbrahim Bey'in geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı.
0: Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenmiş. Usta sanatçı ameliyatının ardından sağlığına kavuşmuştu.
21: Safra kesesi vardı. Ne safra kesesiymiş be? Bir taş çıktı kafama.
0: Uzun süre hareketsiz kalmıştı imparator. Fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Ankara'daki bir hastaneye yatırıldı. Sevenlerini korkutan Tatlıses bir açıklama yaptı. Sağlık durumu mu iyi dedi. Hastaneye kaldırılmadığını, kendi isteğiyle fizik tedaviye başladığını belirtti.
14: Şimdi bir izleyicim de diyor ki sevgili dostlar müziği verelim arkadaşlar. Bir izleyicim de diyor ki Fenerbahçe şikecidir diyor. Trabzonlu bir izleyicim. Yok, o kadar da acımasız olmayalım sevgili dostlar. Tamam, şimdi bu devirde paranız varsa derdiniz var aga. Harbiden de öyle. Yani neye yatırım yapacaksınız? Neye mesela, altına deseniz altın...

0: olacak diyor Onsu. Bırakın 8000'i, hala her geçen gün altın değer kaybediyor. Borsa deseniz düşüyor. Araba fiyatları deseniz, bu faizler bu ülkede olduğu sürece araba fiyatlarında herkes ağlıyor sevgili seyirciler. Otogalericiler ağlıyor. Adamlar haklı. Adamlar haklı. Ama vatandaş da diyor ki ben faize karşıyım. Ha, beni de ilgilendirmez. İsteyen faize koyar ama ben karşıyım. İnsanlar diyor ki kardeşim ben 5 milyonu faize koyarım. Araba alacağıma faizin parasıyla geçinirim. Param enflasyona karşı ezilmez diyor. Bu da vatandaşın görüşüdür. Bana göre ters, size göre doğrudur. Bitcoin desen Allah'ın cezası. Yemin ediyorum oynamıyorum. Bak vallahi billahi oynamıyorum Bitcoin. 1 liram da yok Bitcoin'de. Ama her geçen gün düşüyor. 50 bin dolara gelecek abi. Ne yaparsa yapsın o Bitcoin 50 bin dolara gelecek. Oradan oynarım mesela. Şimdi tahvil düşüyor. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Tahviller düşüyor. Bu vatandaş ne alsın kardeşim? Diyelim şimdi İlyas Salman diyor ki, İlyas Salman fotoğrafını verebilirsek, AK Partililer diyor yandaştır diyor. Bu yandaş AK Partililer beni yanına çekmeye çalıştılar ama ben gitmedim diyor İlyas Salman. Allah akıl fikir versin. Kendisini göremiyorum, beni engellemiş Twitter'dan. Bir söz söyledim diye. Bana da şey diyor, bu iktidar gittikten sonra sen bittin Tahir diyor. Yani sevgili dostlar, işte ülkenin geldiği nokta ve İlyas Salman gibi zihniyetler olduğu sürece bu iktidar 100 yıl bu ülkeyi yönetir.
1: Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın. Çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben satsaydım onurumu, milyar dolarım olurdu ama onurum olmazdı. Çünkü onurun fiyatı yoktur. Fiyatı olan bu sanatçıları lanetliyorum. Onların da burada olmalarını bekliyordum.
0: Şimdi arkadaşlar bir pencere yapalım. Bir tekrar böyle tane tane İlyas Salman'ın konuşmalarını bir sesini açın abi.
1: Sevgili Ekrem İmamoğlu.
0: Müziği kısın.
1: 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın.
0: Dur. Çünkü dünyadaki... Dur. Burada diyor ki ey Ekrem İmamoğlu sen 8 milyar yaşındasın diyor İlyas Salman. Keşke filmleriyle kalsaydı. Biz İlyas Salman'ı sadece filmleriyle sevdik. Devam edelim.
1: Çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar.
0: Dur, burada dur. AK Partilere sesleniyorum yönetimde. AK Parti Genel Merkezi'nde başta teşkilat başkanı olmak üzere. Sayın Başkan, diyor ki İlyas Salman, AK Partililer beni kendi yanına çekmeye çalıştılar. Beni davet ettiler ama ben gitmedim. Çünkü onlar yandaş diyor. Benim yandaşlarla işim yok diyor İlyas Salman. Yine inanmıyorum. Devam edelim.
1: Ama ben satsaydım onurumu, milyar dolarım olurdu ama onurum olmaz.
0: Dur. Şimdi diyelim ki eskiden Okan Bayülgen derdi. Dur. Şimdi sevgili seyirciler. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ım. Hayat. Şimdi ülkeyi yönetiyorum. Dedim ki arkadaşlara. Arkadaşlar dedim ya. Bu İlyas Salman'ı dedim. Biz nasıl satın alabiliriz? Ya Allah'ım ya Rabbim, güler misin, ağlar mısın? Memleketin geldiği noktaya bak ya. Şimdi İlyas Salman diyor ki, kusura bakmayın biraz gülmemi abarttım. İlyas Salman diyor ki, ben diyor onurumu satsaydım milyon dolarlarım olurdu. Yani bunun Türkçesi şu mu Sayın İlyas Salman? Türkçesi şu, AK Parti sana teklif etti, milyon dolar para veriyoruz. Gel bizim partide vekil ol. Yani koca çeyrek asırdır bu ülkeyi yöneten AK Parti... Be kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi sana görev vermiyor. Hani düşün, AK Parti'nin karşısındasın ya. Diyorsun ya AK Parti'ye onurumu satsaydım. Acaba hangi AK Partili İlyas Salman'ı gel bizim partide görev al, onurunu bize sat demiş. Devam edelim.
1: Onurum olurdu ama onurum olmazdı çünkü onurun fiyatı yoktur.
0: Dur. Fiyatı... Onurun fiyatı yoktur diyor. Doğru. Evet, hepimizin de öyle. Onurumuzun fiyatı yoktur. Şerefimizin, duruşumuzun fiyatı yoktur. Diyelim İlyas Salman'la sabah sabah belki uykunuz açılmadı ama ben şunu gördüm. Biz İlyas Salman'ı sadece filmleriyle sevmişiz. Devam edelim.
1: Fiyatı olan bu sanatçıları lanetliyorum. Onların da burada olmalarını bekliyordum.
0: Dur. O zaman rahmetliydi Bak Bayram, Selda Bağcan, birçok isim...

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın. Ben bunlar yanlıştır demiyorum. Tabii ki CHP'li belediyelerden konser verecekler. Ben buna karşı da değilim. Ama bugün İlyas Salman'a bunu söylesem, CHP'li sanatçılar, Selda Bağcan, birçok isim, Sabahat Akkiraz, Seher Dilovan, bunların hepsi CHP'den konser alan sanatçılar. Yine tırnak içinde karşı değilim. O zaman bunlara da bir şey söylemek lazım Sayın İlyas Salman. Diyelim çok konuştum, kiraz fiyatları 600 liraymış, öyle söylüyor üretici ve vatandaş.
1: Kırmızı rengiyle tezgahları süslüyor, görüntüsüyle iştah kabartıyor. Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kiraz bu yıl pazarlarda yerini aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle birçok bölgede kiraz üretimi büyük darbe almış. Ağaçlar meyve vermemişti. Ürün az olunca fiyatlar da rekor seviyelere çıkmış. Kirazın yanına yaklaşmak bile zorlaşmıştı. Geçen sene zirai don nedeniyle ağaçlarda meyve vermeyen kiraz bu yaz tezgahlardaki yerini aldı. Öyle ki hem bereketiyle hem de tadı ve fiyatıyla adeta bal gibi. Bu yılsa tablo farklı. Hasat bereketli geçti. Üretim arttı. Tezgahlar kirazla doldu. Ancak bolluk fiyatlara beklenen ölçüde yansımadı.
2: Geçen sene yağmur yağmadığından dolayı ama bu sene çok bereket var. Her şeyde bolluk var.
3: Maşallah.
2: Geçen sene mesela kiraz en kötüsü 300-400'den başlıyordu. Bu sene en iyisi 200. O şu anda biz 100 liraya kiraz satıyoruz.
1: İnsanlar rahat rahat kiraz yiyebilecek mi bu sene?
2: İnan ki herkes alıp yiyebiliyor. Herkes. Ama geçen sene ben şahsen ben de tadına bakıp da tadına bile bakmamışım.
1: Geçen sene çok satabiliyor muydunuz pahalı olmasına
2: rağmen? Satmadık ki zaten, yoktu.
4: Yüksek gene şurada 600 lira yenilebilir kiraz. Şurada sorduk 600 TL. Yani yiyoruz mecburen ama bence çok fazla, ulaşılabilir olmalı biraz.
5: 350 koymuş.
1: 100'e var, 150'ye var şöyle genel bir baktığımızda.
5: 100 liralıklar. 100 liralıklar yenmez herhalde.
6: Geçen sene bir kere yedik galiba. Daha bu sene tatmadık bile.
5: Uygun.
1: Uygun mu?
5: Evet.
1: Geçen sene peki yiyebildin mi rahat rahat? Yoksa böyle tadımlık da olsa yiyebildin mi teyze?
5: İşte aldık. Kabına ona geliyor la, oradan aldık.
1: Geçen sene?
5: Evet.
1: Ne kadardı geçen sene fiyatı sen aldığında?
5: Vallahi 200 lira 300 lira böyle aldım.
1: Efendim pazar tezgahlarında farklı farklı fiyatlarla kirazlarla karşılaşabiliyoruz. Öyle ki kalitesine göre 100 liradan başlıyor. 600 liraya kadar bu sene kirazı bulabiliyorsunuz. Fiyat etiketlerini gören vatandaşlarsa yine de kirazı pahalı buluyor.
7: Bu sene ürün var. Bugün haberlerde gördüğüme göre ürün bolmuş ama toplamada sıkıntı çekiyormuş üretici. Umarım daha indirimli kavuşacağız kiraza.
8: Valla artık keseye bağlı, ne diyeyim yani. Alışveriş mühimleri alacağız, kalırsa alacağız. Kalmazsa bakacağız.
9: Bu sene daha pahalı.
1: Almıyorum. Neden?
9: Yok.
1: Almıyor musunuz?
9: Para almıyorum yani, çok pahalıdır.
10: Hiç yiyemiyorum meyve, 2 senedir dişlerim yok.
0: Şimdi sevgili dostlar, maalesef trafikte kural denen hiçbir şey bilmiyoruz. Benim de hatalarım var. Ben de dört dörtlük bir sürücü değilim. Ama buradan şunu sesleniyorum. Son zamanlarda motosikletleri görüyoruz. Türkiye'de 10 bin liraya, 5 bin liraya motosikletler var. Ve herkes bunalıyor. Ve herkes de, çoğumuz da bilmiyoruz motosiklet kullanmayı. Sevgili dostlar, buna devletin bir önlem alması lazım. Allah korusun sonumuz Pakistan olur. Sonumuz birçok Afrika ülkesi olur sevgili seyirciler. Artık yollarda araçlardan çok motosikletleri görebiliyoruz. İnsanlar evet görevini yapıyor. Evet insanlar insanların evlerine acilen yemek şey yapıyorlar. Hayatım boyunca bak şerefimi temin ediyorum. Bana belki diyeceksin ki gerici, belki diyeceksiniz ki ya eski adamsın. Ya ben hayatım boyunca o uygulamaların, isim vermeyeyim reklama girer, İndiriyorsun ya application'dan, hani yemek söylüyorsun, evinden, marketten, internetten bir şeyle. Bu ne ya? Ben gözümle gördüğüm bir şeyi alırım abi. Ben efendim marketten mandalina söyleyeceğim. Örnek veriyorum, peynir söyleyeceğim. Şeyde uygulamalarla sonra da motosikletçi getirecek. Egomu böyle biraz şey yapacağım, kabartacağım. Ya arkadaş, gidin gözünüzle alın ya. Bu kadar çok kurye size yemek getiriyor. Gidin restorana karınızla, sevgilinizle karşı karşıya yemek yiyin. Yok efendim ben evden dışarı çıkmam, kurye getirsin, biraz egom var. İşte bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nde İnsanlar kural tanımıyor, insanlar araba kullanmayı bilmiyor, insanlar

0: Motosikletle kaldırımlarda bir Allah'ın kulu elime cep telefonu alıyorum, polisten hemen bana ceza geliyor. Efendim niye alıyorsun? Alamazsın. Saygıdeğer devletim, sevgili emniyet güçlerim, ben de devletçiyim sizin kadar. Bu ülkeye kurban olurum. Devlete giden param da helal olsun. Ama benim elime aldığım cep telefonuna ceza geliyorsa kaldırımda ters şeritten gelen motosikletlere de ceza keselim.
1: Trafik kazası yaşandı. Taraflar araçtan indi, tartıştı. O tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Fakani ailesi bıçak ve sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakani kurtarılamadı. 2 ay sonra düğünü vardı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
2: İETT otobüsü yandı.
1: Yine İETT, yine yangın kabusu. Bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekti. Yangına müdahale etmeye çalıştı.
2: İETT otobüsü yandı.
1: Müdahalesi yetersiz kaldı. Yangın kısa sürede büyüdü. İETT otobüsü alev topuna döndü.
2: İETT otobüsü yandı.
1: Küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Yangına müdahale edildi. Otobüs demir yığınına döndü. Bir maganda trafiği tehlikeye attı, yolda makas atarak ilerledi. O anlar başka bir sürücünün kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Sürücünün magandalığı cezasız kalmadı. 96 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine de 60 gün el konuldu.
0: Ankara'dan kıymetli biraz yakın alalım. Kıymetli Hüseyin Bekar, sevgili dostumuz Hüseyin Bekar gazeteci. Sevgili dostlar hemen dün bir fotoğraf görüntüsü vardı. Hüseyin Bekar, Rahmi Koç'ta bir görüntüsü vardı. Ona da bir günaydınlar dileyelim. Ankara'da gazetecidir, dürüst gazetecidir. Şimdi notlarımızı aldık. Mansur Yavaş'la ilgili neden haber vermiyorsunuz? Espri yapıyorum. Tabii uydurdum. Ama haber yani, gerçekten de haber sevgili seyirciler. Bugün Ankara'da %30'la Ankara'da AK Parti'nin elinden bu belediye başkanlığını alan Mansur Yavaş. Ya da Mansur Yavaş'a, Ankaralıların oy veren Mansur Yavaş'lara saygı duyuyorum. Bakın Ankara'da Mansur Yavaş'a oy verenlere saygı duyuyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten memnun musunuz? Bakın ben taraftar değilim. Ben troll değilim. Gazeteciyim. Soru soruyorum. Ankara'da Mansur Yavaş'tan memnun musunuz? Soru soruyorum. Bugün aşırı derecede CHP'ye gönül verenleri de cevap verebilir. Bugün Mansur Yavaş'ı çok seven Ankaralılar da cevap verebilir. Gerçekten vicdanınızla Mansur Yavaş'tan memnun musunuz arkadaşlar?
3: Tabii Ankara'ya kültür turisti gelmiyor ama getirmek lazım.
4: Yerliler için sorun değil ama burası henüz çok turistik bir şehir değil.
5: Önceliğim turizm demişti. Ankara'ya gelen yabancı turistlerin anlattıkları ise başkent adına pek de parlak bir tablo ortaya koymadı.
4: Ankara kartı nereden alabileceğimizi biliyor musunuz?
5: Turizmi canlandırma vaadiyle göreve gelen Mansur Yavaş sadece yerli turistlerin değil, bu kez yabancı turistlerin eleştirilerinin hedefi oldu.
4: Tam bir kaos. Bir tane değil, 3 otobüs var. Çok fazla insan, vay canına.
5: Dünyaca ünlü Fiat Nick isimli İngiliz YouTuber çift Ankara gezilerinde karşılaştıkları aksaklıkları tek tek kameraya kaydetti. Başkentte ilk karşılaştıkları sorunsu ulaşım oldu. Metroya binmek isteyen çift Ankara kartı alabilecekleri bir nokta bulamadı.
4: Ufak bir sorunumuz var. Ankara kartı alabileceğimiz bir yer bulamadık ve bilet gişesi boş.
5: Dakikalarca istasyonda çözüm aradılar. Boş gişelerle karşılaştılar. Kart satış noktasına ulaşamadılar. Kredi kartıyla da işlem yapamayan çift sonunda taksiye yönelmek zorunda kaldı.
4: Banka ve kredi kartlarımız da işe yaramadı. Görünüşe göre Ankara kart alabileceğimiz bir yer yok.
5: Turistlerin eleştirileri metro ile de sınırlı kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen İngiliz çift bu kez toplu taşımadaki şartlardan şikayet etti. Kalabalık, sıcak ve rahatsız bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen çift yaşadıkları deneyimi kaos sözleriyle anlattı.
4: Başardık ama otobüs çok sıcaktı.
5: Ankara'nın en

0: Bilindik noktalarından biri olan Gençlik Parkı'nda benzer bir hayal kırıklığı yaşadılar. Anıtkabir ziyaretinin ardından parka giden çift, kuru gölet görüntüleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu görüntüler turistlerin gözünde soru işaretleri oluşturdu.
1: Yapay gölet çok kuru ve dürüst olmak gerekirse daha fazlasını bekliyordum. Şu anda boş ve kuru görünüyor. Bunu doldurmuyorlar mı?
0: Turizmde büyük hedefler ve vaatlerle çıkılan yolda, yabancı turistlerin paylaştığı bu görüntüler, başkentin turizm altyapısı ve hizmet kalitesine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.
2: Şimdi sevgili dostlar, şöyle yakın alabilir misin kameraman arkadaşım? Biraz dertleşelim izleyicilerimizle. Şimdi hafta sonu program yapıyoruz. Ben kimsenin malından, mülkünde kimsenin aldığı parayı sorgulamam, haddim değil. Beni ilgilendirmez. İnsanların nereden para kazanmış ama. Şimdi Buca Belediye Başkanı'yla bir sanatçı sevgili olabilir mi? Olabilir. Kimse ilgilendirmez. Evlenebilir mi? Evlenebilir. Kimse ilgilendirmez. Ama buradan Sevcan Orhan isminde bir sanatçı. Şimdi aşk iddiası çıktı. Sevcan Orhan %50 ortakla 3,5 dönüm Buca'dan arsa aldı. Şimdi bu iddialar yalanlanmadı. Bunlar doğru haber. Yalanlanmadı. Bütün sosyal medya yayınladı. Yani belediye başkanı iddialara göre kıyak yapmış Sevcan Orhan'a. İddialara göre kıyak yapmış. Bu kıyağın üzerine de tabii insanlar, işçiler perişan halde Buca'da. Bakın arkadaşlar, kimse bir şey yapmazsa yüce yaratan yapar ve Allah'ın hesabıdır. Ben bir insan cezaevine gidiyor diye beddua etmem. Çünkü benim terbiyemde bu yoktur. Savunmasız bir insan şu an cezaevinde. Bu insan savunmasız. Cezaevinde bana cevap veremiyor. Buca Belediye Başkanı dün gece tutuklandı. Ama buradan Sayın Buca Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Siz gözaltına alındığınız gün Sevcan Orhan'ın sahnesi vardı. Kendime örnek vermeyeyim. Sizin karınız, siz gözaltına alınsanız karınız konser verir mi? İzleyicilerime sesleniyorum. Soruyorum abi, tartışıyoruz ya. Sizin dünya yansa kimsenin onurlu insanlar yemişim lan konseri der. Yemişim lan sahneyi der. Ama Sevcan Orhan çıktı sahnede, çatır çatır parasını aldı. Adamın evleneceği adam gözaltında emniyette. Sevcan Orhan sahnelerde sevgili seyirciler. Şimdi işte her şeyin başı ahlak geliyor. Param var efendim, zenginim, geç o işleri. Ahlakın yoksa, insanlığın yoksa, namusun, şerefin yoksa, bunlar için demiyorum, genel konuşuyorum. Yoksa istediğin kadar villan olsun, istediğin kadar malın mülkün olsun, kadının evleneceği adam gözaltına alınıyor, dün gece de tutuklanıyor, kadın sahnelerde. Acayip bir şeyler ya. Bizim aile kültürümüzde böyle bir şey yok ya. İzleyelim.
3: Kanye West konseri rekor kırdı. İstanbul'da gerçekleştirilen ve 118 bin biletli seyircinin katılımıyla dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserlerinden biri olarak kayıtlara geçen Kanye West konserinin tüm planlama, koordinasyon ve organizasyon süreçlerinin ILS Vision tarafından yürütüldüğü açıklandı. Organizasyonun yalnızca kültür ve sanat açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin organizasyon, turizm, hizmet ve etkinlik ekonomisinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da önemli bir başarı olduğu vurgulandı. ILS Vision Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Karağ'ın açıklamasında ayrıca söz konusu organizasyonun Türkiye'nin marka değerine, tanıtımına ve ekonomik görünürlüğüne katkı sağladığı, dünya basınında geniş yankı uyandırdığı ve küresel etkinlik sektöründeki rekabet gücünü gösteren önemli bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.

Şimdi benzine indirim geliyormuş sevgilisi. Ha, yok yok tamam. Şebnem Ferah hazır olsun. Şebnem Ferah hazır olsun. Birazdan benzine geçeceğiz. Gitmeyi ister miydim? Harbiden de isterdim. Şebnem Ferah düşünün 6 yıl sahnelerde.

0: Şimdi benzine indirim yoldaymış. ABD ile İran arasında olumlu görüşmelerin sinyalleri petrol fiyatlarını düşündü. İşte benzine indirim yolda beklenen akaryakıt tabelalı.
1: Sürücüler müjde, benzine indirim yolda.
2: ABD-İran arasındaki görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yükselmesi petrol fiyatlarını %5'e yakın düşürdü.
1: Bu düşüşle birlikte tabelalar bir kez daha değişecek. Ancak bu değişim sürücüleri bu kez sevindirecek.
2: Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı başına 2 lira 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
1: Böylece benzinin yeni fiyatının Ankara'da 63 lira 89 kuruş, İstanbul'da 62 lira 92 kuruş, İzmir'de ise 64 lira 17 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

0: Tarkan, Sinan Akçıl, Rafet Er Roman, Semih Cenk, son olarak da Sefo. ...2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. A milli futbol takımımız da 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak. Milli takımımız için yazılan Bir Oluruz şarkısı en son 2002'de Tarkan tarafından yapılmıştı. 2026 Dünya Kupası için sanatçılar kolları sıvadı, stüdyoda çalışmalar yapıldı. Sinan Akçıl, Rafet Er Roman, Semih Cenk'ten sonra bir şarkı da Sefo'dan geldi. Türkiye, Sefo, Türkiye isimli şarkısını yayımladı. Klibinden bir kesiti de sanal medya hesabından paylaşmıştı. Sefo'nun Bizim Çocuklar için yazdığı şarkı beğeni topladı. Türkiye,
1: şimdi reklamlara geçiyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: belki. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Bim. Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
4: Anne ya.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: 2'si birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite

0: Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Sevgili dostlar, veda edeceğiz. Tabii her vedalar yeni bir başlangıçtır diyelim. Bugün de geldik programımızın sonuna. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ben Tahir Sarıkaya. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bu stüdyoda görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu hafta sonlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru ve Burak ile yurt dışında eğitim programına hoş geldiniz. YKS sınavı yaklaşıyor efendim. Ve bu sınava girecek olan gençlerin heyecanını paylaşmak için buradayız sevgili partnerim Burak Yılmaz ile. YKS'de istenilen sonuç alınmaz ise Allah korusun hepinize başarılar diliyoruz. Ama bütün hayaller suya düşecek mi? Tabii ki hayır. Çok mu geciktik yurt dışı için? Hayır. Alternatif planlar var mıdır? Vardır hem de çokça. İşte bütün bunları önünüze sereceğiz sevgili partnerim Burak Yılmaz ile birazdan.
1: Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitimde bu hafta YKS sonrası üniversite hedeflerini yurt dışında sürdürmek isteyen öğrenciler için başvuru dönemlerini ve alternatif eğitim yollarını konuşuyoruz. Az sonra.
0: Efendim tekrar merhaba. Biraz önce de söylediğim gibi bugün YKS sonrasını konuşacağız. Öncesini zaten çocuklar çalıştı değil mi hocam? Sınav yaklaştı. Evet. YKS'ye girdikten sonra neler olabilir?
2: Hocam içi seni dışı beni yakar diyorlar ya. Öncesi aileleri ve öğrencileri yakıyor YKS'nin. Sonrasında evet. Tabii bizim ve rehber öğretmenlerin, danışmanların tarafı başlıyor. Hı hı. YKS sonrası ne yapılabilir? Aslında hep şunu konuşuyoruz. Yurt dışına gitmek de tek başına tek çare, son çare değil. Hı hı. Biz bu danışmanlık sürecimizi hep işte Türkiye'de belki bazı okullar YKS süreci, yurt dışında farklı farklı ülkeler, farklı farklı programlar gibi çeşitlendirmek, hı hı. B plan oluşturmak, C plan oluşturmak gibi bir yerden ele alıyoruz malum. Çokça bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi burada tabii üniversite seçmek, o üniversitede okunacak bölümü seçmek yaklaşımımız üzerinden buraya baktığımız için genelde şunu görüyoruz. O yedeklemenin bir kısmını sınavdan önce yapmak gerekebiliyor.
0: Evet.
2: Hem tarihlerden konuşuyoruz şimdi o tarihler kısmına da gideriz. Hem tarihlerden dolayı hem eyvah dediğimiz bir yerde telaşla karar vermek, karar verme motivasyonu çok önemli. Telaşla verilen kararlarda hata yapma ihtimali çok yüksek.
0: Tabii.
2: O telaşa girmeden önce sakin, Türkiye'de olabilir bu ihtimal de var ama yurt dışı olursa eğer nereler olur diyerek bakmak en ideali tabii ki. Ama şu anda artık sınavın eşiğindeyiz, çok az vakit kaldı sınava. Muhtemelen herkes konsantre bir şekilde, hatta bunu düşünen aileler bile ya çocuğa çaktırmadan şöyle bir sınava kadar geçirsek beraber falan diyorlar. Böyle evet. Toplantılar yapıyoruz. Evet. Sonrasında neler olabilir? Hala geç değil bir kere.
0: Evet.
2: Kapanan yerler, olamayacak yerler var. Hı-hı. Olamayacak programlar var. Ama hala seçeneklerin olduğu, belki hazırlık seçeneklerinin değerlendirilebileceği bir dönem. Ama sanki bu aralar o son düşünmeler için iyi zamanlar gibi geliyor bana.
0: Evet, hiçbir şey için geç değil. Lakin seçeneklerini azaltmış oluyorsun.
2: Tabii.
0: O yüzden seneye için söylüyorum. YKS'ye girmeden bir yıl önce, iki yıl önce bir B planı bence çok faydalıdır. Bu B planını nasıl yapacağız? Yurt dışını nasıl planlayacağız?

0: Bunun için tabii danışmanlara gitmek lazım. Orada zaten aslında bu programda bu danışmanlığı yapıyoruz. Evet. O yüzden Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz'ı takip ederseniz zaten ücretsiz bir şekilde bilgileri buradan alabilirsiniz. YKS sonrası ne yapabilirim? Şimdi son dakika yurt dışı kararı verilir mi? Bir sen cevapla, sonra ben cevaplayayım. Diyelim ki verdi, nereyi seçsin, nereye gidebilir öğrenci?
1: Mecbursak verilir, zararı neresinden dönse kârdır çünkü.
0: Evet.
1: Yani bunda eyvah kaçtı. Biz kendi işimizde de, kendi serüvenimizde de şöyle tanımlıyoruz hep. Eskiden yılın belli ayları çalışırdık hocam daha çok. Daha biraz daha turizm gibiydi. Ama
0: şimdi
1: artık
0: hiç durmuyor.
1: Hiç durmuyor. Yılın bütününde, evet. Yılın bütününde farklı farklı ülkeler. Çünkü bunun çok basit sebepleri var. Bir, ülkeler çeşitlendi. Yabancı öğrenci çekmek isteyen, ki biz bu konuda burada o yabancı öğrenci öznesiyiz aslında, Türk öğrencileri olarak başka bir yere gittiğimizde. Yabancı öğrenci çekmek isteyen öğrenciler de sizin YKS'nizi takip ediyorlar, LGS'nizi takip ediyorlar, Türkiye'deki değişiklikleri takip ediyorlar. Aynısı Hindistan için de geçerli, aynısı Mısır için de geçerli, fark etmez hangi ülke oldu. Dolayısıyla hala seçenekler var. Şöyle bir örneklendirelim onları.
0: Evet.
1: Bir, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa bloğunda, yani... çok hayran olmadım biliyorsunuz ama Polonya'yı da buna katarak, Macaristan, Çekya, Baltık ülkelerinde Litvanya, Letonya, Estonya, buralar bir kere YKS sonrasına kadar hala başvuruları açık olan ülkeler.
0: Tekrar sayalım mı hocam? YKS sonrası başvuruları hala açık olan ülkeler, kaçırmayın.
1: Polonya, Macaristan, Çekya, eski adıyla Çek Cumhuriyeti. Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya, buralar YKS sonrasına kadar direkt bölümlerin başvuruları da dahil olmak üzere açık.
0: Açık.
1: Buna ilaveten, evet, İngiltere'nin son tarihleri resmi, ülke son tarihi geçmiş olmasına rağmen hem clearing periyotları, evet, hem işte kontenjanı dolduramamış okulların başvuruları İngiltere'de devam ediliyor. Son dakika çok hızlı bir operasyonla yakalanılabilir. İrlanda'da belli başlı seçenekler yakalanabilir. Nereyi kaçırmış oluruz? İtalya'yı kaçırmış oluruz,
0: tamam,
1: bu sene için. Orada nasıl yakalayabileceğimizi, hangi geçiş programıyla yakalayacağımızı konuşuyoruz birazdan. Ama direkt bölüm girişlerinden bahsediyorum şu anda. Almanya zaten YKS'yi bekliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buralarda en çok gördüğümüz öğrenciler de genelde hocam Almanya'yı nasıl yapıyoruz şimdi? Hadi bakalım Almanya'ya başlayalım dediğimiz öğrenciler ve aileler oluyor. Gördüğümüz gibi bir sürü seçenek var hala.
0: Aslında demek ki hayaller suya düşmüyor.
1: Tabii.
0: Yani yine bir sürü ülkeye gidilebilir. Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz Instagram hesaplarından bize ulaşırsanız bu ülkelere sizi YKS sonrası da yerleştirebiliriz efendim. Şimdi... peki üniversitelerin resmi başvuru tarihlerini bir aslında üstünden geçsek, ondan sonra hani kaçanlar için ne yapılabilir? Yani başvuru tarihini geçirdik, bu mezuna kalmalar var, beklemeler var, ben kıymetli buluyorum.
1: Evet.
0: Çünkü senin biraz önce dediğin gibi hani son anda verilen tamam tamam gideyim denildiği zaman belki hani ya değilmiş bu istediğim olabilir. Onu da biraz bertaraf etmek için nasıl hareket edebiliriz? Onu biraz konuşalım.
1: Hocam burada bir deadline'lardan, yani son başvuru, resmi başvuru tarihlerini bir sıralayalım. Sorunuzun ilk kısmı olduğu için. Almanya'da 15 Temmuz.
0: Evet.
1: Bu dönem için son başvuru tarihi. İtalya'da, yani buralar artık bittiği yerler. O yüzden onu biraz dışarıda tutmuştuk.
0: İngiltere'de
1: resmi deadline'ımız 15 Ocak'tı, 20 Ocak'tı. Geçti ama az önce söylediğimiz istisna,
0: evet,
1: durumlar hala başvuru kabul edebilir.
0: En son geçen yıl İngiltere'ye Westminster, hatırlıyor musun? Seninle bir öğrenci,
1: evet,
0: yerleştirmiştik. Haziran mıydı?
1: Temmuz bile
0: Temmuz'du
1: olabilir hocam.
0: Galiba.
1: Evet, Temmuz bile
0: Temmuz'du.
1: Olabilir.
0: Temmuz'du. Özellikle İngiltere, YKS, zaten YKS istemeyen bir ülke. Ama gitmeyeyim, gitmeyeyim, gitmeyeyim, istemiyorum aslında deyip Temmuz ayında, eğer hazırsan tabii dosyan,
1: tabii,
0: da güzelse, İngiltere'de mümkün. Evet.
1: Baltık ülkeleri için ve Orta Doğu Avrupa ülkeleri için, yani Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri için de

0: Hemen hemen Ağustos başına kadar, Temmuz sonuna kadar halen bir şans olabiliyor. Şimdi buradaki Türkiye'deki takvimle bunu örtüştürmek lazım.
1: Evet.
0: Ne demek istiyoruz? YKS 20-21 Haziran tarihinde bu sene sınav sonuçlarının, puan sonuçlarının gelmesi hemen hemen Temmuz ortalarını buluyor. Bazen Temmuz'un 20'lerini buluyor. Ağustos'un 8'i 10'u gibi bir tarihte ya da ilk haftası gibi bir tarihte de Türkiye'de YKS yerleşti sonuçları açıklanıyor artık.
1: Tamam, evet.
0: Şimdi bu iki takvimde yani Türkiye'deki sonuçların, puanların, sonuçların ve yerleşmelerin açıklanmasıyla yurt dışındaki takvimi birbirine örtüştürmeyle alakalı bir aslında titizlik göstermeliyiz.
1: Evet.
0: Şimdi bunu niye vurguluyorum? Almanya'dan bahsettiğimizde 15
1: 15
0: Temmuz dedik
1: Temmuz.
0: resmi deadline Almanya'da.
1: Tamam.
0: Türkiye'de Almanya için ama ne gerekiyor? YKS
1: YKS
0: yerleşti
1: gerekiyor.
0: sonucu gerekiyor.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla 15 Temmuz olan Almanya'nın son başvuru tarihine kadar Türkiye'deki öğrencilerin aslında henüz YKS yerleşmeleri açıklanmamış oluyor.
1: Evet.
0: Bunun karşında ne oluyor? Yani bu nasıl bir sonuç doğuruyor? Bu çoğu senaryoda okula bir dönem
1: Kayıp.
0: geç başlamak gibi bir
1: Evet.
0: senaryo oluşturuyor. Şimdi bu bir problem mi? Aslında tam o bahsettiğiniz nasıl geçelim sorusunu hem size pas atarak o yüzden buradan ilerliyorum. Bu bir problem mi? Avrupa'da her yerde eğitim 3 yıl zaten. Bir kere çocuklarımızın orada 1 yıl avantajı var.
1: Onu orada kullan.
0: Burada kullanabiliriz.
1: Evet.
0: O süreyi Almanca öğrenmek, o 1 yılı Almanca öğrenmek ve Almanca olarak çok daha iyi bir okulda belki okumak üzere kullanabiliriz. Diğer ülkeler için de söylediğiniz kıymetli hocam. Şimdi YKS çok fenomen bir süreç. Çok kendi dinamikleri olan, çok yoğun çalışma gerektiren. Bence, parantezi açayım, bence aynı anda yurt dışı hazırlığı da yapılabilen ve yapılması gereken ama hiç kolay olmayan
1: Evet.
0: bazı öğrenciler için bir süreç. Dolayısıyla bu süreçten sonra çoğunlukla dikkat edin iyi üniversiteleri kazanmış, sınavı iyi geçmiş çocukların ilk yılları biraz kötü geçer üniversitede. Aslında o bir önceki yılın yorgunluğu, bitkinliği,
1: Telef olmuş
0: belki telef
1: çocuk.
0: olmuşluğuyla o öyle olur. Dolayısıyla bu yıllarda hem o ülkede yapılacak işlemleri düşündüğümüzde
1: Biraz da
0: taşınma diyoruz.
1: dinlendi.
0: Hem dinlenme kısmını düşündüğümüzde bir yıllık hazırlık programları olabilir. Bu hazırlık programları kendi içinde ikiye ayrılıyor. Belki bahsetmek istersiniz birazcık.
1: Çok isterim çünkü hazırlık programlarını ben İngiltere özelinde de, İtalya özelinde de, Almanya özelinde de çok kıymetli buluyorum. Biraz önce de söylediğin gibi zaten üniversite 3 yıl olduğu için bu bir kayıp değil. Ya, eğitimle
0: Zaten olmaz.
1: ilişkilendirdiğin hiçbir şey kayıp değil zaten. Dolayısıyla ama şu tarihlerin üzerinden bir geçmek istiyorum. Şimdi en son başvuru tarihleri yurt dışı için bir sıralamak istiyorum. YKS sonrası neler yapabiliriz konuşuyoruz bugün. Şimdi Almanya 15 Temmuz dedik. İtalya'yı biraz dışarıda bıraktık ama İtalya'nın hazırlık programlarını dışarıda
0: Açık
1: bırakmadık.
0: hala.
1: Onlar açık oluyor. İngiltere Temmuz'a kadar başvuru aldığımız bir ülke. Baltıklar, Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa Ağustos başı
0: Evet.
1: dedik. Demek ki hiçbir şey için geç değil efendim. YKS sonrası da planlar yapılabiliyor. Şimdi bu hazırlıklara bir
0: Hazırlıklar.
1: dönelim. Ne söylemek istiyorsun hocam hazırlıkla ilgili?
0: Hocam hazırlıkları biz hazırlık dediğimizde öğrencinin, ailenin, Türkiye'de yaşayan birinin aklına şu geliyor. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'ni kazanırsınız.
1: Sadece İngilizce
0: Sadece
1: görürsünüz.
0: gider onun hazırlığını İngilizce
1: Evet.
0: olarak okursunuz. Boğaziçi'ni kazanırsınız, onun İngilizce hazırlığını görürsünüz. Ya da Galatasaray Üniversitesi'ni kazanırsınız, Fransızcasını görürsünüz hazırlık olarak bir yıl boyunca. Burada konuştuğumuz hazırlık programları çoğunlukla dil programları değil.
1: Evet.
0: Tabii ki içinde dil öğrenim kısmı var. Hatta iyi haber bence, bazen korkutabiliyor ama ana dil İngilizce olmayan ülkelerde bir de lokal dil var. Yani İtalya'da siz hazırlık okuduğunuzda önce B1 seviyesine kadar İtalyanca alıyorsunuz.
1: Ki ne kadar güzel bir
0: Aslında ne
1: şey.
0: kadar önemli.
1: Evet.
0: İngilizce, ileri İngilizce, akademik İngilizce, o bildiğiniz İngilizceyi akademik alanda kullanma eğitimi alıyorsunuz. Aynı zamanda da ne okuyacaksanız bu alana dair hazırlık derslerini, giriş derslerini alıyorsunuz. Foundation yılı diyoruz biz buna. Aslında temel birebir çevirdiğimizde de temel yıl. Üniversiteye başlamak üzere olan öğrencinin muhtemel eksiklerini giderme ve orada doğmuş büyümüş bir öğrenciden hiçbir farkı kalmadan birinci sınıfa başlamasını sağlamak aslında bu
1: Tamam.
0: programların amacı.
1: Şimdi bir şey eklemek istiyorum.
0: Tabii.
1: İngiltere'de de böyle ve İngiltere'deki hazırlık programlarının diğer

0: diğer ülkeler de tabii yapıyor bunu ama şeyi çok seviyorum. O senin biraz önce dediğin İngilizce kısmı. Şimdi hazırlığa gitmek için senden 5,5 IELTS istiyor. Tamam mı? Ama diyor ki bölümünü okumak için 5,5 yeterli değil.
1: Tabii.
0: Şimdi o zaman ben sana hem İngilizce vereceğim, bir de bölümünün derslerini vereceğim ve sen çok daha rahat birinci
1: Çok daha
0: sınıfa
1: hazır.
0: geçeceksin. Ama İngiltere'nin hazırlığında İtalya hazırlık yılının verdiği avantaj yok. O İtalya'daki o
1: Evet.
0: hazırlık yılının verdiği avantajı ben hep altını çiziyorum. İnanılmaz bence. Lokal öğrenci kontenjanına geçiyorsun. Onu bir açar mısın lütfen?
1: Açalım
0: Çok
1: hocam.
0: önemli. İtalya'da hazırlık okursanız ne olur? Burak Yılmaz anlatıyor.
1: İtalya sınavla alan bir ülke.
0: Evet.
1: Sınavla alan ülkelerin tamamı için, hatta sınavsız alan bazı ülkeler için de hangi kontenjana başvurduğunuz çok önemli. Hemen somutlaştıralım bunu. Örneğin Almanya'da da böyle ama İtalya'ya örneklediğimizde 100 tane lokal İtalyan öğrenci alıyorsa ya da Avrupa Birliği'nden öğrenci alıyorsa her bölüm için bunu 3 aşağı 5 yukarı böyle düşünün, 20 tane yabancı öğrenci alıyor. Şimdi ben hazırlık okuduğumda bahsettiğiniz statü değişimi, yani benim yabancı bir öğrenci, 80 ülkeden gelen öğrencilerden biri olmaktan Avrupa Birliği'nden gelmiş ya da İtalya içinde yetişmiş bir öğrenci olma kümesine geçmem demek, 20 kişinin seçileceği bir yerde değil, 100 kişinin seçileceği bir yerde değerlendirilmem demek.
0: Evet.
1: Bunun somut faydası nedir? Bir, tıbba hazırlanıyorsanız eğer, meşhur IMED sınavına girecekseniz eğer, normalde bir tercih yapabiliyorken istediğiniz kadar tercih yapabilirsiniz. Puanınız nereye denk gelirse onu kazanırsınız.
0: Sırf bunun için bile
1: Çok önemli bir
0: İtalya'da
1: avantaj bu.
0: hazırlık okunur yani, onu
1: Başka bölümler
0: söyleyeyim.
1: için,
0: Evet.
1: mühendislik olabilir, işletme olabilir, psikoloji olabilir, mimarlık olabilir. Diğer bütün bölümler için de örnek veriyorum, 50 üzerinden 50 ile 49 ile 48 ile girebildiğiniz bir yere 40 puanla, 35 puanla, bazen 20-25 puanla girebiliyorsunuz. Aynı bahsettiğimiz yarıştığınız kişi sayısının daha az olması sebebiyle. Dolayısıyla aslında biz o sınav konforunu, girme garantisini neredeyse ilk yıl için tercih etmiş oluyoruz. Artı bir yıl okuyarak. Ben şöyle soruyorum onu, öyle tamamlayayım. Türkiye'de hep de bu örnekleri kendi memleketimden veriyorum. Kimse alınmasın, gücenmesin. Hemen başlayacağız. Aydın Adnan Menderes'te okuyacağız. Bir yıl sonra başlayacağız. ODTÜ'de, Boğaziçi'de okuyacağız. Hangisi dediğimizde
0: Kızmıyor
1: zannediyorum.
0: mu aydınlar sana
1: Ben
0: öyle
1: de oralı
0: deyince?
1: olduğum için problem yok hocam. Dediğimizde birçok aklı başında ailede, öğrencide, hocam tabii ki bir yıl sonra gireyim, Boğaziçi'nde okuyayım, hazırlık okuyayım, ODTÜ'de okuyayım, hazırlık okuyayım diyeceği gibi aslında burada da hangi ülkeye gidiyorsak oranın o üniversiteler arasındaki fark gibi bir farkı kazanmış, hak etmiş oluyoruz. Bu çok büyük bir avantaj.
0: Şimdi İtalya'yı öne çıkardım ama şimdi hemen bir balans
1: Dengeleyelim
0: getiriyorum.
1: hemen.
0: İngiltere'de hazırlık okumak istemiyorsanız ama hazırlığı atlatan BCM Akademi diploması da var.
1: Tamam.
0: BCM Akademi'nin programlarını bitirdiğiniz zaman, oradan diplomanızı aldığınız zaman İngiltere'de hazırlık okumadan birinci sınıf kabulünüzü de alırsınız. Bunu da altını çizdim. Ama yine de şunu da dürüstçe ifade ediyorum. Gerçekten İtalya'nın hazırlığının verdiği bu avantajı diğer ülkeler kontenjan konusunda
1: Evet.
0: vermiyor.
1: Kendi kümesinde çok büyük bir avantajı var.
0: Evet,
1: O çok
0: evet.
1: net. Diğerleriyle
0: Şimdi biraz
1: karşılaştığımızda.
0: dengeledik.
1: Evet.
0: Oldu mu?
1: Oldu oldu. Güzel
0: Oldu.
1: oldu.
0: Tamam. Şimdi rolling admission denen bir şey var. Rolling admission ne demek? Bütün yıl devam eden kabul süreci demek. Hangi ülkeler bunu yapıyor?
1: Hocam Amerika aslında bunu yapıyor.
0: Evet.
1: Her seçeneğinde değil, bazı seçeneklerinde bunu yapıyor. Kanada'nın bazı seçeneklerinde bunu yaptığını değerlendirebiliriz. Bu biraz da Amerikan sistemi aslına bakarsanız. İngiltere'de işte bahsettiğimiz şey, şimdi bazen adına doğrudan rolling admission demeyince, yani devam eden başvuru süreci demeyince orası ona dahil olmuyor gibi düşünebiliriz. Ama hayır, aslında İngiltere'deki sistem de yıl boyu neredeyse birkaç
0: Neredeyse,
1: ay yazın
0: evet.
1: sonunu düşünecek olursak.
0: Temmuz'a kadar alıyor.
1: Tabii
0: Ondan
1: erken de
0: sonra
1: başlıyor.
0: Ocak var. Hani bir
1: Aslında dolayısıyla o da rolling admission
0: dolayısıyla
1: olarak.
0: aslında o
1: Evet.
0: da rolling. Ama rolling admission denince neden Amerika ve Kanada ilk akla geliyor sence?
1: Çünkü orada şöyle, orada periyotlara çok daha net bir şekilde bölmüş durumdalar. Erken başvurular var, erken karar periyotları var. Özellikle bu arada Amerika demişken onu söyleyelim. Burs düşündüğümüzde, geçen hafta

0: konuştuk. Burs tarafında işler değişiyor ve erken başvuruları mutlaka yapmamız gerekiyor. Amerika dediğimizde çünkü burs isteyen
1: erken
0: çok kişi oluyor.
1: Erken başvuru derken ne kastediyorsun? Kasım.
0: Kasım. Evet. 12. sınıfın başındaki Kasım ayı geldiğinde başvurularımızı yapmış olmak. Yani 1 Kasım itibariyle çoğu erken başvuru bitiyor. Sonra Amerika üzerinde Aralık sonuna kadar, yılbaşına kadar bazı okullarda 1 Aralık, 2 Aralık gibi deadline'lar görüyoruz. Yani Aralık'ın başından sonuna normal regular

0: admission diyoruz. Dolayısıyla ben Harvard'a gireceğim, ben işte MIT'ye gireceğim, ben Princeton'a gireceğim, NYU'ya gireceğim diyorsak çoğunlukla erken ya da düzenli dönemde, asıl dönemde başvuru yapmamız gerekirken diğer pek çok iyi de, çok iyi de okulların olduğu okullarda yıl boyu başvuru yapabiliyoruz. Bunu niye yapıyorlar? Öğrenci akışını devamlı hale getiriyorlar.
1: Evet.
0: Belki o iyi teklifleri bazen ileriye dönük yaparak öğrencinin Avrupa'da ya da başka ülkede kendisine bir yer bulmasını da önüne geçmeye, kandırmaya çalışıyorlar bu anlamda. Tırnak içinde iyi bir kandırmadan bahsediyorum. Hı hı. Çünkü şunu hep vurguluyoruz hocam. Öğrenci için oraya gitmek ne kadar önemliyse, bir öğrenci Amerika'da, İngiltere'de, İtalya'da, Singapur'da okumayı ne kadar önemsiyorsa o okullar da, o ülkeler de bizim çocuklarımıza talipler.
1: Aa, tabii.
0: Yani bu bir kazan kazan ilişkisi.
1: Tabii
0: bu bir karşılıklı
1: ki.
0: Sevda yani.
1: Tabii
0: dolayısıyla Almanya'ya kaçırmak yerine Amerika'nın o öğrenciyi almaya çalışmasının da aslında teknik olarak bir sonucu rolling admission'lar. Fikir
1: bir
0: olarak bundan bahsedebiliriz.
1: Bir de öğrenciler, yani Türk öğrenci çalışkan hocam. Ve şey, aynı anda birkaç şey yapabiliyoruz ya biz genetik
0: evet.
1: olarak. O becerikli tarafını da seviyor İngiltere bizim çocukların mesela.
0: Evet.
1: Avrupa'da aynı şekilde. O yüzden aslında biraz kapmaya da çalıştıkları bir tavır var. Yani öyle eski anlayışta hani sanki biz yurt dışına hep kendimizi böyle kabul ettirmeye, böyle bir ayağımızı atmaya çalışıyor değil. Artık onların da bizi istediği bir süreç. Şimdi son anda yurt dışı kararı verdin diyelim ki. Hazırlaman gereken evraklar nelerdir? Birazdan. Şimdi söyle hocam.
0: Hocam bir tabii ki transkript.
1: Evet.
0: Yani lise not dökümümüz. Bunu şu, kabaca ikiye ayırabiliriz. Bazı ülkeler, bazı okullar son 2 yıl isteyebilirler.
1: Bazısı 3 ister.
0: 3 yıl isteyebilir. Evet. 10-11 istiyorum sadece arada. İlk ve son yıl istemiyorum diyenler olabilir.
1: Hı hı.
0: Ama genellikle 9'dan itibaren 12 sonuna kadar not ortalamamızı, notlarımızı, o notların gelişimini yukarıya ya da aşağıya görecekleri transkriptlerimiz, not dökümlerimiz.
1: Tamam.
0: Bir, çok önemli. İki, tabii ki artık mezun oluyoruz, olduk.
1: Hı hı.
0: Liseyi bitirdim, lise çıkış belgem. Bu diplomam hazır değilse bile alınabiliyor artık
1: tabii.
0: Çıkış belgesi olarak. İki bu. Üç, mutlaka İngilizceye dair belgemiz, IELTS, TOEFL, PT akademik, hı hı. Neyse o girdiğimiz, hı hı, sınav.
1: Ona da son anda girebilir.
0: Yani aynen öyle.
1: IELTS her hafta yapılan bir sınav. Hemen bir kaydını yaparız. Girer, sonucu bekleriz.
0: Aynen
1: ona
0: öyle.
1: Göre.
0: Hele ki şimdi dijital sınavlar yapıldığı için hocam 3 günde geliyor biliyorsunuz sonuçlar.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla hemen, yani bugün karar verdim, yarın 2 gün sonra sınav rezervasyonu yaptım. Bir hafta dolmadan daha sonucumu almış olabilirim.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla bu da göz korkmasın. Bunun dışındaki evraklar, yani eğitim alabilirim, orada İngilizcemi gösterdim.
1: Hı-hı.
0: Yeterli bir öğrenciyim, transkriptim, not dökümü gösterdim. Hazırım, takvim olarak okulumu bitirdim, diplomamı gösterdim. Yani sonraki evraklar artık mektuplar, referans mektupları, CV'miz,
1: orada
0: neler yaptıklarımız.
1: Danışman.
0: Orada birebir danışman hocam.
1: Evet.
0: O mektupların yazımında da,
1: evet,
0: referans mektuplarının hikayesini oluşturmada, belki öğretmene bu konuda yönergeleri vermekte de,
1: hı-hı,
0: CV oluşturmada eksikleri tespit edip gerekirse onları doldurmakta da, tamamlatmakta da öğrenciye danışmanın rolü hiç tartışmasız en önemlisi.
1: Sonra vize için gerekli evraklar.
0: Tabii.
1: Onlar zaten bir turist olarak gitsen bile senden istenen
0: değil.
1: Evrak,
0: evet,
1: listesi var. Ondan sonra da zaten yurdunu falan yapıp gayet güzel, iyi bir danışmanla gönderilir. Ben hep
0: evet,
1: şunu söylüyorum Burak. Yani doğru danışman doğru bölüm demek, doğru danışman doğru ülke demek, doğru danışman paranı en doğru, en akıllıca nerede kullanırsın, nerede çok para harcamazsın demek. Doğru danışman burs demek. Daha ne diyeyim, değil mi? Özellikle böyle son dakika kararlarda.
0: Orada şu kaygılandırabilir belki hocam. Vize bir şeyi var biliyorsunuz. Böyle biz ne kadar anlatırsak anlatalım o vize kaygısı devam ediyor. Burada
1: evet,
0: bir, şunu ayıralım. Turist olarak gittiğimizde aldığımız vize, fuara gittiğimizde aldığımız vize, gezmeye gittiğimizde, iş yapmaya gittiğimizde aldığımız vize ile öğrencilik vizesi ayrı şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Tabii ki bir yerde bir sorun varsa 3 aşağı 5 yukarı öbür tarafı da etkiliyor. Ama çokça ben duyuyorum, hocam başvurduk biz 3 gün vize verdiler. Ya da ben başvurdum 3 ay bekledim, 4 ay bekledim. Öğrenci vizeleri.
1: O başka
0: yine
1: bir şey
0: az önce
1: ama.
0: Söylediğimiz mantıkla o ülkede bizi istiyor hala.
1: Evet.
0: Koşulları zorlaştırsa da bazen buna dair önlem almaya çalışsa da, ki şimdi biz vizeyiz. İtiraf edelim ki biz de o önlemler

0: almalarına dair bütün suistimalleri kullanıyoruz. Buradan yapılan başvurularda malumumuz, konuşuyoruz ara ara. Dolayısıyla öğrenci vizesini ayrı kategoride düşünmeliyiz. Hı hı. Öğrenci vizelerinde red oranları hala çok çok çok düşüktür yıllardır.
1: Çünkü nitelikli bir başvuru.
0: İstenen yani bir başvuru türü.
1: Turist denen kim gidecek gezecek orada?
0: Herkes
1: gezebilir. Belli değil. Ama öğrenci oraya koymuş bir dosyasında transkripti var, mezuniyeti var, İngilizcesi var. Değil mi? Referans aynen. mektupları var. Yani bu kişi suç kaydı yok, dolandırıcı değil. Senin ülkene
0: bir okul tarafından kabul edilmiş, değerlendirilmiş.
1: O yüzden öğrenci vizelerinde gerçekten o kadar çok sıkıntı yaşanmıyor. Hele ki İngiltere en kolayı.
0: İngiltere
1: zaten.
0: Hep gerçekten o konuda evet. Hiç kimse eline su dökemiyor hocam. Evet. Hem sonuçlama, hem kuralların belirginliği.
1: Sadece
0: belirliliği.
1: Üniversite değil, İngiltere lise vizelerinde evet. de çok kolay bir kere.
0: Hocam
1: vizeyi veriyor hemen.
0: Şunu ekleyerek burayı bu bahsi kapatalım isterseniz. Bütünüyle bu. Bugün karar verdiler, bizi izlediler, sınava girdiler, başvurdular ve bütün bu anlattığımız vize dediniz az önce, okul başvurusu dedik, hızlı hızlı yaptık falan. Bütün bunlar ortalama 3-3,5 ay sürecektir maksimum. Hı hı. İngiltere'de bu süreci 1-1,5 ayda bile tamamlayabilirsiniz.
1: Evet.
0: 3-3,5 ay şu demektir. Biz işte Haziran sonunda, Temmuz başında geldik, hemen hemen Eylül, Ekim zaten birçok Avrupa ülkesinde Ekim ayında başlıyor okullar. Hı hı. İngiltere'de daha kısa süreceği için Eylül periyodu yakalanabilir. Hı hı. İşte vize hızlandırma yolları var. İşte bir £100, £200 fazla ödüyorsunuz. Bunun belli başvuru şekilleri var. Toplamda 3 aylık bir periyot bence gerçekçi bir beklenti olur.
1: Tamam.
0: Tabii ki orada biz dokunuş yapmakta, ekleme yapmakta zorlanırız. Elimizde neyse, elimizdeki malzemeye göre bir yemek yaparız. Bu apayrı Hı-hı. bir konu. Hı-hı. Ama 3 ayda bu süreç sonuçlanır. Eğer Eylül-Ekim dönemi kaçırılırsa ne olur? Birçok senaryoda Ocak ayında,
1: Ocak olur.
0: Şubat ayında, yani ara dönemde bizim ikinci sömestr dediğimiz yerde başlayan eğitimler vardır. Bunlar yakalanabilir. Bu da olmadı ne olur? O bir yılı yurt dışında işte dil öğrenerek, bir şey tecrübe ederek mi geçirelim? Türkiye'de bir boş yıl, bir gap year olarak mı geçirelim? Hı hı. Hani mezuna kalmak dediğimiz burada. Hı hı. Şekilde mi geçirelim? Bu süreyi bir danışmanla geçirelim hatta. Onun yönlendirmesiyle mi yapalım? Bir sonraki seneye hazırlanalım. Hiçbiri gün sonunda kayıp değil. Ben öğrenciye şunu soruyorum. 40 yaşına geldin. 20'de mi mezun oldum? 21'de mi mezun oldum? 21'de mi, 22'de mi mezun oldum? Hocam bunlar o kadar önemsiz detaylar olarak kalacak ki geriye baktıklarında. Tabii. Dolayısıyla sonuç odaklı bir iş bizim işimiz. Sonuca baktığımızda ha bir yılı burada geçirdi, orada geçirdi, yarısını orada geçirdi, yarısını burada geçirdiden bağımsız bir şekilde periyodun bitmediğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Telaşlanmamaları için bir sebep bu. Eylül'e yetişir mi? Başta saydığımız ülkelerde yetişir. Ara dönem açan ülkeler var mı? Evet var. Yetişemezsek de bir sonraki Eylül zaten her şeyimizi rahat rahat hazırlayabileceğimiz bir dönem oluyor hepimiz için.
1: Bu arada bir anonsumuz daha var. Ebru Doğdu ve Burak Yılmaz danışmanlığında yurt dışı planı yapacaksanız, bizim programımızın ana sponsoru bir banka olduğu için ve o banka ile özel bir anlaşmamız olduğu için danışmanlık ücretlerinde, okul ücretlerinde, BCM Akademi yapacaksanız onun program ücretlerinde de çok ciddi taksitler ve krediler var, değil mi hocam?
0: Hocam
1: yani bütün ödeme kolaylığı şu anda herkesin ihtiyacı bence.
0: Eğitim finansmanı çok önemli bir konu. Evet. Eğitim finansmanını Amerika gibi, İngiltere gibi ülkeler biliyorsunuz çocuklara çok uzun yıllar vadeler yaparak falan bu Tabii. konuda çok destek oluyorlar. Devlet eliyle doğrudan destek oluyorlar. Türkiye'de okuyan öğrenciler için de Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok iyi. Ben de yararlandım işte KYK burslarından, ödeneklerinden zamanında. Aynı bunu aslında yerleştirmeye çalıştığımız ve bence hem sizin hem bizim de çok emeğimizin olduğu bir süreç oldu bu. Şu anda hem dediğiniz gibi danışmanlık ücretlerinde, hem okul ücretlerinde, ödemelerinde Hı-hı. nereye gidersek gidelim. Hem diğer masraflarına dair bu kredilerden sağ olsun sponsorumuz yararlandırıyor bütün ailelerimizi. Evet. Dolayısıyla bir göz atmak o planlamada daha cesur hale getirecektir onları. Çünkü bir göz korkutan bir tarafı da var.
1: Tabii ki. Kesin. O zaman Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz'ı bir de programı takip etmeye devam edin. Şimdi efendim eğitim yolculuğunuzda size eşlik ederken mümkün olduğunca hem finansal olarak hem psikolojik olarak hem eğitim olarak kolaylaştırmak için buradayız ve kolaylaştırıyoruz da. Bu yüzden de aslında rakibimiz yok. Şimdi hocam kızacak bana ama ben mütevazı olamıyorum artık daha. Evet, çünkü bizim yaptıklarımızı yapan yok. Varsa

0: resimler, onlarla da çalışırız. Şimdi efendim, dil okulu üniversite paket sistemleri var hocam bir de. Şimdi tabii burada daha çok Kanada geliyor benim aklıma. Ama hiç yok İngilizcem diyelim ki. Yani A2, B1 böyle arasında. Fakat istiyorum. Şimdi Kanada ile ilgili misafirlerimiz de olmuştu, konuk olmuşlardı. Onlar çok anlatmıştı ama bu dil okulu ve üniversite paketlerinden biraz bahsedelim mi?
1: Tabii. Hocam şöyle, Kanada'dan girdiğiniz için oradan örneklendirerek bahsedelim. Sonra onu nerelerde benzerlerini kullanabiliriz, onu da değerlendiririz. Bazı dil okullarının kuvvetli, köklü, uzun yıllardır orada üniversitelerle işbirliği yapan dil okullarının şöyle anlaşmalar oluyor üniversitelerle. Diyor ki, benim dil skalamda, benim sana verdiğim eğitimin farklı fazlarında senin geçiş yapabileceğin üniversiteler var. Diyor burada. 20 kura böldü diyelim, 20 bölüme böldü, 20 etaba böldü bunu. 15'ten itibaren şu üniversitelere geçebilirsin. Başka bir koşul yok mu? Ben bu değerlendirmeyi önde yapıyorum zaten. Onu sağlarsan geçebilirsin. 17'de şu üniversitelere geçebilirsin. 20'ye geldiğinde bütün üniversitelere geçebilirsin gibi anlaşmalar yapıyorlar. Burada aslında güvendiğimiz kurum bu konuda rüştünü ispat etmiş köklü dil okulları oluyor. Özel kurumlar bunlar ama bence kıyaslandığında görece çok makul fiyatları olan gayet
0: Bir de uzun
1: karşılanabilir.
0: kayıtlarda fiyat daha da
1: Çok
0: makul
1: daha
0: hale
1: düşüyor.
0: geliyor.
1: Aynen öyle. Toplu alım gibi oluyor böyle hani ticaretle uğraşanlar için. Dolayısıyla öğrenci hiç İngilizce bilmeden hatta az önce A2 B1 dediniz sıfır İngilizce ile bile bazı senaryolarda çok
0: Gidebiliyor.
1: bizim tavsiye ettiğimiz bir şey olmasa da gidebiliyor. O süreyi tamamladığında ilgili seviyede hangi üniversiteye geçiş yapabiliyorsa oraya geçiyor. Aslında ne yapmış oluyoruz biz? Yapay olarak Türkiye'dekine benzer bir hazırlık programı oluşturmuş oluyoruz bunu yaparak. Türkiye'de böyle değil mi? Hiç İngilizce bilmese de öğrenci kazandı üniversiteyi. Orada okuyacak İngilizceyi bir yıl boyunca Eylül'den öbür Haziran, Temmuz ayına kadar İngilizce hazırlıkta geçiriyor. Orada da aslında bunu sonradan biraz dediğim gibi yapay bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Bunu bu mantıkla Kanada'da yapabiliriz. Bunu bu mantıkla benzer örneklerde Amerika'da yapabildiğimiz senaryolar var. İngiltere'de tam olarak bunu uygulamak ne kadar mümkün bilmiyorum.
0: Yok,
1: Yani çok
0: öyle değil.
1: evet
0: İngiltere
1: bir
0: çünkü
1: foundation'a yine ihtiyaç olacak herhalde orada.
0: Bir de hocam İngiltere'de öyle çok uzun süreli bir dil okuluna falan kayıt olmak istediğinde vizede bir sıkıntı bazen
1: Evet,
0: yaşanıyor.
1: maksimum 6 ay gibi
0: Bir
1: daha
0: de
1: çok doğru.
0: dünya genelinde bu konuda red alanlar neden red alıyor biliyor musun? Şimdi aklıma geldi söylemek istedim. Şimdi mesela mezun olmuş 5 yıl sonra 6 yıl sonra Kanada'ya uzun dil okulu ve üniversite kaydı yapmak istiyor. İşte o paketi. Orada bir risk görüyor. Ya da şeye bakıyor. Bir red vardı hatırlıyorum. Sen zaten İngilizce okumuşsun diyor mesela. Kolejde atıyorum. Orada öğrenemedin şimdi gelip burada mı gibi. Orada dikkat edilmesi gereken şey var ama yine o zaman danışman önemli orada değil
1: Neye
0: mi?
1: bakıyoruz
0: Danışmanın
1: orada hocam?
0: deneyimi.
1: Neye bakıyoruz orada? Siz inanır mısınız önünüze böyle bir dosya gelse? 5 yıl mezun olmuş, bitmiş, gitmiş. Hiçbir arada çaba yok mesela. Diyor ki ya sana yakın yerler var. Senin ülkende de İngilizce öğretiliyor. Hiç mi çaba sarf etmedin? Ya da söylediğiniz gibi sen zaten İngilizce biliyorsun. Ne demek bir daha şimdi 9 aylığına İngilizce öğrenmeye geliyorum demek. Aslında vize söz konusu olduğunda da, üniversite kabulleri, girişleri söz konusu olduğunda da bunu tekrar tekrar söylemekte bence hiçbir mahsur yok. Bunlar böyle mekanik, makineye koydum, makineden çıkarttım, mavi ışık, yeşil ışık süreçler değil. Karşımızda bizler gibi, sizler gibi, anne babalar gibi, çocuklar gibi gayet akıllı kabul memurları var.
0: İşi o adamın.
1: Değerlendirme memurları
0: Tabii,
1: var.
0: tabii.
1: Vizede de, okullarda da. Onlar oturup düşünüyorlar. Bu hikaye mantıklı mı? Hiç inanmadım. O zaman vermiyorum diyor. Bu basitliğe indirdiğimizde hem konu aslında netleşecek herkes için.
0: Şunu da yapıyorlar, o da yanlış bak. Çocuklara mesela lise kabulü almış, anneye de bir yıllık dil okulu kaydı yapıyor mesela. Çat, red. Yani siz neye inanmazsanız onlar da ona inanmıyor. Aslında
1: Ana
0: çok
1: fikir bu.
0: ana fikir bu.
1: Evet.
0: Yani dosyanı önce sen bir kendi önüne koy. Ne kadar gerçekçi ise onlar için de o kadar gerçekçi. O
1: Aynen.
0: zaman yani dil okulu artı üniversite paket sistemleri de var diyorsun. Kanada'da daha çok görüyoruz. Amerika'da da...

0: bölge bölge görebiliyoruz. İngiltere bu konuda çok iyi değil. Yani şöyle, o dil okuluna gittin diye üniversite seni almıyor yani.
1: Evet. Hocam İspanya var bu arada. Bu
0: Ha,
1: şimdi aklıma
0: tamam.
1: geldi. İspanya'da da birebir bunu uygulayabiliyoruz. Çünkü yine İspanya'daki dil okulları da özellikle İspanyolca çok öğrencileri caydırdığı için bence bunu özellikle yapıyorlar. Aynı politikanın bir sonucu çünkü bu. İspanya'da da ya üniversitenin kendi uydu okulunda hazırlığı alıyoruz. Salt İspanyolca. Hiçbir akademik ders yok.
0: Tamam.
1: Ya da bağımsız dil okulları var. Çok benzer az önce Kanada'da anlattığım sisteme uygun bir şekilde. 8 ay yaparsan şunlara, 6 ay yaparsan bunlara, 1 yıl yaparsan şu okullara girebilirsin diyor. Onu da yani hemen aklımıza gelmişken söyleyelim. İspanya'da Kanada'ya çok benzer bir örneği
0: E çok güzel.
1: uygulayabildiğimiz ülkelerden bir tanesi. Tek
0: Tamam.
1: dikkatimizi nereye vereceğiz İspanya'da? Devlet okulları İspanya'da 4 yıl, Avrupa'daki 3 yılın aksine.
0: Evet.
1: Özellerde 3 yıldan devam edebiliyoruz yine.
0: Tamam. Şimdi hocam YKS'de bir şey atladık. Bazı ülke YKS'de aynı bölümü tutturmanı istiyor, değil mi? Bir onları konuşalım. Bir de YKS'yi çok önemseyen ve önemsemeyen ülkeler olarak ayıralım mı bir?
1: Tabii biz şimdi hemen YKS böyle can sıkıcı bir şey olunca orayı kazanamayan ya da işte oraya
0: Evet.
1: çok hazırlanamayanlar üzerinden değerlendirdik. Tam tersi YKS'yi çok önemseyen ülkeler de var hocam. Almanya artık
0: Almanya.
1: herkesin ezberinde olduğu üzere bunun en başında geliyor. Şimdi bir bölüm uyuşması dediğimiz bir koşul var Almanya'da. O da şu: Türkiye'de herhangi bir bölümü kazandığınızda gidip Almanya'da ya o bölümü ya da o bölüme çok yakın bir bölümü okuyabiliyorsunuz.
0: Tamam.
1: Şimdi bu cepte.
0: Tamam. Bir örnek verir misin hocam? O bölüme çok yakın bölüm.
1: Hocam mesela bilgisayar mühendisliği okumak istiyoruz. Burada yazılım mühendisliği kazandık. Burada
0: Tamam.
1: elektronik mühendisliği kazandık gibi.
0: Tamam.
1: Ya da işte iktisat okumak istiyoruz. Burada işletme de olur gibi bir yakınlıktan bahsediyoruz. Bazı bölümlerde bu şart çok katı bir şekilde uygulanmıyor. Onu mutlaka böyle soru işaretleri varsa bir sizi bizi bir arasınlar, bir danışsınlar.
0: Tamam.
1: İstisnalar olabiliyor ama %90 koşul bölümlerin birbirine aynı ya da yakın olması. Şimdi bunu söylediğimizde biz hemen devamında şu soru gelir. Yani hocam ben Bayburt makine mühendisliğini kazandığımda Almanya'da gidip istediğim yerde okuyabiliyor muyum? Evet, sorunun ilk tarafına cevap. Bayburt Üniversitesi'nin makine mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinde kazandığında Almanya'da gidip makine mühendisliği okuyabilirsin ama öyle istediğin yerde okuyamazsın. Çünkü o YKS sınavında kaç puan alıp oraya girdiğin Alman puanla çevriliyor ve orada da nereye gireceğini belli ediyor.
0: Tamam. Yani
1: Dolayısıyla
0: şey gibi,
1: evet.
0: doları pound'a çevirdin. Ne kadar alabiliyor?
1: Karşılığı neyse o. Bu
0: Karşılığı
1: kadar.
0: neyse
1: Aynen
0: o.
1: öyle.
0: Tamam.
1: Aynen
0: Okey.
1: öyle.
0: Bunu da anladık. Peki YKS'yi hiç önemsemeyen ülke dendiği zaman biliyorsun
1: İngiltere,
0: İngiltere
1: tabii.
0: geliyor. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Bak, bu uyarıyı bütün toplantılarımızda öğrencilerimize söyleriz. Bize erken gelenler için yurt dışına gitmek istiyorsun. Eyvallah. Ama bu YKS'yi önemsemeyi bırakma deriz biz. Çünkü yani olur ya o yıl ailenin işleri bozulur, senin sağlığın bozulur, uzağa
1: Canın
0: gidemeyeceksindir.
1: istemeyebilir hocam.
0: Canı
1: Niye böyle bir
0: istemeyebilir
1: yediği
0: son anda.
1: bırakasın?
0: Evet,
1: Aynen öyle.
0: yani YKS'ye çalışmayı yurt dışına gidecek öğrenciler de bence bırakmamalı.
1: Bunun dışında hocam İsviçre'de YKS sonucu önemli.
0: Evet.
1: Belçika YKS sonucunu çoğunlukla önemser ama tek başına yetmez Almanya gibi. Avusturya Almanya'ya çok yakın bir şekilde YKS sınav sonucu bölüm aldığımız puan gibi kriterleri değerlendirir ve bizi
0: İtalya.
1: kabul eder. İtalya'da YKS'de eski usulle barajı geçmek yani 4 yıllık herhangi bir bölümü kazanabilmek yeterlidir. Alman ekol için YKS çok önemli. En geniş özet bence bu.
0: Sonuçta YKS önemli.
1: Her zaman önemli.
0: Değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki öyle.
0: Yani hani İngiltere'ye gidecek olanlara bile aman çocuğum ucunu bırakma diyorsak demek ki bu Alman ekolünde bunu mutlak surette önemseyeceğiz.
1: Son gözlemle bitireyim hocam. YKS'den kaçmak için yurt dışına giden öğrencilerin genelde o yolda da başarısı olma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Bir yerden kaçmak için onu seçmiyoruz.
0: Tamam.
1: İçlerinden bize en uygun, en mantıklı olanı seçiyoruz.
0: YKS'den kaçamıyoruz.
1: Evet.
0: Yani YKS'den
1: Yok öyle ya
0: kaçmak
1: ama.
0: için yurt dışına gideyim de olmuyor. Onun da altını çizdi Burak hocamız. Peki hocam son bir şey. En erken hangi tarihte en erken yurt dışında başlayabilir bir çocuk?
1: üniversite

0: ne zaman başlayabilir? YKS... Yurt dışında eğitime ne zaman başlayabilir,
1: evet,
0: öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Eylül periyodunu yakalayabileceğimiz ülkeleri konuştuk hocam. Hiç normal Türkiye'de ne zaman başlanıyorsa Eylül'ün 3. 4. haftasından itibaren yurt dışında da eğitime başlanabilir.
1: Tamam.
0: Eğer sınavdan hemen sonra görüşmeye başlarsak.
1: Tamam, o zaman şöyle bir toparlıyorum. YKS'ye girdin, istediğin sonucu alamadın. Ya da aldın, o sonuçla yurt dışında nerelerde okuyabilirsin? YKS'den istediğin sonucu alamadın, yurt dışında nereye gidebilirsin? Hepsini toparladığımız, özetlediğimiz bir bölüm oldu. Ama bitmedi, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
2: Golden Global Yatırım Bankası'nın sunduğu Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitim devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Cici.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
0: Ne istersen Neon 1.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Stash Labne'yi.
8: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tam o anda bir saniye. Bu lüp bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüpbo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
5: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Vay toplantılar!
6: Vay ödevler!

0: geldin.
1: Golden Global Yatırım Bankası'nın sunduğu Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitim devam ediyor.
2: Efendim tekrardan beraberiz. YKS sonrası neler yaparız onu konuştuk. YKS öncesinde konuştuk. Yani önceki iki yılı bize gelen öğrenciler olursa diye. Ama süremiz yine bitti. Hatta sezon da bitti.
3: Evet.
2: Nasıl bir sezondu? Ne hissediyorsun?
3: Hocam süre
2: faydalı
3: bitiyor.
2: Programlar oldu mu?
3: Sezon bitiyor. Konu bitmiyor.
2: Evet.
3: Bizim konumuz hem kendi kendini güncelleyen sürekli bir konu. Hem de tabii yeni konular eklenen bir konu. Mümkün olduğunca faydalı olmaya çalışıyoruz. Bence çok verimli bir sezon geçirdik.
2: Evet, çok çok iyi misafirlerimiz oldu.
3: Evet.
2: Bizler bütün önemli konuların altını çizmeye çalıştık.
3: Biraz da yorulduk ama.
2: Biraz da yorulduk.
3: Evet.
2: Artık dinlenelim istiyoruz. Evet efendim, 2021 yılında başladı bu yolculuk ve pandemiyle. İnanabiliyor musunuz? Pandemide, 2021'de. Eğitim dedik, 2026'dayız hala eğitim diyoruz. Siz bizi izlediğiniz sürece, siz bizi takip ettiğiniz sürece, siz istediğiniz sürece de devam etmeye gönüllüyüz. Böyle bir sezon arası vermek istiyoruz. Eylül ayında tekrar bir arada olmayı umut ediyoruz. Ama tabii eğitimcilerin pes etme lüksü yok, hep söylüyorum bunu. Durma lüksü de yok. Durmuyoruz, duramıyoruz. Burak Hocam'la biz tatile gidelim diyoruz, gidemiyoruz. Çünkü öğrencilerimiz bize her zaman ulaşabiliyorlar. Velilerimiz bize her zaman ulaşabiliyorlar. Ekibimiz her zaman yanınızda. Sosyal medya hesaplarımıza ne zaman yazsanız elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz ve buna da devam edeceğiz. Hürriyet.com.tr'de yazılarım salı günü, her salı yine devam edecek. YouTube kanalımızda unutmayın, BTV Burak ve Ebru'dan geliyor. BTV'yi de bu yaz özellikle biraz hızlandıracağız. Hani oradan da bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Evet, Ebru Doğdu Official, Burak Yılmaz sizlerle. Sizlerle olmaya da devam edecek. 2021'de programımı nasıl kapattıysam 2026'da da bu sezonu aynı şekilde kapatıyor olacağım efendim. Sanattan, spordan, eğitimden, bilimden ve baş öğretmeninizden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun. Hoşçakalın.

0: Golden Global Yatırım Bankası, Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitimi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Beyaz TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta yine birbirinden değerli konuklarla birbirinden değerli ve önemli konuları tartışıyor olacağız.
1: Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa biz başlıyoruz.
2: Doktor Yaşar Başağa ile bu cumartesi de sağlıkta önemli konular ekrana geliyor. Üroloji ve androloji uzmanı operatör doktor Akın Demirleyen erken boşalma konusunu ele alacak. Nedenlerini, tanı sürecini ve tedavi yöntemlerini anlatacak. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Nazan Yılmaz, HPV ve sihirler hakkında merak edilenleri açıklayacak. Bulaş yolları, korunma yöntemleri ve aşı konusuna değinecek. Üroloji ve androloji uzmanı Operatör Doktor Yaşar Başağ, Peyronie hastalığını anlatacak. Belirtileri, cinsel yaşama etkileri ve tedavi seçeneklerini detaylandıracak. Erkek sağlığından cilt hastalıklarına uzanan önemli başlıklar ekrana gelecek. Az sonra.
1: Stüdyomuzda yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Üroloji ve androloji uzmanı operatör doktor Akın Demirleyen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim Aslı Hanım. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Yaşar hocamla zaten önceden tanışıyorsunuz. O yüzden bugün o biraz sizi sorularıyla sıkıştıracak. Bilginiz olsun.
3: Teşekkür ederim davetiniz
1: için. Söylemedi demeyin.
0: Akın hocam, Akın abim de diyebilirim. Çok kıymetli bir üroloji uzmanı. Benim asistanlığa başladığım yıllarda aslında baş asistanlarımdan bir tanesiydi. Evet, cerrahide aslında izleyicilere biraz böyle cerrahi hayattan da bahsetmek istiyorum. Cerrahi hayatta girdiğiniz zaman bir kıdemliniz oluyor ve o kıdemliniz size aslında hekimliği, ürolog olmayı öğretiyor. En çok ondan öğreniyorsunuz. İlk başladığımda servis kıdemlisiydi Akın hocam ve birlikte çok uzun süre çalıştık ve çok fazla emeği vardır. Üroloji adına çok fazla şeyi Akın hocamdan öğrenmişimdir ve bu konuda da çok da iyi bir insandır. Sıkıştırmadan, çünkü cerrahi biraz askeriye gibidir. İnsanın böyle sıkıştırıldığı, çok sıkıştırmadan
3: biraz
0: iyi niyetli.
3: Biraz eziyet ettiysem bugün çıkarma acısını.
0: yok. Eziyet görmedim. Şimdi eziyet gördüm dersem haksızlık etmiş olurum. Erken boşalma konuşmak istiyoruz. Olur, biraz tabii. Da aslında kimlere neleri yapalım, hangi tedavileri nerede kullanıyoruz. Sizin de çok fazla ilgilendiğini biliyoruz. Kimlere erken boşalıyor diyelim, hangi hastalar erken boşalıyor, evet, kabul edelim ve nasıl tedavi edelim diye başlayacağız. Yani öncelikle kimlere erken boşalıyor diye tanımlayarak diye başlayalım.
3: Olur tabii ki. Erken boşalma için çok fazla tanım var aslında, tek bir tanım yok. Bunlardan ben birkaçını söyleyeyim yapılan çalışmalara göre. Bir kısım 1 dakikanın altında bir baz alıyor, bir kısım 3 dakikanın altında bir baz alıyor, bir kısım süre vermeden partnerin

0: Tatmin olmadan ilişkinin sonlandırılmasını erken boşalma olarak baz alıyor yine. Ama genel anlamda konuşacak olursak 1 dakikanın altına ağır, 3 dakika ile 1 dakika arasında orta seviye bir erken boşalma süresi olarak alabiliriz.
1: Evet. Peki bu durum toplumda çok mu yaygın sizce? Yani klinik
0: Evet,
1: vakalarda ne
0: yani
1: kadar
0: yapılan
1: görüyorsunuz?
0: çalışmalarda aslında geniş bir aralık var. Tabii bu ülke etnik grup vesaire çok değişiyor. %20 ile 75 ama 3 erkekten birinde bunun olduğunu söyleyebilirim. Erken
2: Evet,
0: boşalma.
2: kesinlikle. Dikkatinizi çeken önemli bir sebebi var mı? Genç izleyicilerimiz de takip
0: Evet.
2: ediyor. İşte psikolojik başka nedenleri var mı erken boşalmanın?
0: Erken boşalma en çok 20 ile 45 yaş arasında görülüyor. Yani genç yaş grubu diyebileceğimiz kesimde görülüyor. Bunlarda da evet çok fazla sebep var ama özellikle düzensiz ilişki, bunun dışında hormonal düzensizlikler, testosteron eksikliği, hipertiroidizm bunlar önemli sebepler. Tabii kişinin sosyal hayatı, aile hayatı bunlar psikojenik olarak çok etkili. Aslında en önemli grubun da psikojenik grup olduğunu söyleyebiliriz ve bunlar da en çok düzeltmekte zorlandığımız grup aslında. Ama çok geniş bir skala var. Genetik faktörler dahil olmak üzere erken boşalmada diyebiliriz yani sebep olarak.
2: Kişiler aslında çok farklı olabiliyor. Sizin de klinik pratiğinizde çok geliyordur. Hastalar çok geliyor. Kimi hasta aslında çok erken boşalıyor ve bunu dert etmiyor. 1 dakika, 2 dakika bir
0: Evet.
2: süresi var. Bunu dert etmiyor.
0: İyi olarak
2: Diyor,
0: görüyor hatta.
2: iyi olarak görüyor kendini. Bir problem olarak görmüyor. Ama bazen de öyle bir hasta geliyor ki boşalma süresi 5-10 dakikalarda.
0: Evet.
2: Bunu erken boşalma olarak tanımlıyor. Biz de öyle tanımlamalı mıyız yoksa nasıl yaklaşmalıyız hasta
0: Yani
2: gruplarına?
0: haklısın yani. Burada önemli olan partner önemli. Yani partner eğer gerçekten tatmin oluyorsa bu yeterli ama partnerlerle konuşma imkanımız çok olmuyor. O yüzden genelde erkek tarafından ilerliyoruz. Kadın kısmını da jinekolog arkadaşlara yönlendirmekte
2: Evet,
0: kalıyoruz.
2: kesinlikle burada aslında insan doğasında, yaratılışında böyle bir şey var. Kadınların cinsel ilişki içerisinde tatmine ulaşma süresi ortalama 10-14 dakika. Erkeklerde ortalama 5-7 dakika. Yani normal normlarda kabul ettiğimizde bile arada neredeyse 2 katlık bir farklılık var. Bunun tabii ki duygusal birlikteliklerle başka küçük oyunlarla manipüle edilmesi ve tamamlanması gerekiyor. Bunun çok kıymetli olduğunu biliyoruz ama bunun yanında da elbette normali ve anormali de görmek lazım. Ve anormal durumlarda özellikle çok erken olan sürelerde mutlaka ve mutlaka hastalara yardımcı olmak lazım.
1: Peki böyle bir durumda çift terapisinden de destek alabilirler mi? Hem ürolog hem de kadın doğum hekimleri eşliğinde sorunun farkına varmak için en azından şimdi. Herkes açık açık bu sorunları eşiyle konuşamıyordur
0: Evet.
1: bence. Açık açık konuşamadıkları için çift terapilerinden, aile psikologlarından yardım alıp üroloji uzmanlarının ve kadın doğum uzmanlarının, hekimlerinin de bu konuda onlara teşvik etmesi gerekiyor mu sizce?
0: Şöyle Aslan Hanım, bir defa bizim özellikle Türk toplumumuzda kadın ilişki konusunda pasif kalıyor. Şimdi erkek ilişkide kadından bir şikayet gelmediği sürece her şey yolunda gittiğini düşünüyor. Ben 20 yıllık evliyim. Eşim hiçbir şey söylemedi. Aslında burada eşini, kocasını üzmemek adına ya da ne bileyim onun gururunu incitmemek adına
1: Ayıp
0: sessiz
1: olacağını
0: kalmasını, evet
1: düşünerek.
0: sessiz kalmasını kendi bir sorun olmadığını düşünüyor. Biz tabii bunları konuşuyoruz. Erkek tarafında ilerliyoruz. Ama mutlaka hani eşiniyle de konuşmasını, gerekirse kadın doğuma ya da terapiste göndermesini söylüyoruz. Bazen de biz tedaviye başlamadan önce değerlendirdikten sonra diyoruz ki hemen tedaviye başlamayalım. Siz önce bir eş terapisine gidin, bir cinsel terapiste gidin. Bir adım atın, ondan sonra biz devam edelim diyoruz. O yüzden yani bu multidisipliner bir yaklaşım. Terapist, kadın doğumcu, ürolog. Yani bazen işin içerisinde sebepler diğer hormonal hastalıklarsa dahiliye vesaire de olabiliyor. O yüzden biraz çok yönlü yaklaşmak lazım. Tedavi ederken de çok yönlü olmamız gerekiyor.
1: Evet,
2: Gerçekten
1: sıkıntıyı
2: de
1: yaşayan
0: çünkü
1: kişinin farkında olması
2: Akın
1: gerekiyor.
2: hocam da çok teçhizatlı bir klinikte çalışıyor. Kliniği çok teçhizatlı tanısal açısından. Çok doğru tanı koymamız gerekiyor. Bizim işte genital organda hassasiyetin varlığı yokluğu, tedavi edilebilir bir durumun var olup olmadığını tespit etmemiz, kişinin beklentilerini anlamamız, partnerin beklentilerini anlamamız çok kıymetli. Aslında burada biraz terapi süreçleri şuna da yarıyor. Eşler ne bekliyor? Kendileri belki üçüncü bir göz yardımıyla bu konuda bir aydınlanma yaşayıp kendilerine doğru yolu bulma konusunda bir rehberlik sağlayabiliyorlar. Bunun da çok kıymetli ve önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden basma kalıp ifadelerle, basma kalıp tedavilerle ilerlemek yerine basamaklı ve adım adım ilerlemekte fayda olduğunu da çok

0: Çok iyi biliyoruz ve bu da çok kıymetli gerçekten. Dediğim gibi çok yoğun bir hasta var. Yani çok yoğun bir hasta grubu var. Ve size de geliyordur hocam. Şu aslında benim de en çok zorlandığım hasta grubu. Biraz önce bahsettiğiniz seyrek ilişki olması erken boşalma sebeplerinden bir tanesi. Ve gençlerde, genç yaşlarda, evliliğe yeni başladığı yıllarda bir erken boşalma hadisesi olabiliyor. Bu olay ilerleyerek daha sonra şimdi cinsel ilişkiye başladığınızda bir performans kaygısı, kaygıyla birlikte
1: Stres
0: içinden
1: bozukluğu.
0: çıkılmaz bir durum haline geçiyor. Sizin de böyle kısır döngüye girmiş karşılaştığınız hastalarınız
1: Evet,
0: oluyor mu?
1: yani erkeklerde tabii ki bu ilişki anksiyetesi çok daha kolay oluşuyor. Özellikle sizin dediğiniz gibi erken yaşta evliliklerde, erken ilişkilerde böyle oluyor. Yeni evlilerde. Zaten bir sefer ya da iki sefer erken boşalma olsa sonraki ilişkilerde sürekli bir kaygı, anksiyete. Acaba yine olacak mı? Tekrar yaşayacak mıyım kaygısı? Erken boşalmayı tetikliyor. Hatta beraberinde sertleşme sorununu getiriyor. Bu kaygıyı artırıyor. Derken bir kısır döngü kartopu büyüyor. Tabii bu tek başına çözebileceği bir şey değil. Yani kimsenin. Ancak bir ürologla, androloji uzmanıyla çözebileceği bir şey. İlk başlarda tabii çekiniyorlar gelmekte ama sonra çözülmeyince iş tek başına bu konuyu araştırmaya
2: Ben
1: başlıyorlar.
2: şunu söylemeyi çok istiyorum. Şimdi toplumun içerisinde az konuşulduğu için çok sömürülen bir konu bence. Yani çok yanlış tedavi seçenekleri sosyal medya aracılığıyla, dijital araçlar aracılığıyla veya komşum arkadaşım bunu yaptı, iyi geldi aracılığıyla sömürülen bir
1: Evet.
2: tedavi sistemi var burada.
1: Evet.
2: Asıl tedavi sistemini siz biliyorsunuz. İşin
1: Şöyle.
2: ilacını siz biliyorsunuz yani. Sizler burada bunu anlatın, bu konuya aydınlık getirin
1: Tabii.
2: isterim.
0: Evet, kesinlikle ve şey de çok önemli aslında yani bir de şu algıda çok yanlış. Bir grup dediğin gibi internetten ne bulursa alıyor. Bir grup da ne de olsa geçer. Evlenince geçer. 6 ayda geçecek. 1 yılda geçecek. Ne zaman ne tedavi yaptırsınlar, ne kadar beklesinler?
1: Şöyle erken boşalmada bir defa en az 6 ay beklemek gerekiyor. Yani bunu ilk yaşadığın süreçten itibaren. Ve de ilişkilerinin neredeyse tamamı ya da tamamında hani %75 ile 100'ü gibi bir rakam belirleyebiliriz. Hani bunu yaşıyorsa artık bir doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Peki hasta bize geldi, biz ne yapıyoruz? Tabii ilk önce konuşuyoruz. Sosyal hayatını, iş hayatını, yediğini, içtiğini, ilaçlarını, her şeyi konuştuktan sonra bizim için en önemli nokta bu konu psikojenik mi, organik mi? Yani organikse zaten top bizde. Değilse
2: Evet.
1: terapiste gönderiyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Muayenede işte belli başlı cihazlarımız var. Erken boşalması olan hastalarda penisin üst kısmındaki sinirler, dorsal sinirlerin sayısının daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Bu da sürenin daha kısa olmasına sebep oluyor. Biz burada belli cihazlarla, hassasiyet ölçüm cihazlarıyla bu testi yapıyoruz. Eğer peniste bir aşırı hassasiyet varsa o zaman tedavi kısmına geçiyoruz. Hayır yoksa psikojenik demektir. O zaman burada bizim çok yapacağımız bir şey olmuyor. Terapiste yönlendiriyoruz hastamızı.
0: Bu hassasiyet durumunda fazlaca tedaviler var. İşte dolgu uygulamaları var. Sinir dondurma işleri var. Sinir kesilmesi nörotomi cerrahileri var. Ve burada biraz kafa karıştırıyor. Kim için ne yapalım? Biraz hem aslında meslektaşların hem de üroloji camiasının hem de hastaların çok fazlaca kafasını karıştıran bir konu. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nasıl?
1: Şöyle
0: Kime
1: yaşa.
0: yapalım ve ne yapalım?
1: Evet, yani senin de çok iyi bildiğin gibi biraz erken boşalma zor ilerliyor tedavi anlamında. Yani böyle henüz hastayı ve doktoru böyle tamamıyla yani benim şahsi fikrim tam böyle huzur içerisinde tedavi edecek bir seçenek yok diyebilirim aslında. İlk önce böyle başlayayım, biraz yanlış olmasın açıklayayım demek istediğimi. Şimdi erken boşalmada tabii ki yıllardır süregelen ilaçlar, kremler, antidepresanlar var. Bunların özelliği tedavi edici değil. Sadece günü kurtarmalık. Tabii ilişkide spontan olan bir şey. Hadi bir saat sonra ilişkiye gireceğiz. Bir hazırlık yapalım. İşin keyfini kaçırıyor. Bu kimsenin istemediği bir şey. Ama zamanla yeni teknoloji tedaviler çıktı. Neler bunlar? İlk önce penis başı dolgusu çıktı. Ardından kriyoablasyon dediğimiz yöntem. Ardından nörektomi dediğimiz yöntem. Peki biz hangi hastaya neye göre bunu başlıyoruz? Eğer ki hasta bize gelmiş ve artık İşte ilaçtır, kremdir, spreydir bunlardan kullanmaktan sıkılmışsa muayenesini yapıyoruz. Peniste hassasiyeti varsa bu tedavi seçeneklerini anlatıyoruz. Bunların hepsinin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var tabii ki. Penis başı dolgusu da, kriyoablasyon da, nörektomi de bunlar uzun süren işlemler değil. Bunlar 15-20 dakikalık işlemler. Ancak

0: arasında önceliğimiz bizim dolgu ya da kriyo ablasyon. Çünkü nöroektomi biraz daha işin cerrahi kısmı. Onu son aşamaya, en azından ben öyle alıyorum. Dünyanın belli ülkelerinde ilk tedavi seçeneği olarak yapılıyor nöroektomi dediğimiz sinir kesme ameliyatı. Belli ülkelerde kesinlikle yapılmıyor. Ama ben klinikte hastaya bakıyorum. Eğer penis başındaki hassasiyet daha fazlaysa dolguyla müdahale etmeye çalışıyorum. Hayır, gövdede daha fazla hassasiyet var ise o zaman kriyoablasyon dediğimiz sinirlerim, işte 5 tane sinir varsa bir kısmını çalışmaz hale getiriyoruz özel bir cihazla. Bunları denemişiz. İstediğimiz sonucu alamamışsak da en son çare sinir kesme işlemi dediğimiz nöroektomi uyguluyoruz.
1: Evet. Aslında yavaştan da sona doğru
0: Evet.
1: geliyoruz. Son sormak istediğim bir şey var. Aslında erken boşalma tedavisi. Şimdi erken boşalma biraz sabırsız adam hastalığı. Yani gerçekten hastalara
0: Evet.
1: bakarsanız genel hayatlarında da çok aceleci insanlar, çok sabırsız insanlar ve size de oluyordur. Ben çok sık karşılaşıyorum. Sihirli değnek bekliyorlar.
0: Evet.
1: Gerçekten sihirli bir değneğimiz var mı?
0: Maalesef yok yani. Bu tedaviler o kadar %99 diyeceğimiz başarı oranında olan tedaviler değiller.
2: Hiçbir
0: Bunlar
2: tedavi için
0: evet,
2: öyle bir oran
0: %65 ile
2: veremeyiz
0: %85
2: zaten.
0: arasında değişen başarı oranları var. Etkileri hemen
2: Hastadan hastaya
0: başlamıyor. 2 hafta,
2: değişen.
0: 3 hafta sürüyor. Bazen basamak basamak ilerliyoruz. Sonuçta 10 saniyede boşalan birisini bir anda 10 dakikaya getiremezsin. Yani bunu basamak basamak yapacaksın. Hastaya anlatıyorsun. Bazen eskiden kadar anlatsan
1: Evet.
0: da bir şey değişmiyor. Hemen bir sonuç
1: Ve
0: istiyor.
1: hemen bir sonuç istiyor.
0: Bazen de bu diyorsun 2-3 hafta sonra etkisini görürsün diyorsun ama bir gün sonra hocam teşekkür ederim çok faydasını gördüm diyor. Tabii bu işin psikojenik kısmı oluyor.
2: Evet.
0: Her çeşit hastamız var. Biz elimizden geldiğince arkalarında
1: Evet.
0: durmaya çalışıyoruz.
1: Evet, aslında burada vermek istediğimiz mesaj çok net. Tıpta insanlara yardımcı olabildiğimiz bilimsel altyapısı olan güzel tedavilerimiz var ama sihirli değnek yok. Her tedavinin belli yan etkisi var. Her tedavinin belli bir başarı şansı var. Ama olabildiğince çok ciddi bir hasta grubunda artık bu tarz problemlerin çözülebildiğini, tabu olarak kalmaması gerektiği, insanların bunlarla birlikte yaşamaması gerektiği artık çok aşikar. Çünkü bu konuda tıp gerçekten artık ilerledi ve bizler de bu konuda aslında dünyada önce hekimleriz artık. Yani sadece
2: Evet.
1: ülkemizde değil, dünyada bu konuda elimiz çok güçlü. Bu özgüvenle, bu rahatlıkla çok rahat söyleyebilirim ki hastaların da bunları çekmemesi gerekiyor. Hocam hasta hasta geldiniz,
2: Çok teşekkür
1: şeref
2: ederiz.
1: verdiniz.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ediyoruz. Ayaklarınıza
2: Stüdyomuzdaki
1: sağlık.
2: kedilerimiz son dediklerinize katıldı.
1: Evet,
2: Duydunuz
1: evet,
2: mu?
1: evet. Kediler onayladıysa doğru
2: Evet.
1: yoldayızdır efendim.
0: Ben de teşekkür ederim güzel davetiniz için. Çok güzel bir program. İnsanları da hem teşvik etmek, tabularını yıkmak adına tekrardan teşekkür
2: Öğrenmek
0: ederim.
2: ve bu tarz şeylerin gerçekten bir tedavisi olabildiğini
0: Evet.
2: aktarabilmek, bunun bir sağlık problemi olduğunu izleyicilerimize aktarabilmek için yapıyoruz bu yayınları
0: Elinize
2: zaten.
0: sağlık.
2: Tekrar iyi ki geldiniz hocam.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, programımız son hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler.
1: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş
1: Nasılsınız?
3: bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Yine
2: Teşekkür ederim.
1: stüdyomuzda çok kıymetli bir hocamız var. Biliyorsunuz ki programımız boyunca aslında aile sağlığı ve cinsel sağlıkla ilgili çok detaylı konular konuşuyoruz. Bugün biraz cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bahsetmek istedik. Dermatoloji alanında Profesör Doktor Nazan Yılmaz bizlerle gerçekten hem eğitim alanında, hekimleri eğitme konusunda hem hekimliğiyle ön plana çıkmış çok önemli bir isim. Bizim için rol model
3: Çok
1: olan
3: teşekkürler.
1: çok önemli hocalarımızdan bir tanesi. Sizleri
3: Teşekkür ederim.
1: burada görmek bizim de olmanız büyük bir şeref bizim için. Hoş geldiniz hocam.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Çok
3: Benim için
1: teşekkür.
3: de büyük keyif.
1: Çok teşekkürler. Genelde biz böyle bir yandan keyifli sohbetler yapıyoruz. Bir yandan da aslında çok önemli sorunlara parmak basmak istiyoruz. Üroloji pratiğinde olduğum için özellikle ben işin erkek hastalarla çok muhatap oluyorum ama biliyorsunuz ki son yıllarda HPV çok önemli bir problem haline gelmeye başladı. Hem erkeklerde hem kadınlarda çok önemli bir cinsel yolla bulaşan
3: Evet.
1: hastalık. HPV tam olarak nedir? Sizden dinlemek isteriz.
3: HPV nedir? HPV aslında bir virüs. Human papilloma virüs dediğimiz bir virüs. Virüs dediğimizde hep böyle daha işte üst solunum yolu enfeksiyonları, işte COVID dönemini yaşadık vesaire. İnsanlarda böyle çok korkutucu bir tablo ya da işte kanda bulunabilir mi gibi sorular geliyor. Hayır, HPV bize deri yoluyla bulaşan, deri hücrelerini enfekte eden bir virüs diyebiliriz, böyle tanımlayabiliriz. Evet.
1: Bahsettiniz ama bulaş konusunda özellikle temasla mı bulaşıyor, nasıl bulaşıyor, insandan insana bulaşı nasıl?
3: İnsandan insan direkt temasla bulaşıyor. Bu işte ortak banyo, havuz kullanımı, işte spor salonları, saunalar buralardan da bulaştı.

0: temaslar olabiliyor ve tabii ki cinsel yolla bulaş oluyor. Direkt temasla her şekilde bulaşabilir. Burada derinin özellikle hasarlı olması bulaşı kolaylaştırıyor. Özellikle örneğin hamamda, işte havuzda, ayakta yaralar varsa, bu şekilde basıldıysa HPV olan alana bulaşlar daha da kolaylaşıyor. Çatlaklardan, hasarlı bölgelerden virüs daha kolay giriyor, deri hücrelerine yerleşiyor ve burada enfeksiyona neden oluyor.
1: Çok kıymetli aslında, çok doğru söylüyorsunuz. Tabii bunları konuşurken televizyonlarda çok çekiniyoruz. Ama konuşmak lazım. Gerçekten
0: Evet.
1: çok kıymetli. HPV'nin ne kadar yaygınlaştığını klinik pratik içerisinde biz de sıklıkla görüyoruz. Çok güzel bir şey söylediniz. Hasarlı deriden daha kolay bulaştığından bahsettiniz. Burada biraz aslında genital bölge temizliğine
0: Evet.
1: girmek istiyorum. Burada işte jilet mi kullanılmalı, özel makineler mi kullanılmalı, tüy dökücü kremler mi kullanılmalı? Hangisi daha güvenli, ya da bir lazer epilasyonla bu işten tamamen kurtulmak daha güvenli mi olur uzun süre tahriş sağlamamak için? Bunun konuda da fikrinizi merak
0: Burada
1: ediyorum.
0: çok önemli aslında sorunlar var. Şöyle ki, hastalarımız HPV'yi tanımıyor. Genital sihirleri tanımayabiliyor. Mesela genital bölgede sihir gördüğümüzde tabii ki hani el ayaktaki sihirleri halk daha kolay tanıyor, ama genital bölgede et beni çıktı diyor. Biz bazen tesadüfen, bilmiyorum sizin de klinik pratiğinizde öyledir mutlaka ürolojide, tesadüfen fark ediyoruz hastanın HPV ile enfekte olduğunu ve bazen HPV'nin genital bölgede de el ayaktaki gibi iyi seyredebileceğini ya da kendiliğinden geçebileceğini de düşünebiliyor hastalar. O nedenle de normal olağan hayatlarına devam ediyorlar. Tedavi talebinde de bulunmuyorlar. Bu dönemde de işte söylediğiniz gibi o bölgenin epilasyonu sırasında uygulanan jiletle bir kanama olması, travma olması deride orada HPV'nin yayılımını arttırıyor. Yani lezyon birken 5 oluyor, 5'ken 10 oluyor. Daha sonra bunlar birleşiyor, tümöral lezyonlara dönüşüyor. Daha sonra durum deri kanserinden rahim ağzı kanserine kadar gidebiliyor. Partnere bulaş olabiliyor. O nedenle aslında genital bölgede çıkan her türlü deri rengi lezyonu bu anlamda bir değerlendirmek lazım.
2: Evet, HPV'nin de şimdi çeşitleri var hocam. Düşününce
0: Evet.
2: bu zamana kadar yaptığımız bütün sağlık programlarında ve izlediğimiz bütün sağlık programlarında bunun çeşitlerine değindik. Her HPV sihir yapar mı ve her HPV kanser altyapısı
0: Yapar
2: mı
0: mı?
2: oluşturuyor aslında?
0: Aslında HPV'nin 200'den fazla çeşidi var. Bu ne demek? Aslında biz bunun çok azını klinik olarak görüyoruz demek. HPV'yi bağışıklık sistemimiz çoğu zaman tanıyor. Bazen çoğumuz aslında bulaşıyor da biz daha lezyonu görmeden bağışıklık sistemimiz HPV'yi tedavi ediyor. Bu aslında bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Yani hiç bilmediğimiz birine dokunduğumuzda ya da işte cinsel yolla gözle görülen lezyon yokken aslında oradaki sessiz, lezyonsuz deriden bize HPV bulaşabilir. Bu aslında korunma noktasında daha dikkatli olmamız gerektiğini bize vurgulayan bir cümledir. Onun dışında her HPV kanser yapmaz. HPV'nin iyi türleri vardır. Mesela 2, 5 gibi biz bunlara isimler veririz. Onlar genelde deride sil şeklinde karşımıza çıkar. Mesela 16, 18 gibi numaralandırdığımız türleri vardır. Bunlar rahim ağzında direkt kanser sebebidir. O yüzden hangi HPV'yi kaptığımızda oldukça önemli.
2: Yani izleyicilerin burada dikkat etmesi gereken
0: Evet.
2: noktalardan biri de bunun çeşidi ve vücuttaki derideki herhangi bir lezyonu fark ettiklerinde veya bağışıklık sistemlerinde bir düşüş fark
0: Evet.
2: ettiklerinde, vücudun bir şeyle savaştığını fark edince koruyucu hekimlik için mutlaka doktorlarına
0: Evet.
2: görünmeleri.
0: Evet, hem öyle hem de mesela şunu çok görüyoruz. Kanser hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan hastalarda bağışıklık sistemi düştüğünde enfeksiyonların daha hızlı karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu HPV için de geçerli bir teori mesela. Daha fazla sil görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bağışıklık sisteminden burada tabii ki mesela şey vardır halk arasında. Hocam ben bu sihirleri okuttum
1: Okuttum,
0: geçti.
1: geçtim.
0: Okutunca geçer mi? Geçer. Neden? Hatta ben derim evet, inanıyorsanız okutun. Çünkü bağışıklık sistemi aslında inançla da birazcık çalışması artan bir sistem. Yani vücudumuzun öyle bir sistemi var. İnanmayan biri okuttuğunda geçmiyor mesela. Neden? Bağışıklık sistemi orada devreye girmiyor. Aslında süreç bunun üzerinden ilerliyor. Sessiz sakin bir virüs bizim zayıf anımızı bulduğu an lezyon olarak karşımıza çıkıyor. Ama her zaman çok korkmaya gerek yok. Yani el ayak sihirlerinde de hastalar bazen tam tersi çok panikle gelebiliyor. Bu kanser yapar mı diye. Genital sihirlerden daha farklı tabii orada süreç. Onlar da çoğu zaman bu süreci görmüyoruz.
2: Evet.
1: Aslında

Çok güzel bahsettiniz. Kadınlarda rahim ağzı kanseri çok önemli problemlerden bir tanesi. Çünkü özellikle 40'lı yaşlarda kadınların hayat kalitesini, sağ kalımını etkileyen çok önemli bir hastalık. Ama burada erkekler için, ben erkeklerin savunucusu olarak mutlaka araya girmem gerekiyor. Erkek hastalarda da HPV

0: Burada da sünnet çok önemli. Yabancı toplumlarda, sünnetsiz toplumlarda HPV ilişkili orada bir enfeksiyon için ortam oluşturduğu için artış olduğunu ve buna bağlı bu bölgedeki kanserlerde artış olduğunu biliyoruz. Sadece kadınlar değil. Bunun beraberinde yine ilişki türlerinin farklı olması kırtlak kanserleri açısından da çok ciddi manada bir risk oluşturmaya başlıyor. Öyle deniyor ki çok yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde kırtlak kanserinin birinci etiyolojisi, yani birinci sebebi neredeyse HPV olacak. Şu an sigarayla, tütün kullanımıyla yarışıyor. Yine hatırlatalım.
1: Sağlığa zararlı.
0: Tütün kullanımı, sigara kullanımı sağlığa zararlı. Çok ciddi kırtlak kanseri yapıyor. Önemli bir etkeni. HPV de neredeyse onunla birlikte yarışır bir vaziyete geldi. Peki hocam, genital bölgede ya da elinde ayağında bir HPV enfeksiyonu, bir sihir tanıdı hastalar. Çok da inanmıyorlar ya da okuttular geçmedi. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl tedavi edelim?
2: Şimdi çocuklarda çok sık görürüz el ayak sihirlerini. Aslında çocuklarda genellikle ilk bir yıl içerisinde kendiliğinden bile iyileşebiliyor bağışıklık sistemi aracılığıyla. Ama ben her gördüğüm çocuk hastamı tedavi etme taraftarıyım. Neden? Eğer bağışıklık sistemi bu enfeksiyonu çözemiyorsa bu sefer yayılmaya başlıyor. Yayılınca ne oluyor? İşte 5 dakikalık bir tedaviyle halledebileceğimiz şeyi seanslarca uğraşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden hani bir virüs varsa, bu hastalık yaptıysa, lezyon yaptıysa bunu ortadan kaldırma taraftarıyım. Mutlaka işte sihirlerde işte kriyoterapi gibi, koter gibi, karbondioksit lazer gibi tedavilerle daha lezyonu görür görmez tedavi edersek aslında viral yükü de azaltmış oluyoruz. İşi daha kolay çözüyoruz. Yetişkinlere gelince, yani genital sihirlerde, burada tedavide bekleme lüksümüz yok zaten. Yani bir an önce tedavi etmek zorundayız. Hem kişiyi hem de partnerini. Eğer hastamız erkekse kadın hastayı kadın partnerini mutlaka kadın doğumcu bir hekim arkadaşımızdan yardım istiyoruz. Simirleri, HPV taramalarını yaptırıyoruz. Ve bu şekilde onu da gözetim altına alıyoruz. Çünkü erkeklerde de evet kanser yapıyor, anal kanserler yapıyor, işte genital bölgedeki kanserleri yapıyor ama daha görünen bir bölgede. Yani bir erkeğin o bölgede kanseri fark etmesi ve doktora başvurma süresi çok kısa. Çünkü orada kapanmayan bir yara oluşuyor. Ve zaten bu hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir süreç olduğu için çoğu erkek hasta çok ileri evre kanser olmadan bize başvurabiliyor. Ama kadın hastalarda böyle değil. Rahim ağzı dediğimiz bölge görünen bir bölgede değil. Yani hasta eğer düzenli taramalara gitmediyse, kadın hastalar orada kanser oluşana kadar, hatta yayılana kadar farkında olmayabiliyor. O yüzden kadınlarda tarama tabii ki çok daha önemli.
1: Şöyle de bir şey var hocam, halk arasında yanlış mı biliniyor, onu da sormak istiyorum hazır ikiniz de buradayken. Erkekler için genelde şey diyorlar, hani onlar etkilenmiyor, onlar taşıyıcı.
2: Öyle
1: bu tarz
2: değil.
1: Virüsler öyle bir şey öyle değil, değil, değil mi? Öyle bunu da buradan söylemiş
2: yani,
1: olalım.
2: Evet, genital bölgede deri kanseri olarak erkeklerde genelde karşımıza çıkıyor. Evet. Anal bölge dediğimiz bölgede özellikle de mesela son zamanlarda arttı dedik işte seksüel farklılıklar nedeniyle de işte hem oral bölgede hem de genital bölgede farklı farklı türlerini görüyoruz. Bir de HPV ile cinsel yolla aktive olmuş bir birey eğer multipartnerse sadece HPV değil diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından da tarıyoruz biz. Bakıyoruz aslında hasta bize HPV lezyonu diye geliyor ama bir bakıyoruz HIV pozitif aynı zamanda. HIV nasıl bir enfeksiyon? Bağışıklık sistemini baskılayan bir enfeksiyon. Dolayısıyla elimizde HPV'nin yayılmasını ve kanser yapıcı etkisini arttıran bir süreç daha oluyor. Bu nedenle de özellikle HIV pozitif erkeklerde bu bölgedeki kanserleri daha fazla görüyoruz.
0: Evet. Yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Son iki tane sorum var. Bunları da mutlaka sormam gerekiyor. Çünkü hastaların gerçekten klinik pratikte de çok sorduğu sorular. İlla ki izleyicilerimiz de merak ediyor olacaktır. Şu çok sorulur, vücudumuzdan atılmıyor, bizimle birlikte ömür boyu yaşıyor mu? Bu çok sorulan bir soru hastalar tarafından.
2: Öyle değil, bu bir şehir efsanesi evet. Diyebiliriz. Tabii ki hem inkübasyon yani kuluçka dönemi hem de tedaviden sonraki vücuttan bir atılma süresi var. Yani biz aslında mesela genital sihirli koterle, kriyoyla tedavi ediyoruz. Ama ne oluyor? Yani biz bunu tedavi ettik diyoruz. Bir bakıyoruz ki ilk bir yıl içerisinde aynı bölgede tekrar çıkabiliyor. Bu az da bir oran değil. %40-50'lere varabiliyor. Çünkü neden? Bu bir virüs. Gözle görülen bir şey değil. Yani mikropartiküller kalabiliyor. Ve orada dokuda tekrar reinfeksiyon yapabiliyor. O nedenle özellikle sihir hastasını tedavi ettikten sonraki ilk yıllar

0: takibimiz açısından çok önemli. Yeni lezyon gelişir gelişmez hemen müdahale ediyoruz. Ama tabii ki virüsü tamamen temizleyebiliyoruz bir süre sonra. Yani bir ömür orada kalmıyor.
1: Evet. Son sorum da aslında sizin etik yaklaşımınızı bildiğim için bunu size sormak benim için de keyifli olacak. Hastalıklarda her zaman koruyucu hekimliği ön plana çıkarıyoruz. Peki hastalıktan korunmak için neler yapalım?
0: Aşı.
1: Aşı.
0: Birincisi aşı. Özellikle ilk cinsel deneyimini yaşamadan çocuklarımızı aşılamamız gerekiyor. Cinsel deneyimin erken yaşlara düşmesi rahim ağzı kanseri sıklığını arttırmakta. O nedenle çocuklarımızı erken yaşta HPV aşılarıyla aşılarsak çok ciddi bir kanserden korumuş oluyoruz. Büyük iyilik yapmış oluyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu.
2: İyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Uzun süredir tartışmak istediğimiz çok önemli bir konuda bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: ayaklarınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ediyorum. Sağ olun.
2: Çok sağ olun hocam. Hiçbir yere ayrılmayın siz. Sevgili izleyiciler, sizler de bir yere ayrılmayın. Şimdi Yaşar Hocam'la olan özel bölümümüze geçiyoruz. Efendim, şimdi Doktor Yaşar Başa ile birlikte halk arasında penis eğriliği de olarak bilinen Peyronie hastalığı hakkında konuşacağız. Hocam çok keyifli bir program oldu ama şimdi biz her seferinde böyle nasıldı, güzel geçti program diye kendi aramızda konuşuyoruz. Siz bunu kendi YouTube kanalınıza attığınızda oradaki izleyiciler muhtemelen orayı geçiyordur hızlı. Şimdi burayı da geçecekler. O yüzden ben direkt konuya girmek istiyorum. Peyronie nedir ve nasıl ortaya çıkar hocam?
1: Peyronie aslında Fransız bir cerrah ve tanımladığı bir hastalık. Genital organ, erkek genital organını saran iki tane zar var. Aslında burası süngerimsi bir doku. Buranın sertleşmesini sağlayan bu etrafındaki esnek ve sertleşebilen bu zar. Yani bir süngerin su tutup şişmesi gibi bu içerideki süngerimsi doku kan tutarak sertleşen bir organ haline geliyor. Ve bu sertliği sağlayan da organın etrafını saran bu zar. Bu zara biz tunika ismini veriyoruz. Tunika, kadınların tunik dedikleri uzun vücudunu saran örten elbiseleri vardır. Örten zar demektir. Burayı örten zara tunika ismini veriyoruz. Bu tunikanın iltihaplanması ve kireçlenmesi hadisesine de Peyronie hastalığı ismini veriyoruz. Peyronie hastalığı aslında halk arasında eğrilik olarak biliniyor ama sadece eğrilikle giden bir hastalık değildir. Eğrilik dediğimiz zaman iki tür eğrilik vardır. Bir doğuştan olan eğriliktir. Bu tamamen bambaşka yapısal bir problemdir. Ana karnından gelen, yaratılıştan var olan, buradaki cinsel organdaki tüplerden birinin uzun olmasıyla cinsel organı sağa veya sola eğilmesi hadisesidir. Burada çok büyük bir problem yoktur ama Peyronie hastalığı sadece eğriliğin ön planda olduğu bir hastalık değildir. Bu gerçekten erkeklerin yaşam kalitesini ve cinsel kalitesini düşüren çok önemli bir hastalıktır.
2: Evet, bahsettiğiniz şeylerin hepsinin arasında şunu da sormak istiyorum. Şimdi doğuştan olduğunu söylediniz bazılarında ama bu Peyronie hastalığı
1: değil. Bu Peyronie
2: değil.
1: Hastalığı değil.
2: Bu doğuştan bir eğrilik. Peki Peyronie hastalığı hangi yaşlardan sonra ortaya çıkabilir?
1: Peyronie hastalığı 40 yaşının altında olursa biz buna nadir bir tablo deriz. Genellikle 40 yaşın üstünde görülen bir hastalıktır ve görülme sıklığı da önümüzdeki yıllarda, geçtiğimiz yıllarda giderek artmakta olan önemli bir tablo. Yaklaşık olarak prevalansı, yani görülme sıklığı 50 yaş üzerinde %9-10'lara kadar yükseldi. Bu çok önemli bir oran. Böylesine hayat kalitesini düşüren ve erkeklerin yaşam kalitesini ve cinsel kalitesini düşüren bir hastalık için çok ciddi bir oran.
2: Evet, peki en net belirtileri neler? Yani hastalar kendilerine nasıl bir belirti görüyor da hangi bulguyla sizlere
1: aslında
2: başlıyor?
1: Aslında hastalık şöyle başlıyor. Hastalığın iki evresi var. Birincisi erken evre, biz buna akut evre ismini veriyoruz. Bir de geç evre dediğimiz kronik evre. Erken evre hastalığın ilk bir yılı. Hastalık şöyle başlıyor. Erkekler genital organında ele gelen bezelye şeklinde, nohut şeklinde, bazen bu şekilde tarif ederler, bir nodül ele gelmeye başlıyor. Yani buradaki biraz önce bahsettiğim kireçlenme ortaya çıkıyor. Şimdi bunları söyleyeceğim ama bu söylediğim her şey olmak zorunda değil. Bu bir klasik prezentasyon, sunumdur. Yani herkes de böyle olmak zorunda değil. Bazıları olabilir, bazıları olmayabilir. Burada ele gelen bir nodül ve bir yöne doğru eğilme başlar. Yani eğilik, şekil bozukluğu başlar. Cinsel organda ciddi manada kısalmalar olmaya başlar. Çünkü burada biraz önce bahsettim, esnek bir zardan bahsediyoruz. Burası iltihaplandığı zaman bu esnek zar esnekliğini yitirmeye başlıyor. O yüzden de yeterince uzayamadığı için bu genital organda, cinsel organda kısalmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ağrı oluyor. Özellikle erken dönemde, biraz önce de bahsettim, bir iltihaptan, bir yangından, bir kötü iyileşme dokusundan, yani elimizi kestik, buradaki doku

0: yara kötü iyileşti, kalın böyle kalınca iyileşti. Biliyorsun ki buna bir scar doku diyoruz, kötü doku diyoruz, netme dokusu. Bunun gibi burada aslında bir cinsel ilişki esnasında bir travmaya bağlı olarak veyahut da cinsel ilişkinin doğası esnasında da her bir ilişki mikro travma olarak kabul edilir. Kötü iyileşme sonucunda böyle bir scar dokusu oluşuyor ve insanlar ağrı, yavaş yavaş işte sertleşme kalitesinin düşmesi, ele gelen nodül olması, eğrilik ve cinsel organda kısalıkta fark etmeye başlıyor. Bu erken evre. Tanım bu. Erken evre.
1: Bu bahsettiklerimiz erken evrede.
0: Hastalık ilerledikçe ve geç döneme geldikçe artık buradaki fibroz istediğimiz o yangı, kötü iyileşme dokusu azaldığı için ağrı da azalıyor. Geç döneme geçtiğimizin, kronik evreye geçtiğimizin en önemli belirtisi artık ağrının bu organda görülmemeye başlanması ama...
1: Aslında psikolojik olarak iyileştiklerini sanabilirler ağrı ama, olmayınca. Kendi kendine geçti diye
0: şöyle
1: düşünebilirler.
0: Şöyle bir sıkıntı var. Bu sefer de kısalmalar çok belirginleşiyor. Sertleşme kalitesi çok düşüyor. Eğrilikler artıyor. Sertleşme kalitesi düşerse burası bir balon gibi. Hastalar eğriliğini olduğundan az gibi düşünüyor. Aslında tam bir sertliğe ulaşsa daha sert, daha eğri bir... yapıyla karşı karşıya kalacaklar. Böyle bir erken evreden geç evreye doğru giden klinik bir sunumu olan çok kompleks bir hastalıktan bahsediyoruz.
1: Evet, peki erken evresindeki tedavi seçenekleri var mı? Varsa bunlar neler? Geç evrede cerrahi seçenekler mi var? Tedavi seçenekleri neler?
0: Aslında Peyronie hastalığının tam olarak patofizyolojisini yani oluşma mekanizmasını bilmiyoruz. Henüz net ortaya konabilmiş değil. Biraz önce bazı mekanizmalardan bahsettim. İşte travmalar geçirmiş cerrahiler gibi işte etkenler olabiliyor. Ama birçok hastada da neden olduğunu, yahu neden bende var hocam sorusunun cevabı yok. Birçok hasta için verilmiş net bir cevabımız aslında yok. Bunun beraberinde tabii ki neden ortaya koyulamadığı zaman da tabii şeker hastalığı gibi iyileşme kalitesini bozan hastalıklar burada kötü iyileşme dokusuna sebep olacağı için sebebiyet veriyor. Öncelikle altta yatan nedeni her zaman tedavi etmeye çalışıyoruz. Elbette ki erken dönemde ve geç dönemdeki tedavi amaçlarımız bir kere çok farklı. Çünkü erken dönemde şunu hedefliyoruz. Öncelikle hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefliyoruz ve hastanın ciddi bir ağrısı var. Ya dinlenim anında ya sertleşme anında veya ilişki anında çok ciddi bir ağrısı var ve bu ağrı hayat kalitesini düşürüyor. Buradaki amacımız ağrıyı gidermek ve hastalığın ilerlemesini engellemek. Buradaki temel amaç bu. Nasıl sağlayabiliyoruz? Bunun için denenmiş çok fazla ilaçlar vardı ama bu ilaçlar çok da etkili olmadığı son yıllarda artık gösterildi. Kullanılabilecek bir tablet maalesef yok. Burada şok dalga tedavilerinden faydalanıyoruz. Şok dalga tedavileri de Peyronie hastalığında mucize gibi lanse edilir. Maalesef öyle değildir. Sadece erken evre hastalıkta buradaki plan sınırlandırılması, etrafta bir mikro travma yaparak aslında burada bir büyük bir yangın var. Biliyorsunuz ki set yangınları yakılır. Orman yangınlarında böyledir. Etrafında bir yangın yakılarak durdurmaya çalışılır. Erken evredeki mantık da budur aslında. Erken evrede o plan etrafında küçük küçük travmalar yaratarak o travmanın daha fazla ilerlemesini, iltihabın daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışırız. Bir diğer konu bizim remodeling dediğimiz buradaki plağın bazı özel cihazlarla parçalanması ve traksiyon çektirme işlemleriyle çekilmesi ki plak parçaladıktan sonra bunun için özel bıçaklarımız var. Dışarıdan iğne gibi yapıyoruz. Lokal anestezi altında yapılan işlemler içerisine kök hücre tedavileri veriyoruz. Buradaki amacımız şu, sağlıksız bir doku var. Bunun içerisine sağlıklı hücreler enjekte ederek ve bu plakları gerdirerek eğriliğin azalması ve plağın stabilize olması, penisin daha da esnemesi ve böylelikle de eğriliğin azalması, makul seviyede kalmasını hedefliyoruz. Gerdirme cihazlarıyla hastalar için çok meşakkatli bir süreç. Aslında çok iyi bir şekilde bu tedavinin içine dahil olmaları gereken en az 6 ay 1 yıl bu tedavi sürecinin içerisinde hastalarında kalması gerekiyor. Ki burada faydayı çok geç görmeye başlıyorlar. 6 haftada bir yapılan tedaviler hastalara bunları anlattığımız zaman 6. hafta 1. seans 2. seans çok erkenden sıkılıp ben de bir şey olmuyor, ben etkisini görmedim deyip çok kolaylıkla sıkılabiliyorlar.
1: Aslında
0: ki,
1: çok sabır gerektiren.
0: Tabii ki her gün kullanmak gerekiyor. Çok da kolay işler değil. Maalesef bu gerdirme cihazlarıyla devam etmekte zorlanıyorlar. Bu erken dönemin tedavisi. Geç dönemdeki yaklaşımımız tamamen farklı. Artık ağrı bitti. Şok dalga tedavisinin burada bir yeri yok. Remodeling tedavileriyle yani biraz önce bahsettiğim plak parçalama tedavileriyle bir düzen sağlamak çok kolay ve mümkün değil. Gerdirme tedavileri bir miktar faydalı olabilir ama artık iş oturdu. Burada da eğrilikler daha kompleks

0: hale gelebilir. Kompleksten kastım şu, yukarıya doğru vardı, hemen akabinde sağa doğru da olabilir. Yani birden farklı yöne çok kompleks deformiteler de olabilir. Burada hastanın sertleşme kalitesine bakıyoruz. Bir, eğrilik durumuna bakıyoruz. İki, eğer ki sertleşme kalitesi iyi ise eğriliği düzeltmeye çalışıyoruz. Eğriliği düzeltmek de çok kolay değil. Çünkü düzeltirken kısaltmak gerekiyor. Zaten kısalmıştı, daha da kısaldı. Hastaların çok ciddi manada takıldığı önemli konulardan bir tanesi. Ki haklılar, haksız bir takılmak da değil. Bunun beraberinde eğer ki bir sertleşme kalitesi düşükse, hep burada anlattığımız mutluluk çubuğu ameliyatı, yani penil protez cerrahisiyle birlikte düzeltmenin yapılması, hem buradaki eğriliğin düzeltilmesi, beraberinde de sertleşme fonksiyonlarının restore edilmesi, yerine koyulması bizim tedavideki temel amacımızı ve yaklaşımımızı oluşturuyor uzun evrede.
1: Yani doğru mu anlamışım hocam? Şimdi ekran başındaki izleyicilerimizin de biraz tıp diliyle anlatıyorsunuz siz, ama benim kafamda şu oturdu. Geç dönem olan tedavide hem fonksiyonel hem de estetik açıdan tedavisi tamamlanabiliyor. Estetik... Bunun cevabını reklamdan sonra verelim. Tamamdır. Olur mu?
0: Tamamdır.
1: Sevgili izleyiciler, çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından konularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
9: Dardanel'den. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
11: muslu ol. İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
14: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Taşıdık halkama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Net, Sigortam Net.
2: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Take the sleep from your head, let it fall in the street.

0: sadece durladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
7: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
6: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Biz buraya eşimle açtık, hayalimizdi.
11: Aile gibi olduk artık.
10: Biz birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz.
11: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
10: Bu otel her birimizin sigortası.
12: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Efendim, kısa bir reklamın ardından tekrar stüdyomuzdayız. Reklamlardan önce ne demiştik hocam? Bu Peyronie hastalığının ileri dönemdeki, yani geç kalınmış tedavisinde hem fonksiyonel hem de estetik problem ortadan kalkıyor dedik. Bunu nasıl yapıyoruz?
2: Şimdi hocam, şöyle diyelim. Öncelikle şunu düzeltelim. Geç kalınmış tedavi demeyelim. Yani çünkü
19: geç tanımı dedik biz.
2: Geç
19: zaman.
2: Evre diyelim. Ha, geç çünkü evre. Bizim elimizde de hasta hastalığı ilerleyerek, yani akut evrede bir üroloğa muayeneye gelmiş bir hasta da göz göre göre hastalığı ilerleyip tedavilere rağmen hastalığı ilerleyebilir. Bizim buradaki durumu yavaşlatacak bir şey, biraz önce bahsettiğim erken evrede çok dalgalı tedavisi gibi tedavilerimiz var ama herkeste de başarılı olamayabiliyor. Yine hastalık ilerleyebiliyor. Yani geç kalmış demeyelim ama geç evre diyelim. Geç evredeki bu eğrilik aslında sadece estetik bir problem değil. Evet, bazı hastalar için estetik problem. Bunun derecelerine bakıyoruz. Eğer ki 30 derecenin altında ise eğriliğimiz, evet bu bir estetik problem. Ama 30 derecenin üzerinde ise artık fonksiyonel problemler de başlıyor. Çünkü 30 derecenin üzerinde eğriliği olan bir cinsel organla cinsel ilişkiye girmek mümkün değil. Hem çok ağrılı, hem kişi için çok ağrılı, hem partneri için çok ağrılı. O yüzden de burada baktığımız iki tane önemli kriter var. Birincisi, eğrilik var mı ve kaç derece, hangi yöne? Bunlar da bizim cerrahi yaklaşımlarımızı çok ciddi manada etkileyen faktörler. Çünkü buradaki anatomi çok farklı. Bu anatomi düzeltilirken önümüzde işte damar sinir paketi olan yerler var. İşte kısaltıcı cerrahiler var, uzatıcı yamalar var. Bunun beraberinde fonksiyonel olarak bir sertleşme sorunu da eşlik ediyorsa, biraz önce de bahsettiğim plaklar var.

0: Ve bu plaklar aslında buradaki kan akışını ciddi manada bozabiliyorlar. Kan akışı da ciddi manada bozulduktan sonra
1: Normal bir ereksiyon
0: normal bir
1: gerçekleşmiyor.
0: ereksiyon sağlanamayabiliyor. O zaman penipротез cerrahisinden yardım alabiliyoruz. Protez esnasında da sadece protezi koymuyoruz. Buradaki eğriliği de mutlaka ve mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Buradaki cinsel organı, bu biraz önce bahsettiğim tunikayı bir hamak gibi açarak, ağ gibi o esnekliğini yitirmiş kısmı biz esnekleterek, küçük küçük böyle bıçaklarla hamak gibi açarak buradaki esnekliği yeniden sağlamaya çalışıyor ve düz bir ereksiyona kavuşturmak istiyoruz. Düz bir ereksiyona kavuşmak neden önemli? Aksiyel rigidite dediğimiz bir kavram var. Çok teknik olacak ama aksiyel rigiditeyi şöyle tanımlayabiliriz. Eğri bir yapı tam sertlik sağlayamaz. Bu, çünkü burada bir kaynak noktası var. Çok basittir. O yüzden düz bir yapıya üstten bastığınızda aldığınız basınç ve sertlikle eğri bir yapıya üstten bastığınızda aldığınız sertlik bir değildir. O yüzden düz bir sertleşmeye sahip olmak genellikle güvenlik açısından da, cinsel ilişkide güvenlik açısından da çok kıymetli bir yere sahip. Biz de bunu hedefliyoruz ki hastalarımızda hem estetik olarak hem fonksiyon olarak cinsel hayata olumlu katkılarda bulunabilelim diye.
1: Evet. Peki hocam çok az bir vaktimiz kaldı ama şunu sorarak noktalamak istiyorum ben programı. Şimdi Peyronie hastalığından bahsettik, bulgularından bahsettik, tedavi süreclerinden ve tanı süreclerinden bahsettik. Anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu hastalık tam anlamıyla iyileşebilir mi?
0: Peyronie
1: Yani...
0: hastalığında plaklar bazı hastalarda kaybolabiliyor ama çok küçük bir hasta grubu. Bazı hastalarda bu plaklar problem oluşturmuyor. Plağın yerleşimi de önemli. Cinsel organın uç tarafındaysa, ileri doğruysa hiçbir problem oluşturmadan, hastalarda eğrilik, kısalma, sertleşme sorunu yapmadan bu hasta hayatına devam edebiliyor. Veyahut da bazen plak çok küçük oluyor. Kök kısımda olsa bile çok fazla hayat kalitesini etkilemiyor. Orada dursa dahi biz hiçbir şey yapmıyoruz. Hastaya diyoruz ki evet, orada ele gelen bir şey var. Hastalar şeyden de çok korkar. Ya bu kanser midir sonuçta? Ele gelen sert bir
1: Tabii.
0: yapı. Ben
1: Kitle
0: kanser
1: mi
0: mi oldum?
1: acaba
0: Kitle mi
1: diye
0: diye insanı bir korkutur.
1: gelebilirler.
0: Bu kanser değil. Kötü huylu bir hastalık değil. O nedenle orada kalsın. Herhangi bir problem oluşturmaz. İlerleyen yıllarda bir eğrilik, bir sertleşme sorunu yaşarsanız müdahale edilebilir diye söylüyoruz. Çok küçük bir hasta grubunda vücut tamamen iyileştirebiliyor ama oluşmuşsa genellikle bunun iyileşmesi çok zordur.
1: Aslında hiç vaktim kalmadı ama şu da çok önemli bir nokta. Bu hastalık genetik mi? Yani genetik bir şey olarak bakabilir miyiz?
0: Genetik olarak bakmamak gerekir. Genetik olarak bakmamak gerekir. Genetik geçişiyle ilgili de evet bir takım altyapı var ama genetik demek doğru olmaz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: hocam. Yine
0: teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: keyifli bir program
0: Evet.
1: yapmadık mı?
0: Kesinlikle. Haftaya mutlaka bekliyoruz. Haftaya çok önemli konuklarımız var. Önemli konuları tartışıyor olacağız. Mutlaka her cumartesi bizi takip etmeye devam etsinler efendim.
1: Evet, Yaşar hocamı duydunuz. Haftaya yine beraberiz her cumartesi olduğu gibi. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyelim hocam.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Özcan, Hamit'le görüşmüş Can Polat.
1: Abdüley, hani seninle görüşmüyordu?
2: Abi o da anlıyor bizimle niyetle görüşmek istediğimizi. Görüşmek istemiyor demek ki.
3: Ne dedi sana Özcan?
4: Bu işi birlikte yapalım dedi abi.
3: Sen ne dedin?
4: Ters düz konuştum abi. Ne diyeceğim? Bir de beraber iş mi yapacağız?
0: Özcan, iş yaptıkları bir yeri öğrenmiş. Üstlerine gidelim diyor.
1: Doğru diyor. Neresiymiş orası?

0: Dayı, Nusret geldi. Dayıyı görmek istiyor. Yanında da bir işçi var.
1: Bu Nusret'ten de kıl olayım. Gemi ula batırasın namussuz. Neye gelmiş?
0: Sendikasyona gelmiştir. Neye gelecek?
1: Geç sor dayına. Ben konuşmayayım dayıyla.
0: Az tut dayı. Dayım gıcık oluyor.
1: Oğlum iyileştin. Daka başına serum takısın.
0: Dayı, normal şişesi bundan pahalı. Bunun için tasarruf edeyim.
1: Hı?
0: Heh,

0: Öpeyim dayı.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Ne diyorsun Nusret?
0: Sağlığına duacıyım dayı.
1: Oğlum, sırtımın kuluşlarına dua et dedim. Hani nasıl ettiysen? Geçmedi. Oh, geçmemiş.
0: Geçmesi lazımdı dayı.
2: Allah Allah.
1: Bu yegenim işçiyse o da etsin.
0: Hey dayı, işçi arkadaş. Onların da fabrikada sendikaları grev yaptırmaymış dayı. Senden yardım istemeye geldik dayı.
1: Kimin sendikası? Ersoy'un sendikası mı?
0: Yok dayı. Onlarınki başka. Normal sendika.
1: Normal sendikası niye grev yapmaymış o zaman?
0: Dayı, çağırarak sendika temsilcileriyle görüşür müsün?
1: Yok. Sen bak patronlarını çağır hele. Kimmiş, neymiş?
0: Emredersin dayı.
1: Hadi.
0: Saygılar.
3: Neredesin Nusret? Yine başımıza iş açmaya mı geldin?
0: Estağfurullah Cevher dayı.

0: Sen artık fakirler mi sevsin dayı?
1: Ha, seveyim.
0: Bu fakirler yüzünden Ersoy bize sıkmadı mı?
1: Ha, sıktı.
0: Sen para kazandığımız işi yapmışsın ama hayır işi yapsın ki Ersoy bize ele mi sıka?
1: Cemal, sen niye öyle ters yüz konuşsun? Sen bir şey mi içtin?
0: He, serum içtim. Bol vitaminli.
2: Dayı, serumu ne ettin?
3: Töktüm.
4: İmdat.
1: Sen o serumun içine bir şey mi döktün?
2: Müsekkin koydum dayı.
4: Nasıl bir müsekkin koymuşsan Cevher çarpmış.
0: Ben o çarpmadım. Ersoy çarptı. Biz şimdi bu Ersoy'a niye savaş açmık? O bizim karnımıza kurşunu doldurdu. Niye biz de ona iade etmik?
4: Almanya gibiyim. Almanya. 50 sene sonrasını düşüneyim. Planlarım var. Şimdi ölemezdik ha?
0: Yo, sen Alman mısın? Zaza'sın. Bu nereden çıkmış? Zaza önce intikamını alır, sonra düşünür.
1: Bak Zaza, 40 yıl sonra intikamını alır.
4: Vah! Ne tez oldu der.
0: Eskinin 40 yılı şimdinin bir günü ha. Zaman serum gibi akıyor.
1: Cevherim, ne zaman Ersoy'u gözünün önünden silersen o zaman intikamımızı alırım. Ersoy'u gözünden moz etmişsin. Kendinde at olmuşsun. At! O sinagi, at!
4: Eşek!
5: Siz ne yapıyorsunuz?
6: Senin ne işin var evde? Niye annemle gitmedin?
5: Pusat, ne iş çeviriyorsunuz? Cevap verecek misin? Kenan!
6: Çok konuşma da şunlara yardım et. Hadi sen de bakma.
5: Ne var bunların içinde?
6: Para var, ne olacak?
7: Selvi, gazlı bez var mı evde?
5: Biri bana ne olduğunu anlatacak mı?

0: İyi misin?
1: İyiyim ben.
2: Çok kötüysen doktor çağırayım.
1: Doktor moktor istemem.
0: Yaranın dikilmesi lazım.
1: Dik işte. Ne var? Doktor olsa ne yapacak? O da dikecek.
0: Dayanamazsın acıya.
1: Dayanırım.
3: Kenan. Eğer kaçırıp bu paraları getirdiyseniz seni ellerimle öldürürüm.
4: Yok hayatım. Ne uyuşturucusu?
3: Bak Kenan. Seninle birlikte olabilmek için neleri göze aldım. Sen de bu işin içine etmek için her şeyi yapıyorsun.
2: Sen bu gördüklerini annene ya da başka birine söyleme. Kimse bir şeyin içine etmemiş olur.
3: Paraya mı ihtiyacınız var? Senin mi var? Kenan'ın mı? Fırat'ın mı? Ya niye böyle bir saçmalık yapıyorsunuz?
2: Var tabii kızım. Ne zannediyorsun? En büyük olmak için her zaman daha fazla paraya ihtiyaç var. Hadi.
0: Emin misin?
1: Hadi, ne duruyorsun?

0: Bir araba mı durdu dışarıda?
1: Babanlar annemi bırakacaktı.
2: Fırat'ı yukarı çıkaralım.
3: Yemek için teşekkür ederim. Bir kahve ikram edebilir miyim size?
0: Zahmet vermeyelim.
3: Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen.
1: Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
0: Nasılsın Selvi'ciğim?
1: Sağ olun.
2: İyi misin koçum?
5: Pusat, bir git başımdan. Kötüyüm işte, ne iyi olacağım.
2: Sen Selvi'nin kıyafetlerinden al Evren.
0: Nasılsın Selvi kızım, iyi misin?
1: İyiyim efendim. Siz de iyi misiniz?
4: Sen niye işte değilsin oğlum?
6: Bugün erken çıktım anne.
0: İşten mi kaytarıyorsun Kenan Bey?
4: Çocuğun yüzüne ne vuruyorsun? Gelinimizi görmeye gelmiş işte.
3: Siz yalnız mısınız Zeyd?
1: Yok anne. Pusat var, Evren var.
3: Ben geliyorum. Selvi'cim sen de kahve yap.
1: Nasıl içersiniz?
4: Orta Selvi'cim.
0: Aynısından olsun. Ne iş çeviriyorsunuz lan?
6: Yok bir şey baba.
0: Suratının hali ne o zaman?
2: Ne yapıyorsun annelerin en güzeli?
3: Siz hepiniz niye evdesiniz?
2: Dışarıda gezsek kabahat, evde otursak kabahat.
3: Polat'ın haberi var mı senin burada olduğundan?
2: Onların dışarıda işleri vardı, yolladılar beni.
3: Evren nerede?
2: Gelir şimdi.
7: Nasıl geçti yemek? Ben de çok gelmek istedim ama bunlar bırakmadılar beni.

0: gazetede, televizyonda da görmedin yani. He?
1: Televizyonda gördüm.
0: Yakından görmedin yani.
1: Görmüşsem de hatırlamıyorum.
0: Ne demek hatırlamayayım kardeşim? Şimdi insan şeytanı görse hatırlamaz mı?
1: O zaman görmedim.
0: O zaman bunlara niye zam yapmışsın?
1: Çalışmıyorlar. Çalışsınlar yapayım.
0: Nusret, çalışmamış arkadaşların?
2: Yok dayı, niye çalışmasınlar? Yalan söyleyin.
0: Yalan mı söyleyeceksin?
1: Yalan söylemiyorum.
0: E siz ne iş yapıyorsunuz?
1: Konfeksiyon.
0: Kalk hele. Boyumun ölçüsünü al.
2: Otur lan. Dayı, o kim ki senin boyunun ölçüsünü alsın? Haddine mi?
3: Aferin lan Nusret. Bir serumu hak ettin.
0: Kalk pantolonumun ölçüsünü al o zaman.
2: Dayı. Dayı. Onlar kot pantolon yapıyor. Sen kot giymiyorsun ki.
0: Ben giymeyim ki Cevher giyecek. Cevher'in ölçüsünü al.
2: Cevher dayı. Kotta kaç giysin sen?
3: Nusret. Serseri mayın gemisi gibi üzerime gelme. Salarım iki torpido. Görürsün.
4: Ya bunların bir işten anladığı yok dayı.
1: Ben zam yapmayayım. Şirkete ortak edeyim. Hisse vereyim. Eğer dedikleri gibi çalışıyorlarsa hepsi kazanır. Hı. Hatta borsaya açılırız. Daha da büyük paralar kazanırız.
0: Sikipülasyon değilsin yani.
2: Dayı, biz nakit istiyoruz ama.
0: Ulan adam ortaklık veri. Ne nakti oğlum? Siz istiyorsunuz ki çalışmayak, biri bize para vere. Kalk, kalkın gidin ortak olun, kalk.
2: Öpeyim dayı.
0: Hadi. Fazlaysa vermeyesin. Küçükten başlat. Sikipülasyondan sonra haklarını verirsin.
1: Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı?
0: Bana haftada bir kağıtların durumunu bildir.
3: Belki sizin loplardan alırım.
5: Dayı, Kader yengem arıyor.
3: Sonra ararım ben onu.
0: Hele ver bakalım ne demiş ver. Alo. Kaderim, ben dayın. Yok canım, işi köfte mi dedin?
3: Kızım bunlar çok sabahtan beri sermişler.
0: Dayan yaptın, Cevher'e yapmadın yani değilsin he?
3: Yok, bana ne yapacak? Ben her gün yiyeyim.
0: Kız cevizli mi cevizsiz mi? Vallahi cevizliyse yerim iki lop. Aman top. Hadi beklim. Hadi gözlerinden öperim.
3: Dayı, ya niye çağırsın? Görmüşsün mü moralim bozuk?
0: Kader gelince moralına gelir.

0: Bir dahaki sefere biz sizi hep birlikte yemeğe alalım.
1: Evet, mutlaka. Tabii.
0: Buyur canım. Selvi'cim, kendine iyi bak.
2: Siz de.
1: Nesrin?
0: Bu saat görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Canım.
3: Güle güle.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Fırat ne olacak? Bilmiyorum.

0: Ne iş çeviriyorsunuz siz?
1: Anne çıldırdın mı? Ne iş çevireceğiz?
0: Aptal mı zannediyorsun beni? Aldığınız nefesten anlarım ben sizin ne yaptığınızı.
1: Anla o zaman, ne konuşuyorsun?
0: Serseri doğdun, serseri gibi öleceksin. Küçük işlerin adamından büyük adam olmaz.
1: Küçük işlerin adamı öyle mi? Serseri öyle mi? Gel benimle.

0: Bir daha bana serseri deme.
1: Bu çocuk burada ölecek.
2: Anne, doktor çağırmak lazım.
0: Doktor moktor olmaz.
1: Tamam, tamam doktoru ben hallederim. Selvi koş aşağıdan telefonumu getir. Bir daha yapacağınız şeyi söyleyin ki arkanızı kollayayım.
3: Hoş geldin yenge.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk hayırsız. Bir yengeni arayıp sormak yok mu?
3: Asıl ben sana bozuyum yenge. O kadar kurşun yedim, bir geçmiş olsuna gelmedin.
2: Duyuyor musun bak Cevher bak? Haklı çocuk.
4: Duyayım duyayım. Hiç de haklı değil. Hoş gelmişsin bacım.
2: Hayatı hatırladın değil mi Cevher?
4: Hatırladım. Nasılsın bacım, iyi misin?
5: Teşekkür ederim abi, iyiyim.
2: Dayı müsait mi?
4: Siz niye geldiniz?
2: Dayımızı görmeye de mi gelemeyeceğiz Cevher?
6: Vay, ben has gelinim gelmiş. Hoş gelmiş. Gel ben de senin o güzel gözlerinden öpeyim, gel.
2: Dayı bizi gördüğün yok ama gözümüzden öpüyorsun.
6: Ben bu Cevher'in yüzünden. Cevher görüştürme ha. Seninle görüşürsem hani gılıbık olduğu meydana çıkacak ya. Ne?
4: Dayı, Hayat Hanım da burada.
6: Hoş gelmişsin Hayat Hanım.
5: Hoş bulduk.
6: İmdat! Hıy, ne diyorsun ya?
3: Dayı, ısıtığa böyle getiren.
6: Ya sen git şeyleri al gel. Sen git. Gel gel gel gel gel. Gelin gelin gelin gelin. Oy.
4: Vay vay vay vay. Ellerin dert görmeye Cevher'in kaderi.
2: Afiyet olsun dayım.
6: Valla bir de bana böyle köfte yapsa ben de gılıbık olurum. Aferin Cevher.

0: Dahi bilirsin bizim cinste kadından korkan yok. Hem dahi sen kılıbık adam sever misin?
1: Severim severim. Akıllı adam kılıbık olur.
2: Konuş dayı konuş. Bu yeğenine bir senedir bir iş söyledim, sana söylemiyor. Öyle değil mi Cevher?
1: Ya kızım vurma. Kıracağım kemiklerini.

0: müzikli lokal. Bunların patronu haklarını alır. 3 kuruşa çalıştırır, bir sigorta bile yaptırmıyor.
1: Ersoy mu sizin patronunuz Hayat Hanım?
0: Yok, Murat.
1: Niye bana söylemişsiniz Halledem? Yok, incir çekirdeğini doldurmayan mevzular için dayımı rahatsız etti siz.
0: 50 defa demedim mi sana bence Ferhan?
1: Yav kader diyeyim, kime diyeyim? Yani sizin burada hakkınızı yiyeyim, Cevher'de fosur fosur oturayım. Abi oğlum boş beleş. Sen Ersoy'dan intikam neyen? Bacın hayatı badem ezmesi gibi yapmışlar eze eze. Sen daha Ersoy'daysın. Murat da orada duruyor.
2: Dayı, eğer de haberin varsa...
1: De ki valla.
2: Vallahi da, beş billah da.
0: Niye? O gün parmağını ip bile bağlamadın mı unutmayasın diye?
2: Ya kızım, o gün vurmadılar mı beni? Ya boş boş konuşursun ha.
1: Madem su içmeye de Hayat Hanım'ın oraya gider. Bakalım hele bu Murat kaçıncı Murat? Ersoy Ulubey'i tanımam ama değilsin bak, değil mi?
3: Usta, ne oldu Memati?
4: Ben diyorum ki siz zaten Hamit'le Mamit'le meşgulsünüz. Ben de Ersoy'u içeride nasıl hallederiz onu düşüneyim.
3: Nasıl halledecek misin Memati?
4: Bilmiyorum usta. Daha düşünmedim.
3: Çıkar o, çok durmaz içeride.
4: Onun paşa paşa yatmasını mı bekleyeceğim usta?
3: İyi düşün Memati. Ama cezaevi eskisi gibi değil.
4: Eskisi gibi olsa bir gün yaşatmazdım. Çoktan şişletmiştim.
5: Eskisi gibi olsa Ersoy'un şimdi koğuşu vardı. Emrinde adamları vardı. İçeride silahları vardı. Hatta roket atarı vardı.
3: Özcan'la Zülfikar Ağa'yla konuş. Hamit üstlerine gider mi der, bizden habersiz iş yapmasınlar. Bir süre ortalıkta görünmesinler.
4: Usta, bu kadarını tembih etmeye gerek var mı? Bizimkiler de dünkü çocuk değil.
3: Hamit de mahalle kasabı değil. Sen dediğimi de.

0: Beni emretmişsiniz efendim.
1: Ünsal'cığım, seninle tatsız konular konuşmaktan bıktım.
0: Bir şey mi oldu efendim?
1: Bizim dostlarımızı İstanbul'da gündüz vakti soyuyorlar, senin haberin yok.
0: Anlamadım Sayın Feller.
1: Mısırlı dostlarımıza paralarını İstanbul'a getirebileceklerini söyledim. Şahsi garanti verdim. Bugün birileri onları para transferi sırasında soymuş. Ben seni İstanbul'u rahat rahat dinle diye o koltuğa oturttum. Sen kimleri dinliyorsun Allah aşkına?
0: Keşke bunları bana olduktan sonra değil, olmadan önce söyleseniz efendim. O zaman kimsenin parası çalınmaz, kimse de bizden uyuşturucu kaçıramaz. Eğer benden memnun değilseniz, yerime benden daha iyi birini getirin.
1: Peki sen ne yapacaksın bu işi yapmazsan?
0: Siyaset yapmak istiyorum.

0: Artık kurmama izin verin.
1: Bunun için henüz erken.
0: Soğuk savaş konsepti bitti efendim. Türkiye yeniden yapılandırılıyor. Yeni yılda yeni anayasa yapılacak. Kurumlar yeniden tasarlanacak. Siyaset değer almanın tam zamanı.
1: En akıllı siyaset yapma biçimi göz önünde olmadan iktidar olmaktır. Kritik noktalara kritik adamları yerleştir. Her partinin içinde yer al. Her kurumun içinde yer al. Hem sandıkta kazanırsın hem devletin içinde. Yok, bizzat başbakanlık, cumhurbaşkanlık istiyorsan da bütün bunlar için zaman var.

0: O tır çalışmaya devam edecek. Tır senin adına olacak. Taşıdığı her yükün parasını sen alacaksın.
1: Sağ ol ağam. Bu yapanların yanına mı kalacak ağam?
0: Kalmadı. Kalmayacak da.

0: gel.
1: Çocuklar kaçın. Geç hadi öyle. Çabuk. Çocukları içeri alın.
2: Tamam Hamit geldi.
3: Anne.
0: Çabuk.
4: Zeynel, sen amcamı kolla.

0: Buyur Zülfikar Ağa. Neredesiniz? Tamam tamam. Buluruz. 5 dakika oradayız. Dayanın.
1: Ne oldu Memati?
0: Hamit, Zülfikarları basmış.
1: Neredelermiş?
0: Kartal Havacılar.

Zeynel, ev ahalisini koruyalım. Onların peşinde değiller. Bizim peşimizdeler. Biz kendi peşimizdekileri hallederiz. Masumlara zarar gelmesin.

0: Sana elini sık dedim, sıkmadın. Sana benimle anlaş dedim, anlaşmadın. Seni öldürmeyeceğim. Amcanı öldüreceğim ki dönmen için bir fırsatın olsun. Döndüğünü unutma diye de bir iz bırakacağım.
1: Ulan yezik!

0: Bana Zülfikar'ı getirin.
1: Abi Poltalemdar'la adamları geldi.

0: Yürü yürü.
1: Zülfikar Ağa.
2: Tempo lan. Özel. Özcan!
0: Bana
2: bir şey getir.
0: Abi.
2: Hadi Zeynep.
0: Kaçanın ardından gidilmez. İki kişi kaldık.
2: Özcan! Özcan! Çabuk Zeynep! Çabuk durma!
3: Özcan!
2: Özcan!
4: Cahit, acil hastaneye haber ver.
0: Tamam abi.
2: Özcan!
0: Alo Tuncay Bey. Acil ameliyathaneye yazdım.

0: Cevher iyice sordun değil mi? Neymiş adı kaderim?
1: Murat dayı.
0: Bu Murat'ın Ersoy'la bir alakası var mıymış?
2: Ya olsa ne olacak dayı ha?
0: Ya varsa ona göre, yoksa ona göre Cevher. Var mı yok mu?
2: Yok.
1: Cevher var dese dayı, bize yardım etmeyecek misin?
0: Allah Allah. Ya var mı yok mu? Siz bana onu deyin. Dayı size ne zaman yardım etmemiş ki şimdi etmesin?
2: Ne bileyim. Sabahtan beri başka türlü konuşursun dayı.
0: Var yani değilsin Cevher he?
2: Yok ha yok. Dayı bir şey bilirsin de bize mi söylemişsin? Bu Murat Ersoy'un yeğeni megeni mi?
0: E akrabalık yoksa belki çırağıdır. Sordun mu?
2: Ya hiçbir şey değilmiş.
0: Madem değil değilsiz. Hayat Hanım sen de mi yok değilsin?
1: Bu Ersoy kim çok merak ettim.
0: Cevher'in can kardeşi yabancımız değil.
3: Bütün barların kapıları, otoparkları senin emrinde Murat'ım. Evelallah. Ben de kaçak sigarayla, içki tonla. Gel bu işi beraber yapalım.
4: Büyüklerime sormam lazım İzzet Ağa.
3: Ersoy Ulubey de bu işin içinde. Sen rahat ol.
4: Zaza'yla birliktesin diye duymuştum.
3: Doğru duymuşsun. Ama Ulubey adamlarını alınca Zaza'nın, Zaza bu işten vazgeçti.
4: Ben seninle ortak olmaktan şeref duyarım İzzet Ağa.

0: Gel. Gel ağa.
1: Özcanım. Özcanım giderse benim kimim var? Kimsem yok ki benim.
0: Gitmeyecek Zülfikar ağa. Yaşayacak. Gel otur şöyle.
1: Siz olmasanız oracıkta ölecekti Özcanım.
2: Ölmek yok. Artık bizden kimse ölmeyecek. Onlardan ölecek. Onlar yas tutacak, acı çekecek.
1: Can Polat, elini dikemezler yerine öyle mi? O sizin borsacının parmağını diktiler de.
0: Konuştum Zülfikar ağa. Umut yok.
1: Canı sağ olsun. Benim iki kolum ona feda olsun. Yeter ki sağ olsun.

0: Dayı hoş gelmişsiniz. Şeref vermişsiniz.
1: Hoş bulduk yeğenim. Dükkan niye boş?
0: Dayı daha saati değil. Sen buraya kadar niye zahmet ettin? Sen kime emretsen biz ayağına kadar getirirdik.
1: Bu adamlar kaçta geldi? Kaçta iyi, kaçta içi, kaçta gidi, kaçta yatı zibari.
2: Dayı sabaha kadar dans. Niye bizi erken getirdin?
3: Bir de korkup göbek mi atacaktın utanmadan?
2: Yok dayı, milleti

0: Getirdik.
1: Niye kestin oğlum? Murat da bizim yeğenimiz. Hele çağır Murat'ı gelsin.
2: Emredersin dayı.
0: Dayı, kanlı kesmek değil, gözle kesmek.
3: Sen niye tutuldun Hayat? Ne bileyim, gerildim şimdi patrona karşı.
2: Abi, Zaza dayı gelmiş, seninle görüşmek istiyor.
4: Neye gelmiş?
2: Bilmiyorum abi. Yanında bizim kızlardan Hayat var.
4: Ağırladınız mı?
2: Tabii ki abi.
4: Tamam, geliyorum.
1: Ya oğlum, bunlar halında memnun gibi çalışırlar.
5: Sana çalışırlar, sen gelmişsin. Kader değil ki çocukların çektiği çileden zulüm.
1: De valla.
5: Vallahi da beş billah da.
4: Sefa getirmişsiniz, şeref vermişsiniz. Hoş gelmişsiniz.
1: Bulduk bulduk, kendimizi bulduk, sağ olasın.
4: Hoş gelmişsiniz. Şeref ağa, hayırdır? Senin ne işin var böyle yerlerde?
1: Bizim Cevher'in moralı bozuktu. Biraz moralı düzelsin diye getirdim.
4: Hayırdır Cevher kardeş? Niye moralin bozuk?
5: Yeğenlerimizin hakkı yeniymiş mekanlarında. Ondan moralim bozuk.
4: Hayırdır? Yeğenlerin kadın mı?
1: Niye ki? Sen kadınların mı hakkını yiyorsun?
4: İster kadının hakkını yerim, ister başkasının hakkını yerim, ister kendi hakkımı yerim. Burası benim mekanım. Ben senin mekanına gelip, onun hakkı bu, bunun hakkı bu diyor muyum?
1: Görürsün Cevher. Bizim Murat racon kesi.
5: Sen de onu kesersin, öde şirk dahi.
1: Size taktız imdatla ha. Keseriz de keseriz. Biz buraya müzakereye geldik. Adem Murat millete hakkını vermi, biz de Murat'ın mekanlarını alırız. Ben Murat'ım.
4: Alabiliyorsan al.
1: Peki. Başka sözüm var mı?
4: Yok.
1: Murat, seni hiç sevmedim. Arkanda kim varsa onu zaten hiç sevmeyim. Cevherim, söyle buradakilere beni seven arkamızdan gelsin. Ben haklarını veririm.

0: Elemanlar gidiyor abi, ne yapalım?
1: Defolsun gitsinler. İt mi yok?
2: Bir de bana değilsiz ki. Ersoy'la alakası yok Murat'ın. Bir adamın Ersoy'la alakası olmayacak da bana böyle posta koyacak he?
3: Ya varsa var ha. Başka zaman olsa dilim dilim doğrardın ciğersiz.
2: Kadınlar var görmemişsin. Biraz kibar ol. Siz canınızı sıkmayın. Ben mekanları alırım, size de hakkınızı veririm. Canınızı sıkmayın.

0: Niye ölmeme müsaade etmediniz?
1: İntikamını almadan mı öleceksin Özcan?
0: Hangi elle alacağım abi?
1: Sağlam elinle.
0: Abi, her şey aklıma gelirdi de. Bu gelmezdi. Öleceğim derdim. Pisi pisine öleceğim. Hak ettiğim gibi, it gibi öleceğim.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
5: Aile gibi olduk artık.
4: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
5: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
4: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
10: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
11: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
10: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
12: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Vay toplantılar!
18: Vay ödevler!
19: Vay bu işler!

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
4: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Modisoft uyku seti anında Bambi hediye.
7: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
12: Sardalya.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
14: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
16: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
17: Ama böylesi olmadı be abi.
18: Onlar nasıl laflar Özcan? Bir daha duymayayım.
17: Daha neler duyacaksın abi? Çolak diyecekler. Sakat diyecekler. Bir işe yaramaz diyecekler.
18: En azından demeyecekler Özcan.
17: Diyecekler abi. Onu da diyecekler.
18: Kimse öyle bir şey diyemez.
17: Niye abi? Sen demedin mi? Bulut öldürdüğümü öğrenince demedin mi?
18: Demedim. Cahil dedim. Sonra pişman olduğunu gördüm.

0: Niye öldürmedin abi beni? Bulut öldürdüğümü öğrendiğin anda kafama sıkacaktın ki erkek gibi ölecektim.
1: Ömrü hayatımda çok yanlış yaptım. Doğru yaptığım da olmuştur. En doğru yaptığımı soracak olursan budur. Dedim ki cahildir, öfkelidir. Bir hata etmiştir. Neticede Zülfikar'ın yeğenidir. Aslandan çakal doğmaz dedim. Öldürmedim. Bir de baktım ki bizim Özcan canımızı kurtarmış. Hem de Ersoy'un elinden.
0: Abi, ben seni öldürmek istedim. Bulut'u değil. Niye anlamak istemiyorsun?
1: Biliyorum Hasan'ım. Biliyorum. Ben de senin yerinde olsam belki de aynı şeyi yapardım. Neticede sen amcanı herkesten, her şeyden çok seviyorsun. İnsan sevdiğinin de canını acıtmak ister bazen.
0: Niye amcama söylemedin? Bu senin yeğenin, Yezid demedin.
1: Değil çünkü. Özcan, insan elsiz yaşar, kolsuz yaşar, bacaksız yaşar. Ama bir insan şerefsiz, haysiyetsiz, yüreksiz yaşayamaz. Sen de şerefinle, yüreğinle aslanlar gibi yaşayacaksın. İnsan gücünü bileğinden almaz, yüreğinden alır. O yüreği de Allah verir, doğuştan olur. O yüreği vermedikten sonra istersen 4 tane kolun olsun neye yarar Özcan?

0: Nasılsın Özcan'ım?
1: İyiyim abi. Daha iyi olacağım.
0: İyi.
2: Aslanım benim. Tabii ki daha iyi olacaksın. Ulan hastaneden çıkar çıkmaz evlendireceğim seni. Telli duvaklı düğün yapacağım sana.
0: Memati ile ben de şahit olacağız değil mi Memati?
3: Tabii usta.
1: Amca.
2: Söyle aslanım.
1: Ben seni canımdan çok seviyorum. Ama sana layık bir yeğen olamadım.
2: O nasıl laf? Bir daha duymayacağım böyle bir laf.
1: Amca, beni biraz ayağa kaldırın.
0: Dinlen Özcan'ım, sonra kaldırırız.
1: Azıcık dolaşsam iyi gelecek abi. Oda içinde abi. Zeynel.

0: Abdül'ün yanına koy benim çayı.
1: Hamid'in yerini ver, kurtul. Yoksa bu işkence bitmez.

0: Gittin mi Zülfikar Ağa'ya? Taziye?
1: Yok abi.
0: Gitmek lazım.
1: Gideriz abi.
0: Bu adam senden Hamid'in yerini illaki isteyecek. Hakkıdır da.
1: İstesin abi. Bilmiyorum ki yerini.
0: Adamın yeğeni bir Abdüley. İstemeyecek de ne yapacak? İntikamını almayacak mı?
1: Alsın abi. Bulduğu yerde kafasına sıksın.
2: Siz bekleyin, ağam birazdan gelecek. Ağam, Hamit çağırdı diye biz niye ayağına gidiyoruz?
3: El hanım, adam eline satır almış, önüne geleni kesiyor. Cehenneme çağırsa gideceğiz.
2: Ağam, sen kimseden korktuğun için bir şey yapmazsın.
3: Gelmezsem seni keserdi El hanım. Seni düşündüğüm için. Hamit çağırmıyor. Ersoy çağırıyor.
2: Ersoy'un ayağına niye gidiyoruz?
3: Ersoy'la gücüne güç katmasın. Ama Ersoy güçlü adam. Onun dediklerinden, yaptıklarından neler olacağını, ne dengelerin değişeceğini anlarsın. Ona yakın olmak uzak olmaktan iyidir.
4: Hoş gelmişsin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk Hamit.
4: Buyur.
3: Nasılsın? Ulu Bey nasıl?
4: Çok selam söyledi. Konseyinde seni de görmek istediğini söyledi.
3: Konsey mi oluşturuyor Ulu Bey?
4: Evet.
3: Nasıl yönetecek konseyini?
4: Bugün içeride, yarın dışarıda.
3: Ulu Bey'e çok selamlarımı, hürmetlerimi söyle. Bizi düşündüğü için mutlu olduğumuzu da söyle. Bizim de danışacağımız yerler var. Dengeleri bozmak istemeyiz.

0: Davut Tataroğlu evlenmiş.
1: O yaşta.
0: Ne yapsın adam? Yapacağı başka bir şey kalmadı. Türkiye'yi yönetti, yönetti, emekli oldu.
1: O ölmeden emekli olmaz.
0: Genç kız almış, öldürür o onu.
1: Kız değil de babası öldürür diye bekledim. İbrahim bana ters köşe yaptı.
0: Bu Velit, İbrahim Velit mi? Ben de diyorum ki soyadı tanıdık. Demek ki paranın yaptıramayacağı şey yok.
1: İbrahim'in paraya mı ihtiyacı var?
0: Yüce ihtiyacı vardır paraya yoksa. Asıl olan Tataroğlu'nun kızına oldu. Neydi adı?
1: İnci.
0: İnci şimdi patlamaya hazır bombadır. Yeni gelin. Bir de çocuk verdi mi Tataroğlu'na? İnci'ye hiçbir şey kalmaz.
1: O senin işin. Kadınların dilinden hep anladın. Nasıl anlıyorsan. Gerçi o kadar dinledin ki. Dinleye dinleye öğrendin tabii.
0: Eğer kadınları dinlemezsen kimsenin sırrına ulaşamazsın. Hiç konuşmayan koca koca adamlar, en sıkı ağızlar bile gece baskıya dayanamayıp konuşur. Karısına konuşmayan metresine konuşur.
1: Beni de dinledin. Ben hiç konuştum mu?
0: Gençken konuşuyordun.

0: Evladım, araba kullanmayı bilmiyorsan çek sağa, ben kullanayım.
1: Baba şimdi ne yaptı adam?
0: Ne demek ne yaptı? Görmüyor musun? Solumuzdan insanlar vızır vızır geçiyor. Söylemedim mi sana beni kimse geçemez diye? Yoluna bak sen, yoluna.
1: Niye böyle yapıyorsun baba?
0: Kızım bizi mi gizlesin?
1: Onu demiyorum. Niye böyle huysuzluk yapıyorsun?
0: Ben şoför müfer istemiyorum. Kendi arabamı kendim sürerim.
1: Babacığım, artık yaşlandığını kabul et. Ne araba sürmesi?
0: Şimdi konuşturacaksın beni Perihan. 1000 yaşında bir insanla evlendin.
1: Onu gençleştireceğim. Seni de arabaların arka koltuklarına alıştıracağım. Artık sen Peri Tataroğlu'nun babasısın. Kendi arabanı kullanamazsın.
0: Kolay değil. Eksik yaşamak hiç kolay değil. Özcan'ı da anlıyorum. Neticede benim de yarım kesildi.
1: Ya baba ya. Beni niye götürüyorsun taziyeye? Hiç sevmediğim şeyler.
0: Gör gör. İnsanlar evlatlarını kaybedince neler çekiyor.
1: Baba, o yeğeni. Oğlu değil.
0: Yeğen de nasıl dağılıyor gör ki. Evladı iyice anla.

0: Abdülayakber'i ara. İhtiyarlar başkanı ile görüşme ayarlasın.
1: Hayırdır usta? Hamid'in yerini yaşlılara mı soracaksın?
0: Ne alakası var Memati?
2: Görüşürler mi ki abi? Çizmediler mi bizi?
0: Küste değiliz ya. Sen ara.
1: Bir şey çıkmaz onlardan usta. En iyi ekibini yarı yolda bırakandan ne bekliyorsak.
0: Ersoy'la alakalı bir şey buldum. Asala'yla mücadelede yer almış Ersoy.
1: Yani gençken iyi bir adam mıymış?
0: Onu demiyorum. Asala'nın metotlarını uyguluyor.
1: Yaşlılarla ne alakası var?
0: İş daha karışık Memati. Tahmin ettiğimizden daha karışık. Burayı temizlesinler.

0: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun.
2: Başınız sağ olsun.
1: Allah sizlere ömür versin. Buyurun. Buyurun.

0: Baba, ne yapıyorsun?
1: Ya Zülfikar'a kusuruma bakma. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacağımı da bilemedim.
2: Yabancı mısın İbrahim? Kızım da halimizi görüyor. Allah kimseye böyle bir acı

Eşat bassın. Özcan'ın bana kardeşimle emanet edin. Sahip çıkamadım.

0: Babacığım, bu ayki rakamlar.
1: Nedir durum?
0: İyi. Mahkeme sonuçları moral oldu. Baba, satalım artık şu zarar ziyan gazeteleri. Kanalı kurtaralım.
1: Akşam Peri ile dışarı çıkacağız. Bize katılmak ister misin?
0: Yemeğe mi?
1: Yok, bara.
0: Nasıl bara?
1: Bir şeyler içmeye.
0: Yok artık, o kadar da değil.
1: Niye kızım? Ben insan değil miyim?
0: Baba, eskiden insan değil miydin?
1: Eskiden yeni evli değildim. Kızım, İstanbul'da bir sürü yeni bar açılmış. Hiçbirini bilmiyorum. Artık yaşamı ıskalamak istemiyorum.
0: Baba, Erol Beyleri o kadar eleştirirdin bardan medya yönetilmez diye. Sen de onlar gibi yapıyorsun.
1: Ben onların yaşında dışarıya adımımı atmıyordum. Şimdi hakkım.
2: Dayı, sen insanı sevmişsin ya. Ben de taziye sevmeyeyim.
3: Ben bayılayım. İmdat, sen bayıl mısın mı?
4: Bayılayım dayı. Vallahi da billah. Her dakika yemek yiyesin. Lahmacun ayran, ayran kebap, ayran pide, ayran güveç.
2: Yo, ne kadar ayran içisin oğlum?
4: Ne edem? Ancak hararet hali.
3: Elin boş, yüzün kara gidesin. Bir lahmacun mu yaptırdın?
2: Dahi racun taziyesine gidiyorduk. Lahmacun olur mu?
3: Bir de değilsiz ki Ersoy'a bunu yapak. Yok Ersoy'a şunu yapak. Ya Ögey canı yerine ikizden biri oladı. Hiç mi dahisi düşünmüşsünüz? Bir çaresi fikir göreceksiniz şimdi.
2: Dahi ahtım var. Ersoy geberdiğinde fakir fukaraya iftar çadırı kuracağım.
4: Ramazana kadar ölmez mi değilsin dayı?
2: Hı? Üç aylar çadır oğlum. Ya gebersin, altı ay çadır kuram. Bütün fakir fukara doysun.
5: Oğlum bu ne?
4: Dayı, yola gidik. Ne olur ne olmaz.
3: Oğlum çöle mi gidik? Hacca mı gidik? İki dakikalık yola gidik. Siz de yola gidenden kabaha.
2: Ya dayı, ne edesin? Bizi mi öldürteceksin?
3: Ya nasıl öyle bir şeyle ölme? Fusu.

0: Boşuna bekliyoruz. Gelmez.
1: İşin varsa git Alper.
0: Yok, ondan değil.
1: Kardeş, sen mesajımızı ilettin mi?
0: İlettim.
1: İyi. İhtiyarlar biraz ağır hareket eder ama eder. Gelecek. Gelecek.

0: Çalışıyor muydun savcı hanım?
1: Yine ne yaptı yeğenin?
0: Bir şey mi yapmış?
1: Sen başka türlü buraya gelmiyorsun. Ya yeğenin için

0: ya da Ersoy'u öldürmeye çalışmak için.
1: İkidir elimizden alıyorsun adamı. İyi mi yapıyorsun savcı hanım? Bak, adam gitti Zülfikar'ın yeğenine ne yaptı? Hadi o bu yolun yolcusu. Az kaldı seni de öldürüyordu.
0: Bunlar hayatın bir parçası Memati. Dün oldu, bugün de olur, yarın da olacak. Herkesin yaptığı eylemin bir

0: Onu da hukuk verecek. Şahıslar değil.
1: Meşru müdafaa diye bir şey var. O zaman onu hukuktan çıkartın.
0: Meşru müdafaa durumunda kalırsan kimsenin buna itirazı olmaz. Ayrıca bu hukuk içindedir. Ve ayrıca yine de yargılanırsın. Bunun meşru müdafaa olup olmadığına da hukuk karar verir.
1: Bu adam milletin başına bela. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. İlle birilerini öldürürken mi koluna kelepçe takmak lazım?
0: Memati'cim, sana nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sen Ersoy'u ifadesini almak için çağır, gerisine karışma.
0: Adliyede adam mı öldüreceksin?
1: Ben mekan seçmem. Adliye olur, yol olur, hastane olur. Hem senin de işin kolaylaşır. Dosyayı kapatırsın.
0: Peki sonra? Sonra seninle ilgili ne işlem yapacağız?
1: Müebbet ver. Ne olacak? Canın sağ olsun.
0: Bir Ersoy için kendini feda edeceksin.
1: O bir Ersoy dediğin adam benim çocuğumu öldürdü.
0: O senin çocuğunu öldürdü. Sen kendini öldürtmek istiyorsun.
1: Savcı hanım, senden bir şey istiyorum. Akıl istemiyorum. İşini yap, ifadesini al.
0: Senin başka işin yok mu?
1: Yok.
0: O zaman akşam yemeğe götür beni.
1: Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun ya?

0: Bir saati geçti.
1: Gelmezse yanlış yapar. Gelecek Alper, gelecek.
0: Usta, keşke konuyu söyleseydin. Konuyu iletsen belki...
1: Ne fark eder Alper? De ki canım sıkkın, konuşmak istiyorum. Gelecek.
0: Peki usta, sen bekle, ben gidiyorum.

0: bekleyeceğini biliyordum.
1: Ben de geleceğinizi biliyordum.
0: Uzun zaman oldu. İyi misin?
1: Değilim. İyi olacak bir şey yok. Ama kötü de değilim. Mücadeleme devam ediyorum.
0: Takip ediyoruz. Konuşmak istediğin konu ne?
1: Ersoy Ulubey.

0: Buyur İzzet Ağa. Ben dedim ki Hamit geldiği yere dönmüştür.
1: Niye döneyim İzzet Ağa?
0: Bütün herkes seni arıyor Hamit. Niye olacak?
1: 20 yıldır herkes beni arıyor İzzet Ağa. Elinden sıkılan, kafasından sıkılan. Gelsin bulsun.
0: Burası büyük şehir Hamid'im. Burada her şey para. İnsanların korktuğu ölmek değil, parasız yaşamak.
1: Ben de bunun için buradayım. Ersoy Ulubey seni konseyinde görmek istiyor. Dedi ki, İzzet Ağa gücüne güç, parasına para katmak için bizim yanımızda olsun.
0: Bunu Polat Alemdar'dan istesem o da verir. Hem onunla aram iyi hem Ersoy'la. Niye bir tarafı seçeyim?
1: Ben arıcıyım. Sen Ulubey'den daha fazlasını istersin. Belki daha fazlasını verir. Belki hiçbir şey vermez. Belki bana der ki, Hamid'im, İzzet Ağa'yı Polat'ın yanına götür. Kararı sen verirsin. Ben sana toplantı zamanını bildiririm.

0: Ersoy Ulubey'in Asala ile mücadelede yer aldığını bilmiyordum. Ben daha çok Güneydoğu'da yetiştiğini düşünüyorum.
1: Ne önemi var bunun?
0: Ersoy, Asala'nın yapılanmasını, modelini hayata geçirmek istiyor. Bu kadar terör yaratmasının, şiddet eylemi yapmasının sebebi bu.
1: Bununla ne elde etmek istiyor?
0: İlk aklıma gelen, Asala modelini Türkiye'de hayata geçirmezse yok olacak. Ama aklıma yatmayan, bu adam dış destekli değilse gücünü nereden alıyor?
1: Ersoy gibi adamlar belli bir güç gösterisi yaptıktan sonra ona istediği gücü verecek birçok güç sahibini bulur. Ayrıca madem Asala diyorsun, Asala'yı doğuran güç niye arkasında olmasın?
0: Amerika'daki lobi mi?
1: Tabii ki. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da güçlüler. Ama Asala modelini belli bir dönem uygulayabilirler. Sonra klasik silahlı terör örgütü modeline geçecek.
0: İdeolojik dayanağı ne olacak?
1: Faşist yapılanma. Diktatörlüğe geçişte en kolay yol. Totaliter yapı oluşturup bütün her şeyi kontrol etmek isteyecek.
0: Neden müsaade ediliyor?
1: Müsaade edildiği yok. Devletin uğraşmak zorunda olduğu birçok yakın tehdit var. Devlet yeniden oluşturuluyor. Bizim için öncelik devletin bu yeni yapılanmasını oluştururken kazasız hedefe ulaşmak.
0: Hedef nedir?
1: Türkiye Cumhuriyeti Sevr korkusuyla kuruldu. Bütün kurumlarımız yeniden sevri yaşamamak için dizayn edildi. Bu değişiyor. Kurumlarımız artık emperyal vizyona uygun devlet dizaynı içinde olacak. İçe kapalı değil, dışa açık. Korku içinde değil, özgüvenli.
0: İşte bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Beni dışarıda bıraktığınızda açıkçası alındım. Bunu hak etmediğimi düşündüm. İşimi layıkıyla yapmaya çalışan biriyim. Hatalarım olmuştur diyordum ki hatamın gözümün önündekileri görmemek olduğunu fark ettim. Siz beni dışarıda bırakmasaydınız ben Ersoy'u fark etmeyecektim. Ersoy üstünden oynanan oyunları fark etmeyecektim. Ülkemiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu Ersoy'un şahsıyla alakalı değil. Neticede onu da, ekibini de yok edeceğim. Ama Orta Doğu alev alev. Bu yangın bize de sıçrayabilir. Bu yangınla mücadele için hazır mıyız, değil miyiz? Mesele bu.
1: Sence hazır mıyız?
0: Değiliz. Çünkü en güçlü yapılanmamız, ordunun moral durumu sıfır. Hatta sıfırın bile altında. Ordudaki cuntaların güç kaynağı Gladio. Bunun temizlenmesi çok önemli. Ama temizlik yapılırken tekrar Gladio'nun oyununa düşüyoruz. Bu oyunda basit. Ordunun savaşma kabiliyetini yok etmek. Moral bunun için çok önemli. Bırakın Güneydoğu'daki mücadeleyi, yarın bir harp çıksa Balkan savaşlarından kötü bir durumda oluruz.
1: Güçlü ordu sadece bizim için değil, bulunduğumuz bölge için de çok önemli. Bunu rahatlıkla Balkan Savaşı'na bakarak anlayabiliriz. Evet, 1912'de ordu yapılanmamızı değiştirdik. 1908'den itibaren. Neticesi korkunç oldu. 1 milyon insanımız topraklarımızdan sökülüp atıldı. Bütün Balkan ülkeleri bugün bile kötü durumda.
0: Orta Doğu Balkanlardan bile kötü olur. Ordumuzun gücü şunun için de çok önemli. Arap kardeşlerimiz yarın bir sıkıntıya düşse, bu adaletsizliğe, vahşete dur diyebilecek tek Müslüman ordu.
1: Bunun için yeni anayasayı oluşturuyoruz. Soğuk Savaş döneminde Gladio'nun dayatmış olduğu vesayet sistemini ordudan ve yargıdan kaldırıyoruz.
0: Peki eskilerin yerine gelenlerin Gladio'cu olup olmadığını ne biliyoruz?
1: Ne öneriyorsun?
0: Ordunun bütün kademelerindeki eğitimin yeniden yapılandırılması lazım. Ordunun sivil otoriteye itaatinin bir kültür olarak oluşmasının niye gelmesi?

0: Yani çözümü bu. Subaylarımız cumhurbaşkanı olarak eğitilmemeli. İyi birer kurmay olarak eğitilmeli. Kurmaylık liyakate dayalı olmalı. Sınavları bağımsız kurallarca yapılmalı ki herkes kendi adamını kurmay, hatta general seçmesin. Aynı şekilde yargıda da bilhassa üst mahkemelere gelme şekli liyakate dayalı olarak bağımsız kurul tarafından sınavla yapılmalı. Gladio'nun tipik bir özelliği var. Kullanacağı adamları vasatlardan seçer. Halbuki biz layık olanları seçerek onların önünü kesebiliriz.
1: Bu söylediklerin devlet kurumları ile ilgili ve bunu yapmak devrim yapmaktan daha zor.
0: Gladio'yu yok etmenin tek yolu devrim yapmak. Eğer bu devrimi yapamazsanız yok olacaksınız. Yok olacağız. Türkiye sevri bile arar hale gelecek. Madem devrim yapılacak, Türkiye'nin laik sistemden seküler sisteme geçmesi lazım. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini grupların bağımsız örgütlenmesi lazım. Yoksa Gladio dini gruplar içerisinde varlık bulup rahatlıkla kendini kamufle edecektir.
1: Peki bu dini grupları nasıl denetleyeceğiz?
0: Daha önce nasıl denetlediysek, liyakatle. Diyanet işlerini de aynı şekilde yeniden yapılandırmak lazım. Ve en önemlisi, bu devrimlere bu kez halkımızı, insanlarımızı ortak etmemiz lazım.
1: Bu söylediklerin için devrim kanunları engel.
0: O zaman şapka takın Sayın Başkan. Atatürk döneminde taktiksel davranmak zorundaydı. Unutmayın, Hacı Bektaş-ı Veli ile Hazreti Mevlana'nın türbelerini kapatmayarak iki ekolede bir ışık yaktı. İlerisi için devrimin kendini yenilemek ve şartlar oluştuğunda kendi küllerinden doğmak olduğunu işaret etti. Laiklik geçici amaçtı. Esas amaç sekülerlikti.
1: Seküler olan Amerika'nın sorunları var.
0: Laik olan Fransa'nın da sorunları var. Ama en azından insanların dinle ilgili sorunları yok. Bu toplumun sosyal çimentosu din. Bizim kurumlarımız bu çimentoyu aradan çıkarırsa bu bina yıkılır, çöker.
1: Bunlar siyasetçilerin işi.
0: Bunlar siyasetçilere bırakılacak kadar basit işler değil. Devrimi siyasetçiler değil, liderler yapar. Lütfen başbakanla görüş, cumhurbaşkanıyla görüş, genelkurmay başkanıyla görüş. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. En acı konuları dahi konuşsunlar. Derhal ordunun ve devletin morali üzerine konsensüs sağlasınlar. Orduların ne kadar büyük teknolojisi olursa olsun, silahı kullanacak daima insandır. Amerika Irak'ta rezil oluyor. Ordu değil, hırsızlar gibi davranıyor. Her gün kendi silahlarını, araçlarını, bilgisayarlarını Iraklılara yalvararak satan askerlerle mücadele ediyor. Bizim ordumuz böyle değil. Bizim insanımız böyle değil. Ölürse şehit, kalırsa gazi. Bu başka yerde yok. Unutmayın Sayın Başkan. Zafer daima kılıcın sırtında, süngünün ucunda.
1: Dediklerini ileteceğim.
0: Bir husus daha var başkanım. Siyasi davaların en önemli tarafı şu: devletin gücünü kötüye kullananların, makamını satanların, ihanet edenlerin yargı önüne çıkarılması devlete itibar kazandırır. Vatandaşın devletine olan güvenini arttırır. Ama bu davalar sadece tasfiye davaları olunca bu şekilde tasfiye etmek en çok devleti yıpratır ve vatandaşın güvenini zedeler. Bunun için kurumların elinde ne kadar bilgi ve belge varsa bir an önce mahkemelere intikal ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde basın aracılığıyla sızdırılan belgeler, yani tasfiye edilenlerin daha önce kullandığı metottur, bu şahısları beraat ettirir, kahramanlaştırır ve bu insanlarla mücadele eden iyi niyetli devlet görevlilerine hain yaftası takıp onları tasfiye ettirir.

0: bu da tipik bir gladyo yöntemidir. Lütfen buna da mani olun.
1: Sen belgeleri sızdırmaya devam et.
2: Arada bizim adamlarımıza da bu belgeler üstünden darbe vuruyorlar.
1: Önemli değil. Biz onları gerektiği biçimde korur kollarız. Bu bir koruma biçimidir. Onları itibarlandırır.
2: Ama biz bu yolla Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne nefret körüklüyoruz.
1: Ünsal'cığım, nasılsa günü geldiğinde biz bu nefreti içe döndürürüz.
2: Siz Orta Doğu'dan ve Afrika'dan sonra Türkiye'de de aynı hazırlığı mı yapıyorsunuz?
1: Türkiye diğerlerinden farklı. Fay hatları belirlendi. Ama depremleri neticede halk yaptı. Bizim işimiz bu depremlere, yani devrimlere yön vermek. Kendi çıkarlarımızı korumak.
2: Madem yönlendirme gücünüz var, neden müsaade ettiniz?
1: İsrail'den ötürü Amerikalılardan nefret eder hale geldi Araplar. Biz kendi elimizle anti-emperyalistleri yarattık. Diktatörlere o kadar yüz verdik ki onlar da işin suyunu çıkardılar. Unutma, 400 milyonluk Arap dünyası açık pazar değil. Tamam, silah satıyoruz ama limitli. Bilgisayar satamıyoruz. Teknolojik ürün satamıyoruz. Çünkü diktatörler para musluklarını açmadı.
2: Türkiye'nin içinde bulunduğu fay hattını nasıl kıracaksınız?
1: Siz biraz depreme hazırlıklı olmayı öğrendiniz. Her 10 yılda bir darbe ya da krizle yaşadınız.
2: Darbelere izin vermiyorsunuz.
1: İran'ı kaybettik. Türkleri de kaybedemeyiz. Şimdilik. Mısırlı dostlarımızın paralarını ne yaptın Ünsal'cığım?
2: İzini arıyorum efendim. Bu para nasılsa Türkiye'de. Birkaç güne bulurum.

0: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kardeş tekrar başın sağ olsun. Allah sabır versin.
1: Sizler sağ olun.
2: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun. Buyurun şöyle.
0: Rahmetlinin ruhu için El Fatiha.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
3: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
4: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.

0: şunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Hadi be şamalaz.
4: Oo.
3: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
2: mutlu ol. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
11: Tam da leslik.
12: Sevince. 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Vay, yeni teknoloji.

0: Kolaymış.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete ile gün seni. Tam o
2: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Teknosa'da LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD VBOS Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle

0: her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Vay toplantılar!
13: Vay ödevler!

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: al. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik.

0: usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
1: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Nasıl olmuş?
5: Bilmiyor musun Zaza nasıl olduğunu?
4: Bilim de işte hani belki anladın Cahire'in biraz ferahlardı ya.
5: Yüreğimin nasıl ferahlayacağını biliyorsun sen Zaza.
6: Bilim bilmesine de namussuz ele geç mi ki?
5: Geçecek, geçecek.
4: Porikli arası iyiymiş diyorlar. Değil mi Cemal?
7: He. Abdülay eskiden tanıymış.
6: O zaman getirir ayağının altına atar namussuzu.
5: Can Polat'la konuşacağım. O da bu işlerin geçmesini bekliyordur zaten. Yoksa çoktan getirmişti o Yezid'i.
4: Cevher'in dediğine göre Porikli'yle arası epey iyiymiş bu Hamidon'un. Ama öldürtmez değil Cevher.
5: Zaza! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
4: Ben bununkini söyleyeyim. Kendim bir şey söylemem ki.
5: Bu benim şeref meselem. Özcanımın intikamını alana kadar ağzıma su da koymam, yemek de koymam.
6: Serum değilsin yani Zülfikar ağa.
5: Kerbela diyorum Zaza, Kerbela.

0: Sen Ersoy'un avukatısın değil mi?
1: Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun.
0: Senin silahın var mı?
1: Var.
0: Cezaevine silahla girebiliyor musun?
1: Hayır. Niye sordunuz anlamadım.
0: İlaç sokabiliyor musun?
1: Ersoy Ulu Bey kullanmıyor.
0: Yanına kimlik mimlik bulsak avukat sokabiliyor musun?
1: Memati Bey ne istiyorsunuz?
0: Ne isteyeceğim lan? Ersoy'u öldürmek.
1: Müvekkilim yakında dışarı çıkacak. Ne yapmak istiyorsanız dışarıda şansınızı denersiniz.
2: Senin gibi sümsün mü çıkaracak onu?
0: Herif içeride yattıkça yatacak.
2: Bırakır mıyım lan o keyif Ersoy'a? 10 güne kadar çıktı çıktı. Yoksa ya ben seni götüreceğim ya da sen içeride Ersoy'u götüreceksin.
0: Kararını ver.
2: Ersoy mu? Sen mi?

0: Ne haber Tombik?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Senden önce Memati geldi. Hayırdır, sırayla geliyorsunuz?
0: Memati ne istedi?
1: Ne isteyecek? Ersoy'u çağır, öldüreyim dedi.
0: Ne yapsın çocuk?
1: Bir doktora mı göndersen Memati'yi? Adam depresyonda.
0: Memati'yi gidip doktor mu öldürsün?
1: Doğru ya. Sizin racona ters. Doktora konuşmak, ağlamak falan.
0: Ya o alem hangi alemdir? Leyla, bilmediğim bir alem varsa orada yaşamak isterim.
1: Var canım. Hakim savcılarla eğlenmeye gidiyoruz. Gel alem gör.
0: Leyla, bu Ersoy'un hücre arkadaşına baktın mı?
1: Baktım. Tuhaf adam.
0: Ben de adamı biraz araştırdım. Araştırınca dedim ki bu Ersoy kendini içeri attırmış ki bu adamla beraber olsun.
1: Ya tabii tabii. Ersoy beni aradı, dedi ki tam Polatlar seni öldürecekken beni yakala, cezaevine yolla.
0: Öyle demiyorum. En azından halinden şikayetçi değil.
1: Emniyet müdürü sadece herkesin ipini elinde tutmak isteyen, kulağı fazlaca büyük bir adam. Ersoy onu takmaz.
0: Bu adam herkesin dosyasına sahip. Ersoy akılsız bir adam değil, çok akıllı bir adam. Müdürün ifadelerine baktım. Her şeyi söylemiş, hiçbir şey söylememiş.
1: O biraz benim de canımı sıktı.
0: Elinizde kaç tane faili meçhul dosyası var?
1: Türkiye'de mi, İstanbul'da mı?
0: Bu adamı konuşturursanız yarısını çözersiniz, o kadar söylüyorum. Hele domuz bağcıların bütün eylemlerini biliyor.
1: Somut konuş. Öyle bir örnek ver ki bana, ben de adamın üstüne gideyim.
0: Güneydoğu'da polisler şüphe üstüne bir evi basıyorlar. O evden domuz bağcıların ölüm listesi çıkıyor. 100 küsur kişi. Bu müdür yazı yazıyor devlet sırrı diye. Evrakların imha edilmesi lazım diye. Bir başka polis de evrakları kendine kopyalıyor. Sonra polis bakıyor ki o listede adı geçen herkes tek tek öldürülüyor. Bir kişi bile eksik değil.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar

nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.

0: Sevgili izleyenlerim, Çatalca'dayım. Mehmet abimin yanındayım. Mehmet abimin çiftliğindeyim. Gerçekten hayatı çok iyi anlamış, özümsemiş. Canlıya çok saygısı olan, canlıya değer veren. Hatta büyükbaş hayvanları varmış. Hayvancılığı bırakmış Doğukan. Kesilmelerine üzülüyorum diye. Mehmet abi hoş geldin programıma.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Abi önce seni bir tanıyalım abi.
1: Ben kim? Konya Akören'den Mehmet Kılıç. Hı hı. Burası Çatalca'da kontur çiftliği. Çiftliğin sahibiyim. Hayvanlarım var, yeşillik, doğa, her şeyim var.
0: Peki abi, şimdi geldik senin güneş enerjisi işine. Evet. Senin bu güneş enerjisi fikri aklına nereden geldi? Bana nasıl ulaştın? Süreç nasıl ilerdi? Bir anlatır mısın?
1: Çoktandır niyetim vardı. Daha önce arkadaşlar getirdim, baktılar. Anlaşamadık. Veya ben müsait değildim. Bu beyaz TV'de reklamını görünce telefonunu aldım. İlk aradım size. Ve öyle ulaştık size, sağ olsun geldiniz. Yardımcı olduk. Yapıyorlar şu anda da. İnşallah randıman alırız da. Çünkü diğer arkadaşlarımız, onları da tavsiye edeceğim yani. İsteyenler var, soranlar var. İnşallah memnun oluruz yani.
0: Abi tabii şimdi senin faturan ne kadar geliyordu abi, en yüksek burada?
1: Aşağıda 16, 15, 16 geliyordu böyle devamlı. Yüksek geliyordu yani, yüksek geliyor.
0: Tabii ben hani bütün izleyenlerime de söylüyorum sevgili izleyenler. Yani Allah'ın mübarek güneşi abi. Evet. Sana fatura göndermez.
1: İnşallah. Anladın
0: mı? Doğup battığı sürece sana enerjisini verir. Yani Allah'ın rahmeti güneşi enerji olarak da bize, hayatta verdiği gibi enerji olarak da bize karşımıza çıkıyor. Ben hem binaların değerinin artması bakımından, hem doğaya, bu bakın. Burada şimdi Mehmet abi, senin cep telefonuna biz bir uygulama indireceğiz. Sen anlık olarak çatıda ne kadar güneş ürettiğini göreceksin. Orada sana ağaçlar çıkacak. Sana diyecek ki uygulama, Mehmet Bey bugün 4 tane ağaç diktiniz.
1: Ha, ne güzel.
0: Anladın mı? Doğaya, çünkü egzoz emisyonundan dolayı, anladın mı? Yeşil enerji olduğu için işte sizin bir yandan da ormanınız olacak bu güneş enerjisi ürettiği sürece.
1: İnşallah, inşallah yani memnun oluruz yani de. Dostlarımıza tavsiye ederiz. Onlar da yapacaklar çünkü. Enerji çok önemli. Ayda 15-16 bin para çok fazla yani. Yıllardır ödüyoruz yani.
0: Tabii burada şu da var abi. Şimdi senin burada sadece bir kendinden mesul değilsin. Burada baktığın canlılar var. Abi, burada buranın enerjisinin kesilmemesi lazım. Buranın 24 saat enerjisinde olması lazım.
1: Evet, 24 saat enerji olması lazım yani çünkü burada.
0: Şimdi abi burada tabii ki biz şimdi kuruluma başladık. Çocuklar geldi. Söz verdiğimiz gibi, konuştuğumuz gibi neyi taahhüt etmişsek burada arkadaşlarımız kurulumlarını yapıyorlar. Sevgili izleyenler, kurumları aşama aşama izleyeceğiz. Bakalım finalde bittikten sonra Mehmet abi bizlere neler söyleyecek. Hadi bakalım izleyelim.

Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, biliyorsunuz ben hep çatılarda geziyorum. Burada tabii ki imalatımıza başladık sevgili izleyenler. Mehmet abinin çatısına 17 kW'lık bir güç kuracağız. 17 kW'lık on grid, yani şebekeye bağlı bir sistem kuracağız. Şimdi kıymetli izleyenlerim, burada sol tarafta bir gün ısı görüyorsunuz. Gün ısı, biz bu gün ısıyı da kaldıracağız tabii ki. Artık Mehmet abinin gün ısıya ihtiyacı olmayacak. Zaten gün ısılar çatılara da zarar veriyor. Şu anda bu çatıda sevgili izleyenler, burası kiremit sevgili izleyenler. Beton kiremit ama altında da çok güzel bir beton atılmış. Gerçekten çok sağlam bir çatı, güzel bir çatı yapmışlar buraya. Tabii ki burada biraz zorlanıyorsunuz. Altyapıyı, bağlantı ekipmanlarını, çelik ve alüminyum konstrüksiyonu yerleştirirken bayağı bir zorlanıyorsunuz ama hem yatırımcı açısından hem de güneş panellerinin ve sistemin sağlıklı çalışması açısından, güvenlik açısından çok kıymetli, önemli. Sevgili izleyenler, tabii ki özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii siz bu işleri yaparken birçok soruları da soruyorsunuz bize. Ben size küçük küçük bilgiler de aktarmak istiyorum arada sevgili izleyenler. Şimdi bu çatıya koymuş olduğumuz, yani güneş panellerini çatıya, yapıya sabitleyecek olduğumuz sevgili izleyenler ekipmanlar çelik ve alüminyum.

Premium olmak zorunda. Yani bu profil boru olamaz. Dolayısıyla siz firmalardan teklif alırken mutlaka ve mutlaka bu altyapının, bu bağlantı ekipmanlarının çelik olmasına çok çok dikkat edin. Ve alüminyum ve çelik olmasına çok çok dikkat edin. Çünkü bu hem daha sağlıklı hem de kabul heyetleri, dağıtım şirketindeki kabul heyetleri profil boruları farklı işte prosedürün dışında, yönetmeliğin dışındaki bağlantı ekipmanlarını kabul etmiyor sevgili izleyenler. Burada tabii ki bizim yapmış olduğumuz uygulamayı biz burada 17 kW'lık güç kuruyoruz. Tabii birinci gün hava şartları çok zordu. İkinci gün arkadaşlarımız işe başladılar. Dolayısıyla aslında böyle bir kurulum, yani 17 kW'lık bir on-grid sistem kurulum çatı tipine bağımlı olarak aşağı yukarı bizim iki günümüzü alıyor. Yani siz kurulum ekibi gelecek o zaman, yani proje çağrı mektubu itibariyle sizin kurulum ekibi geldiği zaman sevgili izleyenler, yaklaşık böyle bir çatıyı 17 kW'ı, 15 kW'ı, aşağı yukarı 20 kW'a kadar olan güçler iki günde çok rahat bir şekilde hava şartlarına da bağlı olarak, tabii çatı tipine de bağlı olarak 2 günde, maksimum 3 günde kurulabilir sevgili izleyenler. Bizim kurulumuz devam ediyor. Ara ara sizlere bilgileri aktarmaya devam edeceğim.

0: Sevgili izleyenlerim, artık Mehmet'i tanıyorsunuz. Mehmet bizim enerji sistemleri mühendisimiz. Sevgili Mehmet, bugün Mehmet abinin çiftliğinde biz niye buraya geldik, ne yaptık, bir anlatalım izleyenlerimize.
1: Hemen anlatalım. Mehmet abimizin çiftliğinde 17,5 kahvalık bir on-grid sistem tasarladık. Uygulamaya başladık gene hızlı bir şekilde. Panel kurulumuz arkada göründüğü gibi bitti. Şimdi son rütuşları yapıyoruz. Artık devreye almak için hazır hale getirdik sistemi.
0: Peki bu tür biraz binanın yapısından, yapmış olduğumuz işlemden biraz izleyicimize bahsedelim. Çatı tipi neydi? Burada sizi zorlayan şeyler nelerdi? Biraz genel olarak anlatır mısın?
1: Çatı tipi normalde kiremit çatı ama alışık olduğumuz bir kiremit çatı değildi burası. Kiremit çatının altında normalde ahşap, OSB ve ısı yalıtımı sistemi olur genelde. Burada komple betondu. O biraz bizi yordu. Betona konstrüksiyonu sabitlemek. Yani böylelikle her haftada aslında izleyicilerimize farklı farklı çatı tiplerini de göstermiş oluyoruz.
0: Evet, bir anlamda da gösteriyoruz. Tabii Mehmet, biliyorsun artık özellikle yılbaşından sonra elektrik zamlarından sonra sevgili izleyenler, gerçekten bizim insanlarımızda bir duyarlılık oluştu. Görüyorum artık herkes güneş enerjisiyle ilgili artık bilgi almak istiyor. Bizi çok arıyorlar. Sosyal medyamızda efendim söyleyeyim, WhatsApp'dan, bunun haricinde YouTube'dan birçok yerden bize ulaşan izleyenlerimiz, sevgili izleyenlerimiz bize ulaşmaya çalışıyorlar. Soru soruyorlar. Tabii biz bunlardan çok memnunuz. Yine ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Şimdi sevgili izleyenler, ben her zaman söylüyorum. Tabii ki bu şebekeye bağlı sistemlerin avantajları şu. Bu konularda bana çok soru geliyor. Özellikle şunun altını çizelim sevgili izleyenler. Bakın, şebekeye bağlı bir sistem aslında bize neden avantajlı? Ya akülü yapalım. Sevgili izleyenler, şebekeye bağlı sistemlerde biz aslında bir anlamda da akü maliyetinden de kurtulmuş oluyoruz. Yani sistemin fazla üretmiş olduğu enerji aslında şebekede de bir anlamda da depolanmış gibi oluyor. Dolayısıyla şebekeye bağlı sistemlerle akülü sistemler arasında hem maliyet bakımından, hem işlev bakımından, hem de uygulama bakımından çok ciddi farklılıklar var. Eğer sizin evinizin imari iskanı varsa, tapusu varsa, yapı kayıt belgesi varsa, yani bina olarak, resmi olarak bir binanın resmi bir durumu var ise sevgili izleyenler, ve biz bunları belgeleyebiliyorsak, biz kesinlikle on-grid bir sistem, yani şebekeye bağlı bir sistem öneriyoruz. Bunların olmadığı yerde depolanmalı sistemleri biz uyguluyoruz sevgili izleyenler. Burada da, bu çiftlikte de, Çatalca'da Mehmet abimizin çiftliğinde de sevgili izleyenler, burası zaten yasal bir bina, yasal bir yer. Buradaki enerji tüketimi oldukça yüksek. Ayda dediğim gibi 17-18 lira elektrik faturası ödüyor burada Mehmet abimiz. Şimdi bizim amacımız burada on-grid sistemle Mehmet abiye elektrik faturası ödettirmemek. Son olarak Mehmet, izleyicimize neler söylesin? Buradaki artık son neler yapacağız? Burayı nasıl toparlayacağız?
1: Şu an panel montajımız yukarıda, çatıda işimiz bitti. Hava şartları biraz zordu ama başarılı bir kurulum yaptık. Şimdi son bir elektrik bağlantı işleri kaldı gene aşağıda. Enerjilendirme işimiz kaldı sadece. O da...
0: Ondan sonra Mehmet abiye teslim edeceğiz.
1: Mehmet abiye teslim edip çıkıp gideceğiz artık.
0: Evet, sevgili izleyenler, programımız devam ediyor.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinin

0: Den en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır.
1: Sevgili izleyenlerim, yine Mehmet abimle beraberim. Evet. Mehmet Kılıç abimle beraberim. Mehmet abi, iki günden beri öncelikle hakkınızı helal edin. Burada özellikle yengem sağ olsun. Bizim bütün yemiş. Ekibe yedik, içtik, sohbetimize. Ben evet. Senden çok şey öğrendim abi sohbet ederken bu arada. Çok teşekkür ederim.
2: Ya öğreneceğin çok şey var.
1: Abi nasıl geçti iki gün?
2: İyi geçti, bitti Allah'a şükür. Kazasız belasız bitirdik yani. Sıkıntı kalmadı yani.
1: İyi abi, bundan sonra artık elektrik faturası ödemek.
2: Aynen öyle.
1: Ama İnşallah. Elektrik faturası ödemeyeceğim diye de şeyi artırırım abi. Sen zaten biliyorsun. Sınırdasın. Sınırdasın evet. Zaten abi. Tamam. Şimdi sevgili izleyenler, Mehmet abim biliyorsunuz. İlk bölümdeki röportajda zaten kendisini size anlatmıştım, tanıtmıştım. Mehmet abimizin buradaki çiftliğini Allah izin verirse bitirdik. Yaklaşık 2,5 gün oldu. Tabii yağmur olmasaydı biz daha da erken evet, bitirebilirdik. Biterdi ama biz Allah'a çok şükür bitirdik. Abi güneş enerjisiyle ilgili korumak isteyen, yapmak isteyenlere ne söylemek istersin? Buradan bütün Konyalılara, hemşehrilere ne demek istersin?
2: Konyalılar olsun. Burada arkadaşlarımız var. Hepsine tavsiye edeceğim zaten. İsterim yani yapsınlar. Fatura ödemesinler yani.
1: Aynen öyle.
2: Çünkü hesabını ben yaptım. 4 yılda amorti diyor kendini zaten.
1: Evet abiciğim.
2: Yani boşuna para vermesinler diye yaptığını tavsiye ederim herkese.
1: O da böyle zam gelmezse 4 yılda. Tabii zam yani. Gelirse daha da erken yılda ama evet. Amorti edecek. Sevgili evet. izleyenler, Mehmet abimize hayırlı uğurlu olsun tesisi
2: teşekkür
1: burada.
2: İzlediğiniz
1: için de çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Çatalca'da 17 kW'lık 10 grid bir sistemi kurduk, bitirdik Allah izin verirse. Sizler de soru, görüş ve düşüncelerinizle ilgili ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinizden bizlere ulaşabilir. Soru, görüşlerinizi belirtebilirsiniz.
0: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Sevgili izleyenlerim, yanımda Muammer abim var. Manisa'dayız. Manisa'nın Göl Marmara bölgesindeyiz. Muammer abi, öncelikle programa hoş geldin.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Nasıl ulaştın bana? Bu güneş enerjisi için nasıl çıktı? Bir anlat bir
1: televizyonu bakalım. Seyrediyordum, Beyaz TV'ye. Bir baktım ki siz dediniz ki buradaki yaptığımız diğer bir yerdeki mahsup edilebilir. Onu dinledim. Ondan sonra ben de yapmaya karar verdim ve sizi aradım.
0: Şimdi Muammer abinin burada, sevgili izleyenler, Allah izin verirse 42 kW'lık 10 grid bir sistem yapacağız Muammer abiye. Şebekeye bağlı bir sistem olacak. Bu sistemle beraber Muammer abi hem buradaki iş yerinin elektrik faturasını ödeyecek, hem de benzinliğin ne kadar fatura geliyor abi?
1: 45 bin falan geliyor ayda.
0: 45 bin geliyor. 5 de buraya geliyor. 50 bin.
1: 50 bin.
0: 50 bin liralık faturadan seni kurtarıyoruz.
1: İnşallah.
0: He abi. Şimdi Muammer abi tabii ki hayat hikayesi çok enteresan. Abi önce şu hayat hikayeni bir anlat. Kimdir Muammer Güngör? Bir anlat abi.
1: Ben hiç tahsilime liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gittim. Orada üniversite okudum. Doktora yaptım.
0: Ödülüm var.
1: Evet, kimya ödülü, 1985 kimya ödülü var kendi adıma Londra'dan. Boya üretmek için geldim ama olmadı. İstasyonumuz oldu. Tarla aldık, işte çiftçilik de yapıyoruz. İlaç bayiliğim var. Lastik bayiliğimiz var. Devam edip gidiyoruz.
0: Abi ben hep söylüyorum. Senin gibi böyle hani parayı zor kazanan, ticareti iyi bilen insanlar çok her şeyden tasarruf ediyorlar. Hiç unutmuyorum. Sen demiştin ki Doğukan, ben ayda 50 bin lira az bir elektrik faturası değil, ticaret yapan bir insan için bu çok önemli bir para demiştin. İzleyenlerime lütfen sen de bir mesaj
1: ben olarak. Tarımda çok tüketiyorum. Tarımda 11-12 tane abonem var. Elektrik yüklüce geliyor. Aylık bir ayda aşırı yukarı 80 bin lira geliyor orada.
0: 80 bin lira geliyor. 80 bin lira. Kaç ay sulama yapıyorsun abi?
1: 3 ay, 4 ay sulama yapıyorum.
0: 4 ay, 320 bin lira para ediyor.
1: Evet, 200 dekar yer suluyor.
0: 200 dekar yer suluyor. 50'şer bin lira buraya geliyor abi.
1: Evet, ayrıca
0: buraya. Ne yapıyor abi? Nerede sevgili izleyenler? Muammer abi 4 ayda 500 bin lira elektrik faturası ödüyor. Hem buraya hem de tarımsal sulamaya.
1: Önümüzdeki yıllarda 1 milyonu bulur.
0: 1 milyonu da ama artık burada buldurmayacağız abi.
1: İnşallah.
0: Artık benzinlik ve senin

0: burada elektrikle para yok.
1: Sana şey tarımsalı da yaptım mı?
0: Tarımsalı da yapacağız inşallah. Onu da ekranlara getireceğim inşallah Muammer abinin. Şimdi sevgili izleyenler, ekibimiz geldi, arkadaşlarımız geldi. Proje hazırlandı. Tabii hızlı oldu biraz da abi. Evet, nasıldı? Evet. Bir anlatsana o süreci.
1: Çok memnunum. Uzun sürer diyordum ama bir hafta sürmeyecek herhalde değil tahminim. Değil mi? Evet.
0: Sözümüzü tutuyoruz Muammer abiye. Biz o zaman da söylemiştik Muammer abi, hani her şeyi hazırlayalım edelim. Bizim gelip bir haftada biz bu işi bitiririz dedik. Allah izin verirse de geldik, ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Detayları ilerleyen bölümlerde yine Muammer abiyle sohbet ede ede sizlere anlatmaya devam edeceğim.

0: Sevgili izleyenlerim, yine Mehmet'le beraberim. Mehmet çok meşhur oldun, çok. Vallahi Mehmet çok meşhur oldun.
1: Sayenizde.
0: Estağfurullah canım, estağfurullah. Sen sanatını mesleğini icra ediyorsun. Bizler de senin bilginden faydalanıyoruz. Sevgili izleyenlerim, kıymetli, değerli izleyenlerim, neredeyiz? Manisa'dayız. Manisa'nın Akhisar'a bağlı Göl Marmara beldesindeyiz sevgili izleyenler. Evet Mehmet, ne yaptık bugün burada?
1: 70 panel gücünde, 42 kahva gücünde bir sistem tasarladık. Çatımız kiremit çatı görüldüğü gibi. Yine bu sefer farklı bir kiremit aparatı kullandık. Diğerlerinden biraz daha farklı. Bu eski tip bir kiremit çatı. Planlamamızı, programlamamızı da yaptık. Ekipmanlarımızı aldık yukarı. Montaja başladık. Konstrüksiyon montajı da gördüğünüz gibi bitti. Panellerimizi yukarı aldık güvenli bir şekilde.
0: Aslında sizin biraz da en sevmediğiniz çatı tipi bu.
1: Evet.
0: Kiremit. Maalesef. Bunun zorluğu nedir Mehmet?
1: Bunun zorluğu şöyle. Kiremitten kiremite değişen aparatları var. İkincisi, kiremiti kaldırdığımız zaman altında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sağlam mı değil mi önden bakıyoruz ama zamanla eski yapılarda çürüme meydana gelen yerler oluyor. Veya kiremiti aparatını koyduktan sonra kiremiti eski haline getirip yani tekrar tam kapalı atılması için, izolasyonu sağlamamız için tam oturması gerekiyor o kiremitin. O biraz zorluyor. Çatı eski tip olduğu için panelleri tek bir nokta, işte bir palet panelin ağırlığı ortalama bir ton geliyor. Bir ton yükü de tek başına bir yere bırakamadık. O yüzden parça parça almak zorunda kaldık. Bu da bizi yordu mesela. Bayağı gün boyunca panel almakla uğraştık çatıya.
0: Şimdi burada altyapıyı bitirdik aşağı yukarı. Bundan sonra artık panellerin montalaması kaldı sevgili izleyenler. Paneller gruplandırılacak şekilde buraya projeye uygun şekilde, çizilmiş olan projeye uygun şekilde burada yerleştirilecek. Bu bir mühendislik işidir. Doğru bir şekilde mühendislik uygulanmalı, doğru montaj yapılmalı, doğru ekipmanlar kullanmalı. Kolaylıklar diyorum Mehmet sana.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bittikçe izleyicilerimize parça parça göstermeye devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim, yine Muammer abimle beraberiz. Arkamda görmüş olduğum benzinlik, Muammer abimin benzinliği. Bu arada benzin istasyonu olan bütün izleyicilerimizin de bu röportajı dikkatli izlemesini nazarına tavsiye ediyorum. Özellikle benzinliklerde hem elektrik sarfiyatı çok yüksek hem de elektrikli araç artık gündemde sevgili izleyenler. Şimdi biz ne yapmıştık? Muammer abinin bir tarım firması vardı. Tarım firmasındaki binanın çatısına güneş enerjisini kurduk biz. Orada kurduğumuz enerjiyi aynı zamanda buraya da mahsup edeceğiz. Yani bir taşla iki kuş vuracağız abi.
2: Öyle.
0: Şimdi abi benzinlikteyiz. Kaç yıldan beri bu benzinlik sende abi?
2: 92'den beri bizdeyiz.
0: 92'den beri?
2: 1992'den
0: maşallah,
2: beri.
0: Maşallah maşallah. 40 küsür lira gelmiş artık abi.
2: Evet.
0: Şimdi Muammer abi senin burada benzinlikte ne kadar elektrik faturan geliyordu?
2: Şu anda 40 civarında geliyor.
0: 40 bin lira geliyor. Evet, her ay elektrik faturası geliyordu.
2: Evet, evet.
0: Şimdi ne yaptık biz abicim o elektrik faturasını? Artık i̇nşallah sıfırladık.
2: İnşallah olacak. Evet inşallah.
0: Şimdi sevgili izleyenler, kurumunu bir yandan da sevgili yönetmemden de rica ediyorum. Muammer abinin diğer iş yeri, bir de tarım firması var Muammer abinin burada. Onun çatısına güneş enerjisini kuruyoruz. Yani iki yere ayrı yere güneş enerjisi kurmamıza, güneş paneli kurmamıza gerek yok.
2: Gerek yok. Evet.
0: Buraya kuruyoruz. Birbirine mahsup ediyoruz. Şu da olabilirdi. Biz buraya da kurabilirdik güneş enerjisini sevgili izleyenler. Oradaki tarım firmasının faturasını da mahsup edebilirdik. Buradaki önemli olan şey nedir? Elektrik aboneliğinin aynı kişi üzerine, aynı şirket üzerine olması şart. Yani farklı isimlerde, farklı ünvandaki yerlere biz maalesef mahsuplaşma yapamıyoruz. Dediğim gibi biz burada Muammer abinin buradaki benzinliğini ve tarım firmasının elektriğini tek bir santralden, tek bir tesisten sağlamış olacağız. Bunu bitirdikten sonra inşallah Muammer abinin biz tarımsal sulamada da sevgili izleyenler onu orada da elektrik faturasından kurtaracağız. Tahmin ediyorum ki abi yıllık seni biz şu mübarek güneşin sayesinde bak. Şimdi buradası 40 da abi. 10 ayda ne yapar abi? 480 de öyle verdin. 1 milyon lira diyelim. Yuvarlayalım.

0: mi? Yani sevgili izleyenler, her sene 1 milyon lira elektrik faturasından sizler de kurtulmak istiyorsanız soru, görüş ve düşünceler için ekranlarda telefon numaramı görüyorsunuz. Bana ulaşabilirsiniz.
1: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.

0: az sonra. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
1: Sevgili izleyenler, Muammer abimizin güneş enerjisi santralini, 42 kW'lık santrali Allah'ın izni verirse bitirdik. Çok ufak tefek işler var. Arkadaşlarımız onları da toparlıyorlar, ediyorlar. Muammer abi önce hayırlı uğurlu olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Abi nasıl geçti bu birkaç gün? Ekip nasıldı? İşler nasıldı? Senin değerlendirmen önemli.
2: Çok doğru bir şekilde çalıştılar. Her şey tam güzel bir şekilde yaptılar. Ne istediysem onu yaptılar, yerine getirdiler. Çok memnunum, teşekkür ederim.
1: Abi bundan sonra artık hem buradaki iş yerinde, tarım firmanda hem de benzin istasyonumuzda artık elektriğe senin fatura verme durumun bitti artık bundan sonra. Hatta biraz da fazla kurduk gücü.
2: İnşallah yani miktarda... bakacağız bakalım. Abi, gelince belli olacak. Faturalar gelince belli olacak.
1: İşte bu işin en keyif tarafı ne biliyor musun bizim yatırımcılarımız? Şimdi ay sonu geliyor, faturaları sıfırlanı ya. Bir çay demliyor şöyle. Ulan diyor, ne kadar güzel böyle elektriğe para vermiyorum diye. Evet. Değil mi? Şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu. Tabii ki sen bir ticaret insanısın, iş insanısın, eğitimli bir insansın. Doktor unvanın var. Ondan sonra Doktor Muammer Güngör hocamızı da kendisi kimyacı aynı zamanda. Muammer abinin bir tane benzin istasyonu var. Bir tane de burada tarım firması var. İki tarafta da elektrik tüketim var. Biz buranın çatısı daha uygun olduğu için, bu binanın çatısı daha uygun olduğu için biz buraya 42 kW'lık, yani Muammer abinin şu andaki öz tüketimini karşılayacak olan gücü bu santrali buraya kurduk. Burada tükettiğimiz, burada fazla üretmiş olduğumuz elektriğin benzinlikteki faturaya mahsup edeceğiz. Yani aynı anda bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Eğer Muammer abinin üçüncü bir iş yeri daha olmuş olsaydı onu da buradan mahsup edebilirdik. Burada da güç artışı yapabilirdik. Dolayısıyla sizler de sevgili izleyenler, dediğim gibi mahsuplaşmanın ana fikri şudur. Yani ticarethaneyi ile ticarethaneyi, konutla konutu mahsuplaştırıyoruz. Yani ben şimdi burada Muammer abinin burada iş yeri var ama evinin elektriğini buraya mahsup edemiyorum.
2: Evet.
1: Doğru. Abi son olarak izleyenlere, bu göl yakalılara, Manisalılara, Akhisarlara mesajın nedir? Şuradan bir sesler
2: herkese
1: abi.
2: Herkese tavsiye ederim bir an önce bu sistemi kurmaları ve doğru adamı bulmalarını rica ederim.
1: Eyvallah abi.
2: Temenni ederim.
1: Sağ ol, eksik olma. Muammer abiye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Muammer abi bizim tabii ki şu andaki nesil. Şimdi kim geliyor buraya abicim?
2: Oğlum
1: şimdi, oğlun gelecek. Artık senin paraları çıtır çıtır yiyecek insan.
2: Yok, üzerine koyacak.
1: Olacak mı? Bence de insan koyar. İnsan gel. Nasıl geldiğinde nasıldı manzara?
3: Abi hiçbir şey yokken şimdi hepsi bitmiş. Hazır. Hazır olmuş. Aşağıda ufak tefek birkaç işlem var. Ondan sonra zaten her şey...
1: Genelde burada şöyle bir kuşak çatışması oluyor. Bazen gençler, çocuklar diyor ki baba artık güneş enerjisine dönelim. Artık teknoloji bu, elektriğe para vermeyelim diyorlar. Bazı babalar eski kafa ya da tam tersi oluyor. Bazı babalar söylüyor, oğlan ikna edemiyoruz. Sizde bir uyum olmuş.
3: Bizde uyum oldu abi. Zaten kendi işimiz de enerji üzerine olduğu için akaryakıt sektöründen de geliyoruz. Ya, bu yenilik şarttı. Yani çok masraflar çok artıyor ve masrafları kısmamız lazımdı. Yani bir kalemde elektrik masrafımız en büyük kalemlerden bir tanesi. Şimdilik bunu yok etmiş olduk, elektrik kalemini.
1: İki konu var İhsan. Dünyanın geleceğinde iki konu var. Bir gıda, iki enerji.
3: Evet abi.
1: Başka hiçbir şeyin önemi yok. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Dolayısıyla özellikle ülkelerin hem gıda güvenliğini hem enerji güvenliğini sağlayan ülkeler bugün gelecekte bizim çocuklarımız efendim söyleyeyim bu anlamda ve gelecekteki büyük savaşların da zaten bu iki konu yüzünden çıkacağı söyleniyor. Tabii ki kuraklık var efendim söyleyeyim, enerji sıkıntısı var. Elektrikli arabalar geliyor.
3: Bunun olacağını hiç bilmiyoruz.
1: Hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla ben buradan özellikle sevgili izleyenlerim ben imkanı olan herkesin bir önce güneş enerjisine dönmesini istiyorum. Olmayan da lütfen imkanlarını zorlasınlar. Bakın 2026'nın yılbaşı itibariyle elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları çok ciddi derecede yükseldi. Dediğim gibi en akıllı yatırım budur. Ben İhsan gibi genç kardeşlerimizin özellikle hem teknolojiyi hem geleceği hem vizyonu takip eden genç kardeşlerimizin bu ülkenin geleceği olacağını düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersin İhsan?
3: Abi bu yenilebilir enerji konusunda insanların bir bilinçli olması lazım. Ve hani tüketimlerini, yani ceplerini düşünüyorlarsa mutlaka zaten yaptırmak zorunda olduklarını farkına varacaklar. Bu ev için de geçerli, iş yeri için de geçerli.
1: Enerji tüketildi her yerde.
3: Ya her yerde geçerli. Tarımsal sektörde de önemli. Çiftçiler için de geçerli yani her şey konuda. Yani bir an önce bu konuları bilinçli bir şekilde başlatmaları gerekiyor insanların çok.
1: Ben bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Ben ulusal medyadaki, yani bütün ulusal, Türkiye'deki bütün ulusal medya içerisindeki 2,5 seneden beri yenilenebilir enerji teknoloji konusunda insanları bilgilendiren tek televizyon programıyım.
3: Evet, onu...
1: Benden başka hiçbir televizyon programı, hiçbir televizyon bu yenilenebilir enerji teknoloji konusunda insanları bilgilendirmiyor.

0: ilgilendirmiyor. Saçma sapan diziler, saçma sapan programlar, saçma sapan gündüz kuşağı programlar, anladın mı? İnsanların beyni uyutuluyor, uyuşturuluyor. Ama gelecekte ciyak ciyak bağırmak istemiyorsanız bugünden tedbirinizi alın.
1: Önlemlerini almak zorundalar çünkü sonumuz bu şekilde gidiyor. Yani sonunu düşüneceksin, enerjiyi bulamayacağız çünkü yarın öbür gün depolamaya ihtiyacımız olacak. İnsana ihtiyacı olduğu zaman satılacak, bulamayacaklar. Yani sonumuz çok şey, hızlı böyle bir...
0: İnşallah senin gibiler insan, inşallah senin gibi düşünen gençlerimiz İnşallah. Çoğalır da bu sorumluluğu bilinçle beraber ülkemizde geleceği hazırlarlar. Sevgili izleyenlerim, Manisa'nın Göl Marmara beldesindeyiz. Burada dediğim gibi Güngör ailesinin, daha doğrusu onların hem ticari işletmelerinin hem de yakında tarımsal sulama ile ilgili kendilerinde çok büyük tarımsal alanda üretimleri var. Tarımsal sulamada da çok ciddi elektrik parası ödüyorlar. İnşallah ileriki bölümlerde onların tarımsal sulamasını da güneş enerjisine çevireceğiz. Artık hem tarımsal sulamada elektriğe para ödemeyecekler, hem iş yerlerinde para ödemeyecekler. Biz Muammer abiyle hesap ettik. Geçen yokluğunu İhsan hesap ettik. Her sene Muammer abi 1 milyon TL elektriğe para ödüyordu. Artık bu parayı ödemeyecek ki bu eski fiyatlarla. Yani 2026'nın fiyatlarıyla bakacak olsa 1,5 milyon TL her ay tasarruf etmiş olacak. Bu da kendi yapmış oldukları yatırımları 3-4 senede geri almış olmaları olacak. Aklını kullanan insanlar için sevgili izleyenler, fırsat burada. Soru, görüş ve düşünceleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Ekranlarda lütfen WhatsApp iletişim numaram var. Bana ulaşıp sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Devam ediyoruz.
2: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz, programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2+1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var, ne kadar güneş enerjisi, maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurul. Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait, bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey, işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı ödüyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler, bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin, elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarım sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu

0: bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz.
1: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim, bu bölümde neredeyim? Bu bölümde İstanbul'da Katılım Enerji'nin Üsküdar'daki merkezindeyim. Yanımda Kemal Bey var. Kendisine önemli sorularımız olacak. Özellikle enerji sektörüne son dönemlerde çok ciddi bir ilgi var. Özellikle son Körfez Savaşı hem akaryakıt fiyatlarının hem enerjinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkınca tabii ki bizde de büyük ve küçük yatırımcılar enerji sektörüne biz nasıl yatırım yapabiliriz? Dünyanın geleceği enerji derken bugün bu röportajda özellikle küçük yatırımcıları ilgilendiren enerji sektörüne nasıl yatırım yapabiliriz diye konuşacağız. Kemal Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Tabii ki şu an Orta Doğu'daki bu savaşla alakalı durumdan dolayı enerjinin önemi ortaya çıkmış oldu. Dışa bağımlı olduğumuz için şimdi Türkiye'de de ciddi bir enerji yatırımı var. GES yatırımı var, rüzgar gülleri, barajlar ciddi bir yatırıma devlet de destek veriyor. Biz de şarj istasyonları kurmaya başladığımız için elektrikli araçlara olan talep daha da günden güne arttı. Burada biz yatırımcılarımıza ciddi manada Orta Doğu'daki bu savaştan dolayı olsun, enerjiye olan bu ihtiyaçtan dolayı olsun herkesi yatırıma teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun sebepleri şu, artan bir elektrikli araç var. Ciddi bir potansiyel var.
0: Burada başkan son geçen ben haberlerde izledim, takip ediyorum. Özellikle bugün işte akaryakıt fiyatlarının litresi 80 lirayı görünce artık insanlar elektrikli araç satan bayilere hücum etmeye başladılar. Çünkü gerçekten bugün hani bir depo mazot artık 5000 liranın üzerine dolmaya başladı. İnsanlar da hani elektrikli araca geçerekten bütçelerini korumaya çalışıyorlar. Peki sizin sisteminizde küçük yatırımcı bu sistemde enerji sektörüne nasıl yatırım yapabiliyor? Sistem nasıl çalışıyor? Anlatır mısınız?
2: Kurmuş olduğumuz mevcuttaki soketleri satışa çıkartıyoruz. Şu an kurulda 134 tane soketimiz var. EBDK verilerine göre kayıtlı soketlerimiz bunlar. Şimdi bu geleceğin işi aslına bakarsanız şu an bir benzin istasyonu sahibi olma şansımız çok zor. Ama ufak yatırımlarla şu an bir enerji istasyonuna sahip olabiliriz. Tabii ki kişilerin birleşerek kurdukları bir kooperatifte bu hızlı büyüme daha fazla olacaktır. Bir kişinin kendi bütçesi buna uygun olmayabilir ama hep beraber kurulduğunda daha verimli ve daha aktif hale gelecektir. Şimdi biz yatırımcılarımıza bir soketin getirisi aylık ve yıllık olarak değişiyor. Temettülerimiz biz 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olarak söylüyoruz. Burada EPDK verilerine göre en düşük araç soketin şarjlamasına göre yıllık ortalama 1000 doların üzerinde oluyor. Yani 8000 dolarlık bir yatırım yapan kişi yıllık minimum 1000 dolar gibi bir yatırım kazanmış oluyor. Tabii bunu böyle bir gayrimenkulle kıyaslarsak şöyle düşünün. Şu an İstanbul için bir gayrimenkul ortalama 300 bin dolar. Yani 12 ile 14 milyon arasında. Getirisine baktığınızda yıllık maksimum 10 bin dolar gibi bir getiri getir ama TL bazlı getirir. Bizde enerji piyasası dolar bazlı olduğu için enerji her yerde dolarla alınıp dolarla satıldığı için burada 300 bin dolarlık bir yatırımda kişi ortalama 36 bin dolar bir getiriye sahip olmuş oluyor. Şimdi böyle bir şeyde 36 bin doların bugün Türkiye'de bir gayrimenkulden alma şansımız yok. O yüzden herkesi biz enerji yatırımına davet ediyoruz.
0: Siz burada biraz da sistemi anlatabilir misiniz? Yani bu kişilerin güvencesi nedir birincisi? İkincisi ise bu sistem ne kadar sürdürülebilir?
2: Tabii şöyle, biz şimdi bir kooperatifiz, Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl denetleniyoruz. EPDK'ya bağlıyız. Nasıl bağlıyız EPDK'ya? Bizim buradaki soketlerimizin çalışıp çalışmadığını bütün üyelerimiz EPDK'nın resmi web sitesinden takip edebilirler. Yani biz var olan soket sayımızla üye sayımızı kıyasladığımızda her zaman üye sayımız bizim var olan soket sayımızdan daha düşük. O yüzden bu bir hani kontrol itimata mani değil derler. Bunu da bu şekilde kontrol edebiliyorlar. E-Devletine işlemiş oluyor. E-Devletinde görebiliyor. Kooperatif üyeliğini, kooperatifin diğer üyelerini görebiliyor. Kooperatifin şu an kaç üyesi olduğunu görebiliyor. Bunların hepsini resmi siteden takip edebiliyor.
0: Sevgili izleyenler, Kemal Bey'e teşekkür ederim. Bugün kendisinden çok değerli bilgiler aldım.

0: Yine tekrar ediyorum, enerji sektörünü dünyanın sektörü artık. Bunu biz hepimiz öğrendik, anladık. Tabii araç şarj konusu var, elektrikli araç şarj konusu var. Şöyle de aslında gelecek şuna gidiyor, şuna şekilleniyor bir anlamda. Bugün görmüş olduğumuz işte fosil yakıtlı, yani benzinin, mazotun satıldığı bizim klasik benzin istasyonlarımız artık yavaş yavaş elektrikli şarj istasyonlarına dönmeye evrildiğini görüyoruz. Bugün bir benzin istasyonu sahibi olma şansınız yok ama en azından enerji sektöründe bir soket, iki soket, üç soket alarak enerji sektöründeki bu güçten siz de faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Zaman zaman Kemal Bey'e programımıza konuk edip bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerim, yanımda sevgili Ali var. İstanbul'da Yeşilköy bölgesindeyiz. Yine önemli lokasyonlardan bir tanesi kıymetli izleyenler. Yatırımcılar, hani biz şarj istasyonlarına ortak oluyoruz, bunlar nereleri, nasıldır dediğimiz zaman işte gelmiş olduğumuz noktalardan bir tanesi İstanbul'dayız. Yeşilköy'de bir lokasyondayız. Sevgili Ali, öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ali, siz yatırımcılarınız adına şarj istasyonlarını seçerken, Türkiye genelinde lokasyonları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin için ne gibi kriterler önemli?
1: Evet, biz lokasyonun verimliliğine çok önem veriyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerlere, genellikle ticari alanlara, otellere, otoparklara, AVM'lere. Biz bunlara, yoğunluk olduğu yere biz hızlı şarj koyuyoruz, DC şarj. Sürdürülebilirlik artsın diye. Sitelerde de hanelerin adetlerine bakıyoruz. Daire çoğunluğuna göre 5 ya da 10 istasyon kurabiliyoruz.
0: Peki burada tabii Ali, doğru söylüyorsun. Çünkü bu sirkülasyon ne kadar çok olursa bu şarj istasyonları o kadar çok kazanacaklar. Ve yatırımcısına da o kadar fazla gelir elde edecekler. Peki bir istasyonda, şimdi burada bir hızlı şarj cihazının önündeyiz sevgili Ali. İstasyonda kurarken yani kaç soket olacağına teknik olarak neye göre nasıl karar veriyorsunuz?
1: Şimdi dediğim gibi trafiğin akışına, yoğunluğuna bakıyoruz. Eğer buradaki potansiyel çoksa biz buraya hızlı şarj koyuyoruz. Bunun da buradaki cihaz mesela 300 kilo. 300 kilowatt hızlı bir şarj olduğu için biz buna dikkat ediyoruz.
0: Aslında şeyi de normal şarjda koyduğunuz oluyor mu Ali? Mesela bunun yanına hızlı şarjda bir de normal şarjda 11 kW şarjda koyduğunuz oluyor mu?
1: Ticari alanına fazla tercih etmiyoruz. Çünkü 11 kW şarj yavaş şarj ediyor. 4-5 saate şarj onlar ettiği için. Evet, onlar daha çok sitelere kuruyoruz.
0: Peki sen Ali nasıl görüyorsun bu arada? Hani Türkiye'de artık sürekli de kurulumdasın. Sürekli Türkiye'nin her yerine gidiyorsun. Kurulum noktalarını seçiyorsun. Hız nasıl? Yani araç şarja talep hızı, sizin kurulum sayınız neye göre artıyor? Bu son dönemdeki tabloyu nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, son dönemdeki tabloyu şöyle değerlendiriyoruz. Araç sayısı gittikçe çoğalıyor. İstasyonlara, benzin istasyonuna baktığın zaman mazotun, benzinin fiyatı arttığı için insanlar artık elektrikli araçları talep ediyor. Çünkü teşvikler çoğalıyor. Biz de elimizden geldikçe yatırımcılarımıza daha fazla kazandıralım diye istasyonumuzu çoğaltıyoruz.
0: Şimdi buradaki yatırımcı açısından soruyorum bunu. Mesela siz buradaki kurmuş olduğunuz bir tane hızlı şarj var. Bunu bir yatırımcıya veriyorsunuz, doğru mu?
1: Bunu bir yatırımcıya veriyoruz derken şöyle aslında. Biz havuz oluşturuyoruz. Soketleri çoğalttıkça havuzdan biriken para yatırımcılarımıza dahil ediyoruz. Çünkü niye? Siteye 10 tane AC koyuyoruz, yavaş şarj. Buraya 10 tane ediyoruz ama hızlı şarj koyduğumuz zaman, sirkülasyon fazla olduğu zaman hızlı şarjın kazancı daha iyi.
0: Adaletsizlik olmasın.
1: Adaletsizlik olmasın diye havuz yaptığımız için bunları orada paylaşıyoruz.
0: Ya bu da güzel bir sistem, bu da güzel bir sistem. Peki buradaki kurulum aşamasını biraz sormak istiyorum sana Ali. Bunun teknik tarafı nedir? Nasıl hesaplıyorsunuz? Kurulum ne kadar uzun sürüyor? Yani siz ne kadar sürede bu istasyonu devreye alabiliyorsunuz?
1: Biz istasyonun şöyle yapıyoruz. Lokasyonun değerine bakıyoruz. Şimdi güzel bir lokasyonda bulduğumuz zaman önce imza yatırıyoruz. Ondan sonra keşifimiz diyor, keşif yapıyor. Keşif yaptıktan sonra da mühendislerimiz projeyi çiziyor. Projeyi çizdikten sonra da dağıtım şirketleri 4 ile 6 hafta içinde onay veriyor. Onay verdikten sonra bizim oraya kurulum yapmamız toplam 5 gün.
0: 5 günde istasyonu hazır hale getiriyor.
1: İstasyonu hazır hale getiriyoruz. Yatırımcılarımız para kazanmaya devam ediyor.
0: Sevgili izleyenler, bu arada bana da soruyorsunuz. Bazen otoparklarda, AVM'lerde, sitelerde araç şarjı kurdurmak istiyorsunuz. Görüyorum, farkındayım. Onunla ilgili de lütfen bizlere ulaşabilirsiniz. Ali bu lokasyonları değerlendirecektir. Bu lokasyonlara araç şarj yatırımını da yapıyorsunuz diye doğru mu söylüyorum,
1: evet,
0: Ali?
1: Araç şarj yatırımı yapıyoruz. Hem yatırımcılarımız kazanıyor hem de siteye kurduğumuz gelen geliri site yöneticilerine kar payı olarak verebiliyoruz.
0: Tabii bu son dönemlerde sitelerde çok ve her geçen günde artıyor. Peki Ali, şunu da sormak istiyorum sana. Tabii ki özellikle bu tür istasyonlarda herkes bunu görüyor. Yani aslında bu araçlar istasyonları geleceğin benzinlikleri noktası haline gelecek. Sizin 2026 ve 2027 yılına ait yatırım planınızda kaç şarj istasyonu daha var? Nerelere yayılacaksınız? Biraz yatırım stratejinizi anlatır mısın?
1: Evet, şu an Türkiye'nin 8 bölgesindeyiz. Biz bunu Türkiye'nin aslında 81 ile kurmak istiyoruz.

0: Ama yavaş yavaş olduğu için, yatırımlar maliyeti yüksek olduğu için biz bunları 2026 hedefimiz 500, 2027 yıl sonuna kadar 1000 ya da 1200 civarı kurma peşindeyiz.
1: Soket adede olarak.
0: Evet, soket adede olarak. O yüzden yatırımcılarımıza davet ediyoruz. Ya bir sokete dahil olsunlar ya da hub projeleri yapıyoruz. Bir istasyona dahil olsunlar.
1: Tabii bu çok güzel bir sistem. Aslında sevgili izleyenler, buradaki sistem güzel. Tabii ki enerji kooperatifi oldukları için de bunlara da yasal hakları da var. Yani şunu yapabiliyorlar. Siz Türkiye'nin belli noktalarındaki araç şarj istasyonundaki soketlere yatırım yapıyorsunuz. O soketlerin geliri size akıyor. Burada bir havuz paylaşım var. Buradaki sistem de çok çok güzel. Ben her zaman söylüyorum. Özellikle Ali, küçük yatırımcılar var ya.
0: Evet.
1: Hani küçük yatırımcılar için bence bu bulunmaz bir nimet. Hani bizim pasif gelir demiş olduğumuz gelir açısından da çok çok nimet. Siz Türkiye'de birçok bir grubun ortak araç şarj istasyonu sahibisiniz.
0: Evet.
1: Kurulum bir kısım yatırım yapıyor. Siz kurulumunu yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir tarafı işletiyor. Para bir yerde havuza akıyor. Havuzdan herkese dağıtılıyor.
0: Evet.
1: Burada da ister işte 10 bin dolar olan, ister 20 bin dolar olan, ister 30 bin dolar olan herkes bu sistemden istediği kadar soket alabiliyor. Ona göre de para da dağıtılıyor. Doğru mu Halideciğim?
0: Doğrudur. Yani hem şarj istasyonu yapıyoruz hem de GES işi yapıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Çatılara GES kuruyoruz. Hı-hı. Villalara GES kuruyoruz. Santral kuruyoruz. Buradan gelen gelirleri de paylaşıyoruz.
1: Kıymetli izleyenler, soru ve görüşleriniz için, düşünceleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Devam edelim.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, sağ
2: olun. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Beyaz Enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
5: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
6: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
9: Haydi. Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Hey! Ayol, telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
11: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
9: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hadi ben kaçtım.
7: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.

Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Stash Labne'yi.
11: Sütaş Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Çekiyorum.
3: Evet. Evet.
4: Harikasınız ya.
5: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
3: Hemen.
6: Hadi bakalım.
7: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
12: Aile gibi olduk artık.
11: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
12: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
11: Bu otel her birimizin sigortası.
13: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
15: Beyaz Enerji devam ediyor.
16: Sevgili izleyenler, geldik çok önemli bir bölüme. O bölümde hangisi? Bizim biliyorsunuz Beyaz Enerji programı olarak özellikle ihtiyaç sahibi çekiliş ile bir ailenin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Her sene yapmış olduğumuz şey sevgili izleyenler, bu sene çekilişinde çok yakın zamanda yapacağız ve sizlere duyuracağız. Bir tanesinde sevgili izleyenler, izleyicimiz özellikle ekrana çıkmak istemedi. Bu tabii ki onun durumu, şartları farklıydı. Ekrana çıkmak durumunda da değilsiniz. Hani biz şunu da yapmıyoruz, ha bak ne güzel biz burayı yaptık ettik de demiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, yine bu senede bir tane ailemizin evini güneş enerjisine çevireceğiz. Umut ediyorum ki ihtiyaç sahibi olana çıkar. Nasıl olacak peki bu? Sizler sosyal medya hesaplarımızdaki Beyaz Enerji programını takip edeceksiniz. Özellikle YouTube'dan lütfen bizi çok çok takip edin. YouTube'daki yayınlarımızı paylaşın, beğenin lütfen. O konuda çok desteğinize ihtiyacımız var. Yine Instagram'dan, Facebook'tan, diğer hesaplardan lütfen bizleri takip edin. Ve bu hesaplardan sizler çekilişe katılabilirsiniz. Nasıl katılabilirsiniz? Bizi YouTube ve Instagram hesabımızdan takip ediyorsunuz. Son gönderinin altına da yorum yapıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir yorum yapabiliyorsunuz ki bizler orada sizlerin isimlerini çekiliş görelim. Ki çekiliş listesine dahil edebilirim. Sevgili izleyenler, nasıl olacak? Şöyle olacak. Örnek veriyorum, işte Adana'da, Ağrı'da, İstanbul'da ya da farklı bir yerde tarihli izleyicimizin evini biz gideceğiz. Güneş enerjisine çevireceğiz. Yani o evin ne kadar güneş enerjisine ihtiyacı var ise sevgili izleyenler,

Bizim mühendislerimiz, arkadaşlarımız bunun oturup hesabını, kitabını yapacaklar. Uygulamasını yapacaklar. O izleyicimizin evini güneş enerjisine komple çevirecekler. Hiçbir ücret almadan şarteli kaldıracaklar ve hayırlı olsun diyecekler. Dolayısıyla bu 2025'in çekilişinde sizler de çekilişe katılabilir ve evinizi güneş enerjisine çevirebilir. Artık elektrik faturası ödemezsiniz, elektriğe para ödemezsiniz diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arvanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengün. Yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
2: Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsan bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: aşağılık herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
2: arkana
1: öldü
2: bak,
1: demişti.
2: Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: kızı nereye götürdüm? Asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldın. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.

0: Ben de dedim ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki, eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu evet. Dedin mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: İki gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Tabii ki hayır. Frank'in pırlanta alacak.
1: Merhaba güzelim. Kahve?
2: Sade, şekerli. Hiç Silverwater Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı. Texas'ta olabilir.
1: Silverwater Marsh. Evet, onu duymuştum. Ama Texas'ta değil. Silverwater, Louisiana'da.
2: Kasaba mı?
1: Tatlım. Silverwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
0: İşte kekleriniz ve bir de süt.
1: Ama biz bunları istemedik.
0: İkramımız.
1: Evet, işten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
2: Dolunay iki gün önceydi.
1: Emin misin şekerim?
2: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
1: Charger mı? İsterdim.
2: Peki onun mu?
0: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
1: Evet, bineceğin bir şey arıyorsan.
2: Şekerli istiyorum demiştim.
3: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
0: Boş ver. Akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
3: Ama para vermezlerse biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
0: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Yardım ister misin?
1: Sen pis şişko. Gel buraya.
0: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
1: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
0: Ne?
1: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
0: Kimsin sen?
1: Ben muhasebeciyim.
0: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
1: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
1: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: yapmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas? Belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.

0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.

Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyeceğiz.

0: Camı kapatmamı ister misin? Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
1: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
1: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
1: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
1: Tamam o zaman.

0: Hadi abla, öyle değil.
1: Merhaba, boğa tutanlara hoş geldiniz.
2: Roy.
1: Milton. Sen öldün sanıyordum.
2: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
1: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
2: Senin için sorun olur mu?
1: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
2: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
3: Ah, ve o da rahatsız oldu.
2: Evet.
3: Sorun ne?
2: Hiç.
3: Emin misin?
4: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
2: Bira.
3: Bana da.
4: Ama kimlik de görmem gerek.
2: Bu ne saçmalık böyle?
3: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
4: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
3: Ah hayır, affedersin.
2: O benim cebimdeydi.
3: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
4: Tanrım.
2: Sana komik bir şey mi söyledim?

0: için süresi geçmekle kalmamış antika bu.
1: Peki o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
0: ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
2: Onu paketleyecek misin?
1: Paket.
2: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
1: Son günlerde aklım çok meşguldü.
2: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
1: Ne olacak?
2: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: güzelmiş. Parti için kiralıyor musunuz?
1: Ha, tabii ki. Parti mi vereceksin?
0: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak, biz ayrıldık. Piper gitti, sadece arabamı istiyorum. Bak, kapatıyorum, polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız? He? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
0: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
0: Ah evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
0: Ben muhasebeciyim.
2: Muhasebe? Ben polis çağırmıştım.
0: Teki mi? Adam nerede?
2: Nereden bileyim? Ben uyandığımda 3'ü de gitmişti.
0: 3'ü mü?
2: Ve benim arabam.
0: Ne tür bir araba?
2: Bak, büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Adi herifler, bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
0: Nasıl bir araba Frank?
2: Ne?
0: Senin araban nasıl bir şey?
2: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
0: Sorduğun soruya cevap ver.
2: 69 Charger seni adi.
0: Peki Hemi motor mu?
2: 4440. Hayır, dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen. Hadi. Hadi. Kuş beyinli. O benim. Aman kapağım.
3: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
0: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
3: Anlamadım.
4: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır adi herif.
0: Şanslı gününüz.
4: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.

0: zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, John King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da John King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızda konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un John King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçirin. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymış değil mi? Katil olduğunu ve önüne aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın mesihini görebildikleri için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kızı 11 numarada. Milton da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

0: Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.
1: Bu o.

0: Ne yatın? Lanet olsun.
1: Zambet terfi, zambet terfi. Yere yat, yere yat. 3, 2
2: Bırak şunu!
0: Hayır!
2: Senin
0: Aman Tanrım! Lanet olsun! Milton, ne yapıyorsun
2: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sıyrık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum, beni hapse atacaklar, farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum.
2: Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
2: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
2: Hamilton sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? He? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
2: Dedim ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan.

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağa söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin, bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam, her şey düzelecek.
0: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
0: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
7: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
2: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
7: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
7: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydun? Jonah King'i tanıyor muydun?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: Jonah King voodoo mu yapardı?
1: Hayır, voodoo değil, şeytani büyü. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
0: Silahı doldurmayacak mısın?
1: Şimdilik 3 kurşun yeter.
0: Milton, bu onun arabası.
1: Kenara çek.

0: olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş oldun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John,
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş, at, dur bakalım.
5: Tamam, sakin ol. Yavaş.
4: Geri çekil.
5: Sakin, sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
5: Hadi gidiyoruz.
3: Hayır. Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Tamam.
3: Milton.
5: Tamam. Sakin ol. Sakin ol.
3: Milton. Aşağı gelin. Bırak.
5: Yavaş.
3: Bırak.
5: Yavaş.
3: Milton.
5: Tamam.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
16: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
17: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
18: Ne istersen Neon 1.
19: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
19: Yaşanacak. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
21: Dardanel'den. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Fotoğrafımızı çeksene ya.
23: Şimdi kalkama.
24: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
21: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu Media

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bay toplantılar.
2: Bay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: A101'de Taze'nin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
11: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
12: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
11: Yani?
12: Seni düşündürmeyen teknoloji.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
12: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
13: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
14: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.
1: Bir daha sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
0: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
3: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

yakında kavgaya gireceğiz. Muhteşem bir zaman.

0: Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yani olmamalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.
1: Çok az kaldı. Sana gününü göstereceğim.
0: Ah Piper.

Yaşlı kadınlara bayılırım.

daha da güzel.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin.
0: Hmm. Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oh, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ah. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Ha? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır değil. Asıl o bizi takip ediyordu.

0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meram'ı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
0: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
0: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan. O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım.

0: Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda içebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
1: John, o arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle'i hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
3: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı?
4: O gelmiyor mu?
3: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
4: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim, bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: Yolun sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın. Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: ne böyle?
1: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım?
1: Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
3: Ne? Yüzbaşı!
2: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
1: Dediğini yap Devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin.
0: Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
4: Neden peşimizde değiller?
5: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
4: Şimdi ne yapacağız?
5: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.

0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin ankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
2: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.
2: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
0: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
1: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. Jonah gerçekten yapıyor.
2: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
0: Ne söyleyecektim?
2: Genç bayan Piper... Size küçük bir sır vereyim. Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan. Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
0: Bana neden yardım ediyorsun?
2: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
0: O zaman şimdi et.
2: Hayır.
0: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
2: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
0: Anahtarı ver.
2: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Hadi al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğimde gırtlağını kes.
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

Ne zaman başkası gelir? Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

pislik.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton!
0: Zafer hala benim dostum.
1: Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum. O lanet bebeği buraya getir dedim.
0: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
1: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
0: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında kızının ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
2: Seni öldüreceğim pislik.
0: Ah Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Hazır mısın abi?
13: Hazırım hocam.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.
18: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım aç gidilmez al şunu bakayım.
8: Anne ya.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Tam o anda bir yumruk. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
1: Anne ya.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekimle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
5: Aile gibi olduk artık.
4: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
5: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
4: Bu otel her birimizin sigortası.
6: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında kızının ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
8: Seni öldüreceğim pislik.
7: Ah Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.
8: Ben buraya ait değilim.
9: Milton.
8: Bebek nerede?

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz. İşte burada.

0: Şimdi işim bitti. Ona iyi bak.
1: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
0: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
1: Hayır Milton. Hayır, lütfen gitme.
0: Onu benim için sev Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum Milton.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayır. Hayır.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Zey Stüdyo, Belma Belen'le Geziyoruz'u sunar.

Efendim, güzel ilimiz Uşak'ta tarihsel anlamda, doğal güzellik anlamında gezilecek, görülecek çok fazla yer var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, Uşak'ın Karaallı ilçesinde bulunan Cılandıraz Su Kemeri'ndeyiz. Burası tam bir doğa harikası. Değerli izleyenler, Cılandıraz Su Kemeri'nin Roma döneminden kaldığı düşünülüyor. Efendim, köprünün uzunluğu 24 metre, köprünün en yüksek noktası 17 metre. Cılandıraz Köprüsü'nün hemen altından tüm güzelliğiyle şelale suyu akıyor. Efendim, şelalenin suyu dağlardan gelen doğal kaynak suyu. Cılandıraz Su Kemeri'nin altından tüm güzelliğiyle Banaz Çayı akıyor. Efendim, çok uzun bir çay ve Banaz Çayı Menderes üzerinden İzmir Körfezi'ne dökülüyor. Efendim, ahşaptan yapılan yürüyüş yolunda yemyeşil ağaçların arasında tertemiz havada suyun sesini dinleyerek yürüyüş yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Evet, gerçekten çok güzel. Değerli izleyenler, Uşak'a gelirseniz Karaallı ilçesinde bulunan Cılandıraz Su Kemeri gezi rotanızda mutlaka olmalı.

Değerli izleyenler, Uşak tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe, müthiş bir hazineye sahip. Efendim o zenginliklerden biri de Cılandıra Su Kemeri. Evet, mükemmel bir yerdeyiz. Efendim şu anda ahşap yürüyüş yolundayız. İşte buraya gelen turistler yürüyüş yolunda metrelerce Banaz Çayı'nın üzerinde muhteşem doğa harikasını izleyerek ve bol bol fotoğraf alarak keyifli bir yürüyüş yapma imkanına sahipler. Efendim Cılandıra Su Kemeri antik dönemde hemen 1 kilometre ileride bulunan antik kente su taşıyordu. Ve tarihsel anlamda tabii ki önemli bir köprü. Ancak efendim bulunduğumuz yerde tarihsel zenginlik var, doğal zenginlik var. İnanılmaz güzel bir yer. Sessiz, sakin, huzur dolu. Ve şu anda duyduğumuz tek ses suyun sesi, kuşların sesi. Değerli izleyenler, önemli bir detayı aktarmak istiyorum. Cılandıra Su Kemeri'nin bulunduğu alanda Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali var. Evet, göstermek istiyorum. Efendim 1960 yılında kurulan Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali. Efendim o yıldan günümüze hiç ara vermeden kesintisiz bir şekilde çalışıyor ve elektrik üretiyor. 500 kilowatt gücünde bir hidroelektrik santrali. Evet, Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olması açısından da son derece önemli.

0: Efendim şu anda Uşak'ın Ulubey ilçesinde Döndü Hanım'la birlikteyiz. Peki neredeyiz? Efendim misler gibi kokan bir fırındayız.
1: Evet.
0: Evet, Ulubey ilçesinin ekşi maya ekmeği, ekşi maya pidesi çok ünlü. Burası gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Efendim bu ekmeğe, bu pideye her yerden

0: talep var. Ne de olsa katkısız, doğal, lezzetli, ekşi mayalı ekmek ve pide. Ve Döndü Hanım da çok güzel yapıyor. Sadece ekmeği, pideyi değil, efendim nefis börekler yapıyor, nefis tatlılar yapıyor. Çok marifetli, çok. Döndü Hanım merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Hoş bulduk, teşekkürler, iyiyiz. Vallahi burası fena güzel kokuyor.
1: Evet.
0: Her şey çok lezzetli, çok sağlıklı. Şimdi Ulu Bey'in ekşi maya ekmeği çok ünlü.
1: Evet, ünlü.
0: Çok talep var.
1: Evet. Ekşi maya bu. Benim kaç yıllık? 250 yıllık belki.
0: 250 yıllık bir
1: evet,
0: ekmek.
1: Evet, babaannemin annesinden kalma. Ekşi mayası.
0: Döndü Hanım'ın babaannesinin annesi bile bu ekmeği yapıyormuş.
1: Evet.
0: Şimdi herkes biliyor Ulu Bey'de ekşi maya ekmek tabii yapıldığını, ekşi maya pide yapıldığını ve her yerden geliniyor.
1: Her yerden talep
0: bu
1: var.
0: Bu ekmeği tabii almak için. Nereden var? Nereden geliyorlar?
1: İstanbul, Ankara, Mersin.
0: Kargo yapıyorsun herhalde.
1: Kargo da yapıyoruz. Her taraftan geliyorlar.
0: Yani
1: bir saatlik şimdi birazdan denizden gelecekler.
0: Evet. Ne alacaklar?
1: 15 tane ekmek, bir tepsi börek, döndürme. Ulu
0: evet,
1: Bey'in.
0: Döndürme.
1: 5 tane pide dedi.
0: Ulu Bey'in meşhur böreği aslında Uşak genelinde yapılıyor ama Ulu Bey'in meşhur döndürme böreği
1: Ulu Bey'in meşhur
0: diye bilinir. Evet. Efendim döndürme böreğine ekşi maya ekmeği, ekşi maya pideyi ve baklavayı, tatlıyı çok güzel yapıyor. Tabii. Sürekli kargo yapıyor. Türkiye genelinde biliniyor Ulu Bey'in ekşi maya ekmeğinin, ekşi maya pidesinin lezzeti. Bu da pide.
1: Evet.
0: Hamurumuz aynı mı?
1: Aynı hamurda.
0: İkisinin de hamuru aynı.
1: Aynı hamurda.
0: Efendim bu ekşi maya ekmek, bu ekşi maya pide. Evet. Pideyle ne yapılıyor?
1: Pidenin piştikten sonra arasını açarsın.
0: Yapalım mı?
1: Yapalım. Tereyağla yağlar. Tamam. Peynir yapar. Bizim burada naneyi kuruturlar. Nana duz derler ona. Baharatlı için. Ondan da yaparsın. Çok
0: merak
1: güzel
0: ettim.
1: Verir,
0: çok evet merak ettim. Burada her şey fena lezzetli. Efendim ekşi maya ekmeğimizi, ekşi maya pidemizi pişirelim. Taş fırında, odun ateşinde pişiriyoruz. Ve bizim işimiz yöresel. Efendim
1: tabii
0: bakalım pideyi pişirdikten sonra sunuma nasıl hazırlıyor? Döndü Hanım yanında bir de semaverde tabii demlenmiş tavşan kanı taze çay. Değmeyin keyfimize.
1: Size ikram edeyim.
0: Evet evet. Efendim mis gibi ekşi maya ekmeğimiz, ekşi maya pidemiz taş fırına veriyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz. Bakın evet sonra neler oluyor. Değerli izleyenler, taş fırında, odun ateşinde ekşi maya ekmeğimiz, ekşi maya pidemiz bir güzel pişti. Efendim geldik masamıza. Burası misler gibi kokuyor. Gerçekten burada olsaydınız da şu kokuyu alabilseydiniz. Semaverde çayımız demleniyor. Döndü Hanım ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi pideyi yağlayacağız.
0: Pideyi yağlayacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bu önemli bir gelenek burada.
1: Tabii.
0: Ne zaman yapıyorsunuz bunu? Kahvaltıda mı yapıyorsunuz? Çayın yanında mı yapıyorsunuz?
1: Kahvaltıda çayın yanında misafiri gelen alıp gidip evde
0: pratik
1: yağlayıp
0: yemek.
1: Pratik.
0: Hadi yapalım
1: tamam
0: o zaman.
1: Tamam.
0: Efendim sıcak
1: pidemiz
0: sıcak.
1: Çıktı.
0: Vallahi sıcak
1: şöyle
0: sıcak.
1: Şöyle bir yaralım.
0: El
1: bunu
0: değmiyor. Evet keselim. Elin yanmasın.
1: Mis gibi bak.
0: Ay nasıl güzel koktu, nasıl
1: şöyle
0: güzel koktu. Dumanı üzerinde
1: evet
0: bakın efendim.
1: Tereyağından şöyle bir yağlayalım.
0: Ekşi maya pidemizi aldık taş fırından sıcak sıcak. İkiye böldük. İtinayla yağladık. Şöyle. Bu ne peyniri?
1: Bu inek peyniri.
0: Kendin mi yapıyorsun onda?
1: Alıyoruz.
0: Alıyorsunuz.
1: Bunun üzerine?
0: Budur işte yemeğe.
1: Ulu Bey'e göresel bu.
0: Ha bu nedir?
1: Bu nane. Naneyi kuruturuz biz. Baharatlı içi, biraz hafif acılı.
0: Evet.
1: Buna nana duz derler burada.
0: Nana duz.
1: Evet.
0: Nane var, pul biber var, başka?
1: Tuz var.
0: Tuz var.
1: Nane, başka hiçbir şey.
0: Ne diyorsunuz Ulu Bey'de?
1: Nana tuz derler.
0: Buna. Nana tuz. Süper.
1: Şöyle nanemizi de yaptı.
0: Döndü Hanım sen ne yaptın?
1: Bak şöyle bir sıcacık tadın.
0: Ay ben kilo olacağım burada. Ben ne yapayım? Nerelere gideyim? Çayımız oldu mu?
1: Çayımız
0: Döndü
1: oldu.
0: Döndü Hanım çaylarımızı da doldur şöyle. Tavşan kanı semaverde demlenen çayın lezzeti başka.
1: Afiyet olsun. Çıtır çıtır.
0: Çıtır çıtır. Çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Dayanılmaz. Dayanılmaz. Efendim ekmek bakar mısınız ekmeğin güzelliğine? Kaç kilo?
1: 2 kilo hamuru.
0: 2 kilo.
1: Pişince 1700 falan gelir.
0: O halde ne diyelim yiyenlere
1: afiyet
0: olsun,
1: olsun
0: diyelim.
1: Tabii.
0: Ellerine sağlık canım
1: afiyet
0: benim.
1: Olsun.
0: Yorduk seni.
1: Evet estağfurullah.
0: Efendim şeyler müsaadenizle değil, ben buna bayıldım.

Değerli izleyenler, Uşak'ta şu anda Ulubey ilçesine bağlı Külçen köyündeyiz. Muhteşem bir doğa harikasıyla baş başayız. Efendim, burası Ulubey Kanyonu. Ulubey Kanyonu dünyanın ikinci uzun kanyonu olma özelliğine sahip. Evet değerli izleyenler, çok sayıda turist çekiyor Ulubey ilçesinde bulunan Ulubey Kanyonu. Gördüğümüz manzara adeta tablo gibi. Mükemmel bir doğal oluşum, mükemmel bir bitki örtüsüyle bütünleşince ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkmış. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yer oldukça yüksek. Hava tertemiz, her yer yemyeşil. Uşak'ta en çok turist çeken yerlerden biri de Ulubey Kanyonu. Efendim, etrafta çok sayıda bitki örtüsü var. Bakın, göstermek istiyorum değerli izleyenler. Böyle beyaz beyaz gördüğünüz bitkiler roka. Evet, buraya gelenler efendim tertemiz hava eşliğinde nefes alıyor, dinleniyor. İşte böyle rokaları topluyor, evlerine götürüyor. Bakar mısınız, ne kadar doğal bir ortam. Evet, mis gibi kokuyor, mis gibi kokuyor. Değerli izleyenler, Uşak gerçekten tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş zenginliklere sahip. Uşak'ta gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Efendim, merkeziyle, ilçeleriyle müthiş bir zenginliğe, müthiş bir hazineye sahip güzel ilimiz Uşak. Ve değerli izleyenler, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Külçen köyünde bulunan Ulubey Kanyonu. Uşak'a geldiğinizde, gezi rotanızda mutlaka ama mutlaka olması gereken yerlerden biri.

Efendim gerçekten inanılmaz bir güzellik. Ulubey Kanyonu'na hayran kalmamak mümkün değil. Dünyanın ikinci uzun kanyonu. Efendim Amerika'da bulunan Utah Kanyonu'ndan sonra 76 kilometrelik uzunluğuyla Ulubey Kanyonu dünyanın ikinci uzun kanyonu. Efendim kanyonun dibinden bir de dere geçiyor. Değerli izleyenler, aslında şu anda gördüğümüz manzara hem tarih barındırıyor hem doğa barındırıyor. Efendim Lidyalılar burada hüküm sürmüş ve ilk parayı burada basmış. Aslında biz Ulubey Kanyonu'nda Lidyalıların 6000 yıllık tarihine tanıklık ediyoruz. Evet değerli izleyenler, şu anda içinde bulunduğumuz Ulubey Kanyonu birçok tarihi yapıya, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. İşte Uşak Ulubey, İşte Ulubey Kanyonu.

Efendim, Uşak'ta şimdiki durağımız Atatürk ve Etnografya Müzesi. Değerli izleyenler, Atatürk ve Etnografya Müzesi'ne çok değerli tarihi bir konak ev sahipliği yapıyor. Efendim, bu muhteşem konak aslına uygun bir şekilde restore edilmiş ve 1976 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk ve Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmış. Tarihsel anlamda son derece önemli bir yapı. Atatürk ve Etnografya Müzesi'ni sizler için gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Atatürk ve Etnografya Müzesi iki kattan oluşuyor. Şu anda giriş katındayız. Efendim, burada Etnografya bölümü bulunuyor. Etnografya bölümü küçük bir alanı kapsıyor. Üst katta Atatürk Müzesi var. Evet, girelim bakalım Etnografya bölümünde neler var. 1900

Yıllarda Uşak'ta kullanılan yöresel kıyafetler, yöresel takılar, eşyalar işte bu bölümde, yani etnografya bölümünde sergileniyor. Aslında etnografya bölümü Uşak'ın geçmiş yıllardaki 1900'lü yıllardaki kültürünü anlatıyor. Efendim işte yöresel kıyafetler gerçekten çok güzel. Buram buram tarih kokan, son derece nostaljik, otantik kıyafetler. Evet, kadife üzerine işlemeler gerçekten mükemmel durmuş. Burada gümüşten kemerler var. Sanırım bunlar bindallı. Efendim geçmiş yıllarda Uşak'ta kullanılan örtüler, fularlar, el emeği, göz nuru işlemeler hepsi çok güzel. Evet, böyle kadife üzerine sırmadan işlemeler, motifler, o dönemin yelekleri, ceketleri. Evet, tamamen Uşak'ın geçmiş yıllardaki kültürünü yansıtan bir bölüm. Etnografya bölümü. Değerli izleyenler, burada da çok güzel takılar var. Evet, gümüşten takılar, kemer tokaları, kemerler hepsi çok güzel. Kemer tokalarına bayıldım. Üzerinde taşlar var. Evet, sanırım bağışlar yoluyla müzeye gelmiş efendim. Burada sergilenen eşyalar. Evet, burada da çok güzel bir ceket var. Kadife üzerine işlemelerle bezenmiş. Bakar mısınız güzelliğine? El emeği, göz nuru tek tek işlenmiş. Bayıldım. Evet, bizim geçmiş yıllarda kullandığımız yöresel kıyafetlerimiz gerçekten çok güzel, çok özel. Efendim işte her yerde gümüşten takılar var. Çok özel takılar, çok gösterişli, çok havalı. İşte Uşak'ta 1900'lü yıllarda kadınlarımız bunları kullanıyordu. Burada da tepelikler var. Anadolu'da kadınların kullandıkları altın, gümüş paralar ve kıymetli taşlarla süslü başlıklar işte bu bölümde sergileniyor. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da cep saatleri var. Hepsi antika. Bağışlar yoluyla Etnografya Müzesi'ne gelmiş. Efendim takılar özellikle çok güzel. Bayıldım. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Yalnız dikkatinizi çeken bir detay var mı bilmiyorum ama benim dikkatimi çeken takıların son derece büyük olması, gösterişli olması ve çok güzel olması. Ve hepsi gümüşten. Harika. Burada da sedeften bir sandık var. Yine geleneksel bir sanat dalımız.

Değerli izleyenler, şu anda içinde bulunduğumuz Atatürk Müzesi. Bu muhteşem tarihi konak tarihsel anlamda çok önemli. Efendim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım Uşaklı. Yani Ulu Önder Uşak'ın damadı diyebiliriz. Efendim, Atatürk Uşak'a 3 kez gelmiş. 1922 yılında başkomutan olarak, 1925 yılında cumhurbaşkanı olarak ve son olarak da değerli izleyenler İran Şahı Rıza Şah Pehlevi ile buraya gelmiş ve bu konakta kalmış. Peki tarihsel anlamda konağın bir diğer önemi nedir? Efendim, Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nda General Trikopis'in kılıcını 3 Eylül 1922 tarihinde burada teslim almış. Yani Yunan başkomutanı Trikopis kılıcını ve bayrağını Ulu Önder'e burada teslim etmiş. Yani teslim olmuş. Ve bundan sonra düşman püskürtülmüş ve 9 Eylül tarihinde İzmir'de denize dökülmüş. Efendim, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir dönem Ulu Önder işte burada kalmış. Burada önemli kararlar alınmış ve savaş buradan yönetilmiş. Mükemmel bir müze. Tarihsel anlamda çok büyük bir öneme sahip. Efendim, konuk ağırlama odası. İşte geçmiş yıllarda Uşak'ta konuk ağırlama odası bu şekilde oluyormuş. Misafirler bu şekilde ağırlanıyormuş. Tamamen Uşak'ın geçmiş yıllardaki kültürü, sosyal yaşantısı anlatılmış. Yöresel kıyafet giymiş kadınlarımız. Sedirler, danteller, işlemeler, perdeler gerçekten mükemmel. İşte burada bir yer sofrası var. Sinlin içerisinde meyveler var, çerezler var. Evet, çok güzel, çok güzel. Konak çok güzel, çok değerli, tarihi bir konak. Efendim, burada Ulu Önder'in toplantı odası var. Evet, şu anda tarihsel bir yolculuk yapıyoruz.

Adeta o yıllara dönüyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarını hatırlıyoruz. İşte düşünebiliyor musunuz? Ulu Önder burada toplantı yapmış, kararlar almış ve bir dönem Kurtuluş Savaşı yıllarında buradan savaşı idare etmiş. Evet, değerli izleyenler, dekorasyon çok güzel. Tamamen o yılları yansıtıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası. Evet. Orayı da sizlere göstermek istiyoruz. Ulu Önder'in yatağının üzerinde bir de fotoğrafı var. Perdeler müthiş. Bayıldım. Tamamen orijinaline uygun bir şekilde dizayn edilmiş, döşenmiş. Mükemmel bir konak. Burada da Atatürk'ün çalışma odası var. Çalışma masası. Evet, yine eşyalar hepsi antika. Çok güzel.

Değerli izleyenler, şu anda Ulubey Kanyon'un bir diğer tarafındayız. Cam terasındayız. Değerli izleyenler, buraya gelen turistler cam seyir terasına mutlaka uğruyor. Ve buradan Ulubey Kanyon'un güzelliğini izleme imkanına sahip oluyor. Ve turistler burada bol bol hatıra fotoğrafı, video alıyor. Efendim, Ulubey Kanyon'u şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Ve Lidyalılar burada yıllarca hüküm sürmüşler. Efendim, 6000 yıllık tarih şu anda tüm güzelliğiyle bize bakıyor. Taştan yapılan evler, kaya mezarları, bitki örtüsü gerçekten mükemmel. Efendim, ne tarafından bakarsanız bakın, Ulubey Kanyon'un her tarafında inanılmaz güzel bir manzara var. Ve turizm anlamında cam seyir terası da çok güzel olmuş. Buraya gelen ziyaretçilerin Ulubey Kanyon'u tüm güzelliğiyle tepeden görme imkanı yaratılmış. Evet efendim, Ulubey Kanyon'u mutlaka görmelisiniz ve buraya geldiğinizde cam seyir terasına mutlaka çıkmalısınız. Burası Uşak, Ulubey Kanyon'u cam seyir terası ve burası çok güzel.

0: Değerli izleyenler, Ulubey Kanyonu ve Cam Teras ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim, Cam Teras'ın hemen yanı başında Uşak'a özgü yöresel ürünlerin, hediyelik eşyaların satıldığı çok güzel dükkanlar var. Efendim, çeşit çok fazla. Uşak'a özgü her türlü hediyelik eşyayı ve yöresel ürünü burada görmeniz mümkün. Efendim, her yerde olduğu gibi, turistik çarşılarda olduğu gibi burada da magnetler yer alıyor, satışa sunulmuş. Üzerinde tamamen Uşak'ın sembolleri var ve Uşak'ın gezilecek, görülecek yerlerinin bulunduğu, üzerinde bulunduğu havlular. Evet, bunlar da böyle Uşak hatırası, Ulubey hatırası olarak alıp yanınızda götürebileceğiniz hediyelik ürünler. Ve değerli izleyenler, bunlar çok güzel, göstermek istiyorum. Yöresel bebekler. Bakar mısınız efendim, magnet yapılmış. Ulubey'e özgü yöresel bebekler böyle magnete dönüştürülmüş, rengarenk, gerçekten çok güzel. Hepsi el emeği, göz nuru ve burada da çeşit çeşit kilimler var. Uşak'ın halısı, kilimi çok ünlü efendim, bildiğiniz gibi. Evet, bunlar böyle daha modernize edilmiş kilimler. Evet, modern tasarımlar değerli izleyenler, gördüğünüz gibi. Evet, bakalım burada neler varmış. Merhabalar, şöyle alayım sizi. Merhabalar, isim nedir?
1: Huriye ismim.
0: Huriye Hanım, nasılsın?
1: Sağ olun efendim.
0: Neler var dükkanda?
1: Dükkanımızda Uşak'ın kilimleri var. Patchwork, eşme, eski toplama kilimlerden yapılıyor ürünlerimiz. Yani bir nevi geri dönüşüm aslında.
0: Aa, çok güzel. Bunlar... Eski kilimlerden böyle bir patchwork, evet, kilim yapılmış. Çok güzel olmuş. Başka neler var?
1: Şu gruptaki ürünlerimiz Uşak'ın makine dokuma
0: ürünleri. Açalım, açalım. Gösterelim bunlar izleyenlere. Uşak'ın halısı, kilimi. Çok ünlü.
1: Şöyle.
0: Evet, geleneksel bir sanat dalı. Çık tamamen buraya. Evet, buraya özgü motiflerle, renklerle, desenlerle bezenmiş mükemmel kilimler.

0: Efendim, bu tarafta Uşak'a özgü hediyelik ürünler, hediyelik eşyalar var ve şu anda bulunduğumuz bölümde de Uşak'a özgü yöresel lezzetler var. Efendim burada satışa sunuluyor. Döndürme, efendim Ulubey'e özgü nefis bir börek, nefis bir hamur işi. İşte böyle turistik çarşıda, seyir terasının hemen yanı başındaki hediyelik eşya dükkanlarında döndürme satılıyor. Mükemmel bir lezzet. Demir tatlısı yine Ulubey'e özgü yöresel bir tatlı. Hepsini işte burada görmeniz mümkün. Döndürme ve demir tatlısı gerçekten çok seviliyor. Buraya özgü. Bu nedir? Zini hamursuzu. Alayım sizi. Zini hamursuzu. Efendim çok değişik hamur işleri var. Merhabalar, isim nedir?
1: Emine Atalay.
0: Emine Hanım, nedir zini hamursuzu? Neli o?
1: Haşhaşlı, siyah haşhaşlı. Evet. 18 kattan oluşuyor. Her katta siyah haşhaş var. Hafif tatlıdır.
0: Kim yaptı?
1: Ben.
0: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Sever misiniz?
1: Severiz.
0: Evet. Özellikle döndürme, demir tatlısı ve zini hamursuzu. Dön. İsmi çok zor. Evet. Ne demek zini?
1: Şu.
0: Ha, sine. Evet. Sineye zini deniyor. O sine. Bizim evet. Bildiğimiz sine. Öyle değil mi değerli izleyen? Evet. Ama zini deniyor. Zini hamursuzu. Efendim işte size yöresel hamur işleri, yöresel lezzetler. Şöyle satışlar nasıl?
1: Var. İyi, Allah şükür, çok güzel.
0: Evet. Haşa efendim. Açalım mı? Açalım. Açılıyor mu? Açalım. Efendim Uşak'ın taranası çok ünlü. Bu da haşhaş. Haşhaş yetişiyor Uşak'ta, evet, yetişiyor. Bol bol. Ne yapıyorsunuz haşhaştan? Zini hamursuzu yapıyorsunuz. Başka?
1: Bir de kahvaltıya uygun.
0: Kahvaltıda yiyorsunuz. Evet. Nasıl yiyorsunuz kahvaltıda? Ekmeği mi sürüyorsunuz?
1: Ekmeği sürüyoruz. Evet. Ya bal pekmezle karıştırarak yiyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, haşhaş kahvaltıda bol bol yeniyor. Uşak'ta Uşak'ın tarhanası da çok lezzetli. Ben çok seviyorum.
1: Uşak tarhanası meşhur.
0: Bakın neden meşhur?
1: Yapılışı farklı olduğu için.
0: Nasıl 20, farklı?
1: Ya 21 günde mayalanıyor, ondan sonra tatlanıyor.
0: Evet.
1: Soğan, yoğurt da yapılıyor.
0: Evet. Besleyici, lezzetli, evet, zahmetli, evet. Sabır istiyor, aynen. Süreç istiyor.
1: Evet.
0: Ve ortaya bu nefis Uşak tarhanası çıkıyor. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde tarhana yapılıyor. Ancak tarhananın en güzel yapıldığı yerlerden biri de Uşak. Kadınlarımız çok güzel yapıyor. El emeği, göz nuru. Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Evet değerli izleyenler, cam seyir terasına gelirseniz hemen yanı başında bulunan hediyelik eşya dükkanlarını mutlaka görün. Merhabalar, bu nedir?
2: Bu yerli çerezimiz kavurga.
0: Gösterir
2: Uğur'ya
0: misiniz?
2: Oraya özgü buğday, kendir. Darı ve kırık levlebi vardır bunun içinde. Biz bunu kendimiz yaparız. Tavalarda olur bu.
0: Evet.
2: Çok eski bir çerezdir.
0: Çok eski, geleneksel bir çerez. Eğlenceli.
2: Evet, eğlenceli.
0: Çok mu sever Ulubey?
2: Çok sever ve çok meşhurdur Ulubey'de.
0: Uşak'ta var mı?
2: Uşak'ta yoktur. Hatta Ulubey'e diğer özgü. İlçelerde bile yoktur. Ulubey'e özgü.
0: Ulubey'e özgü. Tamam, efendim mis Ulubey. Gibi kokuyor. Bakar mısınız? Neydi adı?
2: Kavurga bunun adı.
0: Kavurga, kavurga. İşte alıyorsunuz efendim kavurgayı. Evet. Böyle sohbet eşliğinde yiyorsunuz.
2: Yerli buğday. Kendi.
0: Televizyon izlerken. Tabii. Evet, her şey buradan.
2: Levlebi üretimi de kendimizindir. 65 yıllığız biz.
0: Evet.
2: Bu levlebiyi de yerli nohutlardan üretiriz.
0: Kolay gelsin.
2: Sağ olun.

0: Efendim, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, el sanatlarıyla, türküleriyle güzel ilimiz Uşak'ı elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi buram buram yöresel kokan nefis bir börek yapıyoruz. Uşak Ulubey ilçesine özgü döndürme yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Döndü Hanım'la yapıyoruz. Evet, döndürme çok seviliyor, çok ünlü. Değerli izleyenler, inanılmaz lezzetli bir börek, yöresel bir börek. Döndü Hanım merhabalar, merhaba, kolay gelsin. Açmaya başladım, evet, bile. Açtık. Hamurda ne var?
1: Hamurda sadece un, tuz, su.
0: Un, tuz, su, maya falan yok.
1: Hayır,
0: ne yapıyorsun? Bu nedir?
1: Bu yağlıyoruz bundan.
0: Yağlıyorsun, evet. Tamam, hamuru açtın. Hamurumuz öyle çok ince değil.
1: İnce
0: kalın
1: değil.
0: Bir hamur.
1: Evet, kalın bir hamur.
0: Üzerini yağlıyoruz.
1: Hı-hı. Yağlıyoruz.
0: Şimdi döndürme çok ünlü. Evet. Ulubey'e gelenler mutlaka döndürme yiyor.
1: Mutlaka efendim, gelenler yemeden gitmiyor.
0: Evet, mükemmel bir yöresel börek. Kaç yıldır yapılıyor?
1: Bu bayağı...
0: Yani büyüklerimiz yapar mıydı? Evet, yıllar öncesinde.
1: Evet, yıllar önceden.
0: Annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz.
1: Tabii, anneannelerimiz, babaannelerimiz.
0: Annen yapar mıydı Döndü Hanım?
1: Annem de yapardı.
0: Ondan mı öğrendin?
1: Yok, ben Ulubey'e geldim buraya. Gelin geldim, burada öğrendim.
0: Bu arada katlama şekli derece enteresan. Son
1: bak,
0: derece
1: kat
0: enteresan.
1: Böyle.
0: Kaç tane yapacağız ondan?
1: Böyle 8 kat yapıyoruz.
0: 8 kat hı-hı yapıyoruz. Bir hamurumuz daha var.
1: Bir hamur daha var.
0: Onu da açacağız.
1: Onu da açacağız.
0: Efendim böyle yağladı, katladı. O şimdi kat kat olacak. Evet. Bakın şimdi tekrar hamurumuzu açıyoruz.
1: Tekrar açıyoruz.
0: Bu sefer daha dikkatli izliyorum. Konuşacağım diye diğerini izleyemedim ama ortaya mükemmel hı-hı bir şekil çıktı. Ha, ben zannettim ki böreğin bütün hamurları böyle kat kat tek tek açılıyor. Hı. Ama öyle hamuru kesip öyle sekizgen şeklinde yağlayınca ve üst üste hamurları katlayınca tabii ki çok sayıda hamur olacak.
1: Evet.
0: Şimdi döndürme gerçekten çok seviliyor, çok ünlü. Çok. Türkiye'nin her yerinden Ulubey'in evet ekmeğine, hı-hı, pidesine, ekşi maya ekmeğine, pidesine ve döndürmesine talep var. Kargo yapıyorsunuz sürekli ve efendim Uşaklar, Ulubeyliler de çok seviyor. Çeşit çeşit döndürme yapılıyor. Neli evet yapacağız Döndü Hanım?
1: Ispanaklı yapacağız şimdi.
0: Peynir de var orada.
1: Evet, ıspanak, peynir.
0: Ne var içimizde?
1: Bir de baharat, karabiber,
0: tamam, pul biber. Çiğ mi ıspanağımız?
1: Evet, çiğ.
0: Tamam, çiğ ıspanak, peynir, başka karabiber.
1: Karabiber, yağ, başka bir şey yok.
0: Şimdi bundan hmm sonrası çok güzel. Bakın, kaçırmayın.
1: Öyle.
0: Kaçırmayın. Ay ne yapıyorsun öyle? Güneş mi yapıyorsun? Güneş
1: yapıyor. Kat kat oluyor bu.
0: Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir dakika. 4, 7, bir de bu 8.
1: Evet, 8.
0: Tamam.
1: 8 kat oluyor, bak şöyle her
0: bakın,
1: katına.
0: Bakın değerli izleyenler.
1: Böyle kat kat oluyor.
0: Güneş bak gibi kesti. Aa, çok enteresan.
1: Tekrar yuvarlıyoruz bunu.
0: Çok enteresan. Ellerine sağlık
1: bak,
0: Döndü
1: kaç
0: Hanım
1: kat oldu.
0: Harikasın.
1: Bu kat kat çıtır çıtır pul gibi dağılır.
0: Evet, geleneksel bir lezzet döndürme. Hı-hı. Neden döndürme?
1: Bu daha öncelerden ateşte, köz ateşinde, bakır tepside döndüre döndüre pişirildiği için döndürme.
0: O yüzden adı döndürme
1: evet
0: kalmış.
1: Şimdi fırınlara atıveriyoruz biz.
0: Efendim çok güzel hamur sizlere işleri yapıyor, ekmekler yapıyor, pideler yapıyor, döndürmeler, tatlılar yapıyor. Gerçekten çok marifetli. Ulubey'e gelin geldim.
1: Evet,
0: Döndü Hanım.
1: Gelin
0: nereden geldin?
1: Eşmenin Katracılar köyünden.
0: Ama yine Uşak'tan gelmişsin
1: Uşaklı,
0: canım.
1: Yine yakın. Yarım saat buraya.
0: Evet. Hı-hı. Uzağa gitmemişsin.
1: Uzağa gitmemişsin.
0: Of of of, mis gibi döndürme. Efendim iki tane şimdi güneş yaptık, onları üst üste koyduk. Şimdi bir hamur daha açtık. Bunu da mı güneş yapacağız?
1: Hayır, bunu tepsiye atacağız.
0: Tepsinin
1: şimdi
0: altına döşeyeceğiz
1: tepsiye
0: onu.
1: Döşeyeceğiz
0: tamam
1: bunu şimdi.
0: Tepsimiz kocaman.
1: Şöyle.
0: Evet, ıspanaklı peynirli döndürme yapıyoruz. Aslında çeşit çeşit döndürme yapılıyor. Neli yapılıyor Döndü Hanım?
1: Ispanaklı, kabaklı.
0: Kabak da çok
1: kıymalı,
0: güzel oluyor.
1: Kıymalı, patatesli.
0: Evet.
1: İsteğe göre.
0: Evet, tepsimizi yağlıyoruz.
1: Yağlıyoruz.
0: Hamurlarımız
1: böyle
0: hazır. Hı-hı.

0: Muz yağımız
1: şöyle bir karıştıralım.
0: Şöyle bir güzel harmanlandı. Aa, içimiz bayağı bol. Hı hı. Hepsini mi kullanacağız?
1: Yettiği kadar bakalım da.
0: Bayağı çok koydun.
1: Pişti mi o ölüyor içinde ıspanak.
0: Evet, ıspanak.
1: Pişi olduğu için.
0: Evet evet.
1: Pişince ölüyor.
0: Erir. Evet, malzememizi bol bol tepsimize serdik. Evet.
1: Evet, şöyle üzerine
0: yapalım. Artık malzememizin üzerine kapatıyoruz. Evet, tek bir hamur
1: şöyle kenarını
0: kat kat, efendim pişince kat kat olacak, tel tel olacak. Ispanağımızı tamamen kapatıyoruz hamurumuzla. Artık yavaş yavaş son aşamaya geliyoruz.
1: Üzerine de tekrar yağ, yoğurt sürüp fırına veriyoruz.
0: Yağ ve yoğurt sürüyoruz. Döndürmede yumurta yok.
1: Yumurta yok.
0: Yani hamurumuzda yok, evet. İçinde yok. Üzerine sürmüyoruz. Hı-hı. Yağ var, yoğurt var.
1: Sadece yağına.
0: Evet, yoğurt. Bir güzel yağladık. Yengemiz yağımızı doldurdu, getirdi. Ah yenge. Ah yenge. Ayran yoğurt mu, yoğurt mu?
1: Biraz yoğurdu, biraz sulu. Duruluyoruz. Evet, sulu.
0: Evet.
1: Onu da şöyle sürüyoruz.
0: Of, artık son dokunuş. Mis gibi döndürme. Artık taş fırına, odun ateşine girmeye hazır. Efendim, döndürmemiz taş fırında, odun ateşinde 45 dakika mis gibi pişti. Efendim şu anda tüm güzelliğiyle, tüm lezzetiyle önümüzde ıspanaklı döndürme yaptık. Ve döndü hanım, ıspanaklı döndürmemizi kesmeye başladı.
1: Evet.
0: Vallahi tekerleme gibi oldu.
1: Döndü hanım döndürme.
0: Ispanaklı döndürme yaptık. Döndü hanım ıspanaklı döndürmemizi döndüre döndüre kesmeye başladı.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, gerçekten Ulu Bey'in döndürmesi ünlendiği kadar var, sevildiği kadar var. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Harika. Efsane olsun. Olmuş. Efendim, bu nefis döndürmeyi yemek, evet, istiyorsanız Uşak'a, Ulu Bey'e gelin. Döndü Hanım'ı bulun. Sipariş verebilirsiniz. Efendim, evet, çok güzel. Ekşi maya ekmek yapıyor, pide yapıyor, döndürme yapıyor ve baklava yapıyor.
1: Evet, hepsini yapıyoruz. Evet. Ulu Bey'e has.
0: Afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

Efendim şu anda Uşak'ın daracık tarihi sokaklarındayız ve sizleri tarihi Uşak evleriyle tanıştırmak istedik. Rengarenk boyanmış Uşak evleri gerçekten çok güzel. Efendim tarihi Uşak evlerinde günümüzde de hala yaşam devam ediyor ve bu evler koruma altında. Tarihi Uşak evleri restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş, rengarenk boyanmış ve bu evler Uşak'ın güzelliğine güzellik katıyor. Efendim tarihi Uşak evlerinin bir kısmı da kafe, restoran ve otel olarak hizmet veriyor. Efendim tarihi Uşak evleri iki katlı inşa edilmiş. Alt kısmı taştan, üst kısmı ahşaptan tasarlanmış. Evet gerçekten çok nostaljik, çok güzel bir sokak. Efendim Uşak genelinde bu evleri sıkça görmeniz mümkün. Uşak'a gelenler de tarihi evlerin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Evet tüm güzelliğiyle işte Uşak, işte tarihi Uşak evleri.

Değerli izleyenler, güzel ilimiz Uşak'ı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda tarihsel anlamda çok önemli bir yapının önündeyiz. Burası Osmanlı döneminde kurulan Türkiye'nin jeneratörle çalışan ilk elektrik santrali. Efendim günümüzde de bu yapı Kent Tarihi Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu renkli müzeyi birazdan sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Efendim şu anda müzenin bahçesindeyiz. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan topu görüyorsunuz efendim müzenin bahçesinde. Uşak hepinizin bildiği gibi tarih kenti. Buram buram tarih kokan bir şehir. Efendim Kent Tarihi Müzesi'nin bahçesinde sembol bir fotoğraf var. Eminim bu fotoğrafı görünce hepiniz anımsayacaksınız. Cumhuriyet'in 10. yılında çekilen sembol bir fotoğraf. İşte o fotoğrafın çekildiği yer Uşak.

0: Efendim şu anda Kent Tarihi Müzesi'nin içindeyiz. Bina son derece özel, buram buram tarih kokuyor. Ne de olsa efendim Türkiye'nin ilk elektrik santralinin içindeyiz şu anda. Müzeye ev sahipliği yapıyor bu yapı ve efendim Cumhuriyet'in sembol fotoğrafının orijinali. İşte Cumhuriyet'i biz böyle kazandık. Biraz önce müzenin bahçesinde göstermiştim. Evet, hepiniz hatırlıyorsunuz eminim. İşte o fotoğraf Uşak'ta bu makinayla çekildi değerli izleyenler. Bakar mısınız? Nasıl bir nostalji yapıyoruz? Gerçekten çok enteresan. Burası kronoloji bölümü. Efendim üst katta etnografya bölümü var. Evet, Uşak'ın tarihine, geçmişine, kültürüne dair her türlü detay var. Şu anda Uşak'ta tarihsel bir yolculuk yapıyoruz ve tarihi Uşak evlerinin fotoğrafları değerli izleyenler. Evet, günümüzde de tarihi Uşak evleri koruma altında. Efendim Uşak'ta o yıllarda 1900'lü yıllarda işte sokak lambaları bu şekilde oluyormuş. Uşak'ta ilk plakalı bisiklet. Evet, Uşak'ta ilk plakalı bisiklet. Ve hemen arkamızda İslamoğlu Zeybi var. Evet. Önemli bir gelenek. İslamoğlu Zeybi nedir?
1: Evet efendim, tabii İslamoğlu biliyorsunuz Anadolu'da halk kahramanları vardır. Bunlar genelde bir süre sonra Türkleşirler. Bu da öyle bir süreç var. Uşak bir zamanlar Kütahya'ya bağlı bir yerleşim yeri. İstanbul'da Kütahya'da yaşıyor. İşte halk arasında kahramanlaşıyor yaptıklarıyla. Ve daha sonra bu Türkleşiyor. Bu türkü daha sonra biliyorsunuz Ege yöresinde zeybekler vardır. Zeybek haline geliyor. Bizim evet. Uşağımızın da düğünlerde olmazsa olmaz oyunu İstanbul'da.

0: oğlu Zeybe'dir. Mutlaka bakın, gelin damat oynar, sonra gelinin işte babaları, evet, anneleri. Mutlaka İslamoğlu bilmek zorundadır.
1: İslamoğlu Zeybe önemli bir kültür, önemli, evet, bir gelenek, düğünlerde mutlaka oynanıyor. Evet, efendim, evet, aslında bir türkü ama aynı zamanda oynanıyor.
0: Evet, Zeybek oyunu.
1: Çok keyifli, diyor, çok keyifli bir oyun, çok güzel bir türkü.
0: Evet efendim, bu arkada gördüğümüz mankenler de canlandırmadır. İslamoğlu
1: çok güzel olmuş.
0: Zeybekleri görüyoruz. Genelde bakın burada erkekler oynuyor ama ailece de oynanabilir, çocuklar da oynayabilir. Efe kıyafetleri.
1: Hem kadınlar hem erkekler oynuyor. Tabii. Düğünlerde gelinle damat oynuyor, arkasından. Evet, misafirler oynuyor.
0: Geleneksel olarak davul zurnayla oynanır. Biliyorsunuz zeybekler böyle kartal gibi kalkarlar filan ama.
1: Evet, burada da davul zurnamız var.
0: Evet, tabii ki.
1: Davulla zurnayla, evet, oynanan bir oyun. Geleneksel bir oyun. İslamoğlu, evet, Zeybe'yi efendim her yerde var ve bu gelenek günümüzde de hala yaşatılıyor. Özel günlerde, düğünlerde tabii İslamoğlu Zeybe'yi mutlaka oynanıyor. İşte geleneksel.
0: Geleneksel giysiler içerisinde, evet, gelin, damat, bütün bu gördüğünüz kıyafetler,
1: evet,
0: bizim köylerimizden bize bağış olarak gelmiş. 80-90 hatta bir asırlık elbiseler var.
1: Oo,
0: her birinin aslında değerli, bir anısı olan, evet, kıyafetler bunlar, eşyalar.
1: Gelinimiz var, damadımız var, davulumuz, zurnamız. Bu kim?
0: Kaynana.
1: Kaynana. Kaynana zaten böyle kasıntı kasıntı oturuyor efendim. Öyle bir yapılmış ki mankenimiz, yani ben kaynanayım diyor. Evet, gelinin kıyafetini şöyle tanıtalım.
0: Tabii efendim, bakın.
1: Şimdi Uşak'ta takılar çok
0: tepelik
1: güzel.
0: Tepelik var hemen, pullu.
1: Evet, yöresel başlık.
0: Gümüşten. İçerisinde bakın gelin alı dediğimiz örtüyü görüyoruz.
1: Gelin alı.
0: Gelinin kıyafeti.
1: Kemeri var, gümüş,
0: aynen,
1: kemeri.
0: Aynen, gümüş kemer. Elinde yine bakın gümüş bir süs var.
1: Evet,
0: yüzük aslında var. Bu başlığın etrafında zülüf bastılar vesaireler ve bu alnık bu kadar şeffaf değil aslında. Işıkların belki verdiği bir şeyle yani, çok şeffaf görünüyor.
1: Damadımız çok masum duruyor, evet, ama kayınvalidemiz gayet kendinden emin, bakan, gördüğünüz bakan gibi. Evet, burada gelin yatağı mı var?
0: Evet, gelinin odası burası. Bir, evet, gelinin odası.
1: Nasıl olur gelinin odası?
0: Bu üç etek dediğimiz düğün elbisesi, günlük kıyafetli olarak da daha sonra giyilebiliyor. Genelde kırmızıdır.
1: Üç
0: yine
1: etek.
0: Bir üç etek. Bakın yine bakın gelin ceketi. Bir gelinin odasındaki işte el örgüsü, hoş geldiniz vesaire yazıyor. Bakın burada yine nişanlık hemen karşıda gördüğümüz gelin aynası.
1: Tamamen geleneksel bir,
0: aynen,
1: gelin
0: efendim,
1: odası.
0: Bir odada toplanmış dolaplar vesaireler. Bunlar bir asırı geçkin eşyalar.
1: Antika, çok değerli dolaplar. Evet. Bakar mısınız değerli izleyenler? Üzerindeki süslemeler, eşyalar, dolaplar gerçekten mükemmel. Kaç yıllık bunlar?
0: 100 yıllık efendim. Bir asırı geçkin.

0: Değerli izleyenler, güzel ilimiz Uşak'ı her yönüyle elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi yöresel yemek zamanı. Uşak mutfağı zengin bir mutfak, ilçeleriyle birlikte birbirinden nefis yöresel yemekleri var efendim. Uşak'ın Sevgi ablamızla birlikteyiz. Sevgi ablamızın misafiriyiz. Yumurta sızdırması yapıyoruz. Yöresel bir kahvaltılık.
1: Kahvaltılık.
0: Her zaman yapar mısınız Sevgi abla? Bir tek kahvaltıda mı yaparsınız yoksa böyle?
1: Normal günler yaparız.
0: Öğlen akşam acıktığınızda yapar mısınız? Büyüklerimizin yaptığı bir kahvaltılık, bir lezzet. Yumurta sızdırması. Bakalım neymiş? Yumurtamız var, taranamız var, pul biberimiz, yoğurdumuz var, tuzumuz var, kaynayan suyumuz var. Pratik bir tarif. Lütfen tarif alın Sevgi abla. Hadi yapmaya başlayalım.
1: Tuzunu katıyorum.
0: Kaynadı. Tamam. Suyumuz kaynadı.
1: Kaynadı. Şimdi tamam. Yumurtamızı çarpacağız.
0: 4 tane yumurtamız var. Ne yapacağız?
1: Çarpacağız.
0: Çarpacağız. Evet. Sevgi ablamızın şivesi çok güzel. Ben çok seviyorum.
1: Bunu pişireceğiz.
0: Kaynayan suya yumurtamızı kırıyoruz. Yağ falan yok suyumuzda.
1: Aynen. Üstüne kaçacağız.
0: Tamam.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle...

0: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.
6: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
12: Hadi başamalos.
13: Oo.
12: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
14: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.
17: Vay.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Emotion Serum Boost.

0: Plus'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
4: Yumurtamız pişti.
5: Pişti.
4: Bir güzel kaynadı.
5: Kaynadı.
4: Ne yapıyoruz Sevgi abla?
5: Şimdi alacağız.
4: Tamam.
5: Koyacağız.
4: Şimdi yağımızı koyduk.
5: Koyduk.
4: Bunun yumurtamızı içinde ne var?
5: Tarhana var.
4: Tarhana var. Efendim Uşak'ın tarhanası çok ünlü. Mis gibi Uşak tarhanası. Şöyle bir koklayayım. Nasıl güzel kokuyor, nasıl güzel kokuyor.
5: Bunu da tabağa pişirdik koyuyoruz.
4: Bir dakika şimdi. Bir dakika şöyle izleyenlere de gösterelim. Efendim şimdi kaynayan tuzlu suda yumurtamızı pişirdik. 4 adet yumurtamız var. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kalabalığa göre kaç kişiyseniz. Aynen. Evet. Suyunu ne yapacağız? Dökeceğiz mi? Yoğurdumuz nerede?
5: Altına koyacaktık.
4: Altına mı koyacaktık? Bak sen.
5: Olmadı bu.
4: Tam bir dakika kolayı var. Ver. Dur. Doğal efendim her şey doğal işte. Bir dakika ver sen o tavayı.
5: Ya gerçekten.
4: Tamam.
5: Yoğurdu
4: dökeriz. Yeniden yaparız. Yoğurdumuzu dökeriz. Bu kadar basit. Allah dert vermesin. Oldu mu?
5: Oldu.
4: Tamam. Ver sen bana. Ben yaparım yumurta sızdırması.
5: Yap kızım sen yap.
4: Tamam. Sevgi abla üzüldüğün şeye bak. Tamam.
5: Heyecan var ya onun.
4: Yumurta oldu. Heyecanlandı, heyecanlandı. Efendim çekim yapmak istemedi. Ben daha önce öyle çekim mekim yapmadım, anlamam dedi.
5: Anlamam kızım.
4: Beni çok sevdiği için.
5: Senin için hatırım kıramadım.
4: Valla beni kıramadı sağ ol sana. Ne güzel oldu.
5: Güzel.
4: Ne güzel oldu.
5: Sağ ol.
4: Tamam.
5: Bak. Oldu.
4: Fark eden bir şey yok.
5: Yok yok. Suyuna dadan.
4: Yeter mi?
5: Yeter.
4: Yeter mi suyu bu
5: yeter.
4: Kadar? Tamam. Evet.
5: Yağına.
4: Evet yağda tarhanamızı bir güzel kızdırdık, kavurduk. Şimdi onu da ilave ediyoruz.
5: İlave ediyoruz.
4: Pul biberi ne yapacağız?
5: Üstüne yapacağız.
4: Üstüne serpeceğiz. Of of of. Mis gibi yumurta sızdırması. Bayılırım ben böyle şeylere.
5: Afiyet
4: bayılırım
5: olsun.
4: Bu tam benlik.
5: Abi
4: evet
5: olsun.
4: Sevgi abla ne yapıyoruz şimdi? Ekmeğimiz
5: suyu
4: geldi.
5: Yiyoruz.
4: Tamam yumurta sızdırmamız su, hazır.
5: Hazır.
4: Yiyelim o zaman.
5: Yiyelim.
4: Bandıra bandıra
5: bandıra
4: yiyelim.
5: Efendim. Bandıra bandıra.
4: Ye beni diyor zaten. Kibarlığın lüzumu yok. Şöyle bandıracağım. Bayılırım. Tam benlik. Tam benlik.
5: Tuzlu sosise tuz katabilirsin.
4: Eyvah düştü ekmeğim. Şunu da alayım.
5: Afiyet olsun.
4: Harika. Tek kelimeyle harika. Efsane. Vallahi tadından yenmiyor.
5: Ben de memnun oldum.
4: Çok güzel ağırladın bizi. Ne söylemek istersin Sevgi abla? Bizi izliyor herkes.
5: Ne diye?
4: Selam söyle Uşak'tan.
5: Selam söyle Uşak.

0: Herkese çağır.
1: Herkese selam.
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Buyurun gelin.
0: Efendim Karaağaç Mahallesi'nde, Karaağaç Gölü'ndeyiz. Ortamız çok güzel. Burada her şey var, her şey var. Tertemiz bir hava var, doğa var, gölümüz var, yöresel lezzetler var. Bir tek müziğimiz eksik. Onu da Enes'le tamamlayacağız. Enes 19 yaşında. Aslında gördüğümde çok daha büyük zannettim. Çok genç, çok başarılı bir müzisyen. Ben onun sesine bayılıyorum. Efendim çok güzel bir yöresel türkü dinleyeceğiz. Uşağı özlüyor ama öncesinde biraz sohbet edelim. Bakalım tarzı çok enteresan. Lakabı Bay Föter.
2: Evet.
0: Bay Föter nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Burada olmak çok güzel. Neler yapıyorsun?
2: Ben düğünlere gidiyorum. Mekanlarda çıkıyorum. Müzik grubum var.
0: Grubum var. Kaç kişisiniz?
2: Festivallerde
0: 3
2: kişiyiz.
0: 3 kişisiniz.
2: Düğünlerde, festivallerde sahne alıyoruz.
0: Şimdi Uşağın çok güzel bir türküsü var. 17 Benli Şadiyem. Ben çok seviyorum. Herhalde herkes seviyordur. Evet. Söyleyelim mi?
2: Söyleyelim.
0: Hadi bakalım. Az konuşuyor. Çok konuşmayı sevmiyor. Az konuşuyor. Çok iş yapıyor. Sadece.
2: Az laf çok iş.
0: Türkü söylüyor. Ama o söylesin biz dinleyelim.

0: Evet değerli izleyenler, Uşak'ta Kadir abimizin, Osman abimizin, İmren abimizin misafiriyiz ve ailesinin. Ben kendilerine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Kadir abi, gerçekten çok keyifli çalıştık. Çok güzel ağırladınız bizi. Sizlerle birlikte olmak, Uşak'ta olmak çok güzel. Hakkını helal et. Yorduk seni.
1: Helal olsun, yorulma değil. Beraberce gezdik, beraberce eğlendik, beraberce gördük.
0: Buraya davet ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldik, iyi ki Uşak'ta program yaptık. Gerçekten büyük keyif aldık.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar bekleriz.
0: Efendim, Kadir abimiz, Osman abimizle birlikte Antalya'da Olimpos'ta turizmci ve onun tatil köyü Dolup taşıyor. Giderseniz kendisini mutlaka bulun. Gerçekten orada çok sevilen simalar, sevilen isimler. Kadir abi, ne söylemek istersin?
1: Vallahi hayat gelip geçiyor. Güzel yaşayalım.
0: Evet.
1: Dostça yaşayalım ve birbirimize saygılı ve mutlu yaşayalım.
0: Başka hayat şey çok kısa değil mi? Birbirimize kırmayalım. Hayatın tadını çıkaralım. Tabii. Allah

Efendim, Uşak tam bir tarih kenti. Değerli izleyenler, Uşak'ta gezilmeye, görülmeye değer çok fazla müze var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, burası 2018 yılında ziyarete açılan Uşak Müzesi. Efendim, müze 3 kattan oluşuyor. Çok büyük bir müze, muhteşem bir müze. Şu anda içinde bulunduğumuz Uşak Müzesi, Uşak'ın binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Evet efendim, Uşak buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Gezilmesi, görülmesi gereken müzelerden birindeyiz. Uşak Müzesi'ndeyiz ve bu muhteşem müzeyi sizlerle birlikte keşfetmeye birazdan başlayacağız. Efendim, hepinizin bildiği gibi Uşak'a Lidyalılar ve Frigyalılar damgasını vurmuş. Tarihte ilk parayı basan uygarlık Lidyalılar. Efendim, çok uzun bir süre Uşak'ta hüküm sürmüşler. Şu anda giriş kattayız. Değerli izleyenler, bakalım burada neler var. Şunu da söylemek istiyorum. Uşak Müzesi'nde sadece Uşak ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserler yok. Efendim, Türkiye genelinde kazı çalışmaları sonucunda elde edilen tarihi buluntuları, tarihi eserleri burada görmek mümkün. Evet değerli izleyenler, bu bölümde Uşak ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ve 140 bin öncesine uzanan buluntular var. Çakmak taşı aletleri, el baltaları, efendim buram buram tarih kokuyor. Çok eski, çok değerli ve Uşak'ın binlerce yıllık geçmişine, tarihine ışık tutan eserler. Evet, dilgiler. Değerli izleyenler, burada da yine Uşak merkezde ve ilçelerde bulunan antik kentlerde kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bir takım tarihi buluntular var. Siteller, yani mezar taşları var. Evet, sütunlar var. Hepsi çok güzel. Üzerlerindeki kabartmalar gerçekten mükemmel. Efendim, burada da Uşak'a ait çok değerli bir eser var. Bu bir mil taşı, yani kilometre taşı. Eskiden tabii tabelalar falan yoktu. Efendim, mil taşından bir tane bulunmuş Uşak'ta ve Uşak Müzesi'ne getirilmiş. Burada sergileniyor. İşte bu taş efendim yolun kenarında bulunuyordu ve Uşak'a kaç kilometre kaldığını gösteriyordu. Evet, gerçekten önemli. Efendim, Uşak Müzesi çok güzel, çok renkli bir müze. Uşak'ın tarihini anlamak istiyorsanız 2018 yılında ziyarete açılan Uşak Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Şu anda ikinci kattayız. Peki burada ne var? Efendim, Lidyalılar ve Frigyalılar Uşak'a damgasını vurmuş. Burada Frigler döneminde bir kumaş pazarı canlandırması var. İşte değerli izleyenler, kumaşlar Frigyalılar döneminde organik kök boyalarla boyanıyormuş. Burada da bir alım satım var. Bir pazar ortamı canlandırılmış. İşte boyalar rengarenk, bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen organik boyalar, kök boyalar, kumaşlar onlarla boyanıyormuş ve ondan sonra efendim tüccarlar pazara getirip burada satıyorlarmış ve Frigyalılar dönemine ait burada kumaşlar var. Kumaşların üzerindeki işlemeler de çok güzel. Evet, çok başarılı bir canlandırma. Gezmeye devam.

Değerli izleyenler, müzenin her tarafında tarih var, ayrı bir hazine var. Efendim Lidyalılar Uşak için son derece önemli. Tarihte parayı ilk basan uygarlık Lidyalılar. Efendim burada Lidyalılar döneminden Osmanlı dönemine kadar, 2. Mahmut dönemine kadar basılan tüm paralar sergileniyor. Evet, çeşit çeşit sikkeler var. Efendim işte Lidyalıların tarihte bastığı ilk paralar. Altından, gümüşten ve elektrondan basılmış paralar burada sergileniyor. Şunu da söylemek istiyorum. Tarihte altınla gümüşe ayıran ilk uygarlık Lidyalılar. Efendim burada panolar var. İşte paraları, tarihte basılan paraları böyle daha yakından görmek istiyorsanız panoları açıyorsunuz ve burada görme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim Uşak için Lidyalılar çok önemli. Lidyalılar için de para çok önemli. Burada paraya dair her türlü detay var. İşte size Osmanlı döneminin darphanesi. Efendim para basım atölyesi. Altından, gümüşten, elektrondan paralar burada basılıyormuş. Efendim makinalarda baskı

makinalarında. Evet, orada altın gümüş elektron paralar tartılıyor. Efendim daha sonra basılıyor. Burada Lidyalılara ait önemli bir ölüm geleneği var. Tümülüsler var. Tümülüslerden çıkarılan eşyalar müzenin bu katında sergileniyor. Efendim o eserleri sizlere göstermeden önce tümülüsleri göstermek istiyorum. Efendim bunlar mezar. Yani tümülüs mezar demek. Lidyalılar döneminde ölüler kullandıkları kıymetli eşyalarıyla birlikte işte bu şekilde tümülüslere gömülürmüş. Peki neden? Öldükten sonra canlanıp bu eşyaları tekrar kullanacakları düşünülürmüş. Evet, çok enteresan değil mi? Burada iki tane tümülüs, yani iki tane mezar yan yana, işte ölüler eşyalarıyla birlikte bu tümülüslere, bu büyük yapılara gömülüyormuş. Efendim müzenin bu bölümü çok önemli. Çünkü bu bölümde ünlü Karun hazineleri var. 1960'lı yıllarda Uşak'ta bulunan 3 tümülüsten çıkarılan eserler burada sergileniyor. Efendim bu eserler yaklaşık 2500 yıllık. Bulunduğumuz katta ortalama 420 adet eser bulunuyor. Hepsi Karun hazineleri. Hepiniz duymuşsunuzdur Karun hazinelerini. Efendim altından, gümüşten ve pişmiş topraktan yapılan çok değerli eserler var. İşte bu bir parfüm şişesi. Gümüşten yapılmış. Evet, gerçekten çok şık takılar. Altından yapılmış takılar, gümüşten yapılmış takılar. Evet, çok beğendim. Yani günümüzde de alın kullanın bu takıları hanımlar. Hanımlar işte her çağda süslüymüş.

0: Efendim şu anda Uşak'ın Karallı ilçesinde Paşalar Köyü'ndeyiz. Efendim bu köyün şöyle bir özelliği var. Türkiye'de hamamlarda kullanılan peştemallerin ilk dokunduğu yer Paşalar Köyü. Evet değerli izleyenler şu anda Paşalarlıların kurduğu dernekteyiz. Efendim gördüğünüz gibi burada geleneksel aletler var. Aslında geçmiş yıllarda peştemal dokuması çok daha yaygındı. Paşalar Köyü'nde her evin altında bir dokuma tezgahı bulunuyordu. Günümüzde de geleneksel dokuma, bu özel sanat hala devam ettiriliyor. Ancak sayıları azaldı. Eskiden çok daha yaygındı. Halkın önemli oranda geçim kaynağıydı. İşte efendim her aşamasında kadınlarımız var dokumanın. İşte kendileri ipi yapıyorlar, tamamen organik boyalarla boyuyorlar. Evet burada bir düzenek var. Evet tamamen geleneksel yöntemlerle ortaya çıkarılan peştemaller gerçekten çok güzel. Hepimizin böyle hamamlarda gözümüz görmeye alışkın efendim bu peştemalleri. İşte peştemalin ilk dokunduğu yerdeyiz. Uşak'ın Karallı ilçesinde Paşalar Köyü'ndeyiz. Efendim burada geleneksel bir dokuma tezgahı var. Dokuma tezgahının başında da Ayşe ablamız var. Ayşe abla merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim kızım, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Vallahi biz de mutluyuz sizlerle birlikte olmaktan. Burada mı doğdun?
1: Burada doğdum, burada büyüdüm kızım.
0: Nasıldır buralar?
1: İyi, bizim köyümüz çok güzel. Gelen merak eder burayı.
0: Köyünüz çok güzel.
1: Ayrılamaz bizim köyden.
0: Vallahi doğası çok güzel, tarihi çok güzel, insanı çok güzel, sıcak, misafirperver. Şimdi peştemal dokuması, buraya özgü bir dokuma. Şimdi tabii eskiden daha yaygındı.
1: Tabii herhalde vardı kızım evet. Bundan. Geçim sağlığı buydu. Evet. Geçim kaynağımız buydu bizim.
0: Bundan mı sağlıyordun geçimini Ayşe abla? Şimdi sağlıyordu. Nasıl? Azaldı mı?
1: Şimdi yok. Yok desem
0: azaldı.
1: Bir sadece burada komşumuzun udu bu.
0: Evet.
1: Müze olarak bunu aldılar o yaşlı adamdan. Buraya yerleştirdiler. Biz bu düzeni deyiminden Ankara'ya götürdük.
0: Evet.
1: Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıttık orada da.
0: Çok güzel.
1: 5 gün durduk orada biz.
0: Aha, çok
1: orada
0: güzel.
1: Orada da çok beğendiler. Ben dokurkam gelirlerdi. Çok aşırılardı başıma. Nasıl yapıyorum diye elimi ayağımı böyle bakaladı.
0: Ankara'ya götürdün, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledin. Karallı ilçesinin, tabii. Paşalar Köyü'nün geleneğini, kültürünü onlara anlattın.
1: Kaymakamlık götürdü bizi.
0: Evet.
1: Orada işte 5 gün durduk.
0: Özelliği ne Ayşe abla?
1: Bunun özelliği kızım bu el yapımı, el dokuması. Orada da bir şey ettiler, hep böyle astık abi böyle. Çok güzel. Çok
0: beğendiler mi?
1: Çok beğendiler, çok.

0: Güzel. Beğenmemek mümkün değil. Neler yapıyorsun bir anlat Ayşe abla. Paşalar Köyü nasıl?
1: Paşalar Köyü biz işte kızım bostan ekiyoruz. Tamam. Bağ, bostan. İşte onlardan uğraşıyoruz çoluğa çocuğa iyisin diye. Yapıyoruz onları organik. Daha geç bir ay önce ben bostan kestim kendi bostanımdan. Daha kabağım var.
0: Kabağım var.
1: Daha ekilecek kabağım var.
0: Şimdi eskiden halkın geçim kaynağı büyük ölçüde peştemal dokumaydı. Bu özel dokumaydı ama şimdi anladığım kadarıyla şimdi tarım.
1: Emekliyiz kızım işte tarım da çok.
0: Hayvancılık var mı?
1: Yok yok yok.
0: Yok.
1: Ancak iki sürü
0: ne
1: var.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Aha emekli maaşını yiyoruz. Tarla işliyoruz işte.
0: Boston afiyet
1: ekiyoruz,
0: olsun.
1: Boston ekiyoruz işte bağ işliyoruz açık yiyecek.
0: Kendi kadar sebzenizi, işte. Meyvenizi kendiniz yapıyorsunuz.
1: Öyle.
0: Yetiştiriyoruz.
1: Çoluk çocuk yiyor. Tamam.
0: Peki Ayşe abla şarkı türkü mani bir şey var mı buraya özgü?
1: Ben bilmem. Yaşlılar evveli biliyordu da kızım. Şimdi gençlerde bir şey yok.
0: Ben bilmem diyor Ayşe ablamız. Çok da zorlamayalım onu.
1: Bilsem söyleyelim ne olacak?
0: Bak Ayşe abla şu anda tüm Türkiye Beyaz TV'de bizi izliyor. Ne söylemek istersin?
1: Ne isteyin kızım?
0: Paşalar Köyü'nden ne söylemek istersin
1: Paşalar
0: onlara?
1: Paşalar Köyü gibi yoktur. Köyümüz çok güzeldir. Evet.
0: Köyünüz çok güzel.
1: Gencimiz yok şimdi. Ama yaşlılar kaldı.
0: Genç yok mu köyde?
1: Bağda nadir az.
0: Nereye gitti gençler?
1: Dışarıda.
0: Büyük şehre mi? Dur, okumaya mı?
1: Aha benim bir oğlum vardı. Uşak gitti. Kız var Uşak'ta. Evet. Burada dokuma yapıyorlardı. Ceryan dediler. O da yok olmayacağını işecek. Şimdi fabrikada çalışıyor. Oğlum da işte siz gibi resimci. Dükkanı var onu çalıştırıyor.
0: Yerim ben seni. Yerim ben seni. Ayşe abla şöyle bir çalış. Peştemali dokurken seni bir görelim. Şöyle izleyenlere tanıtalım. Sen zaten Ankara'ya götürmüşsün dokuma tezgahını. Peştemali tanıtmışsın ama biz de şöyle izleyenlere nacizane tanıtalım.
1: Dokuması çok şeydi.
0: Kolay mı? Şimdi artık yapmıyorum diyorsun ama unutmamışsın.
1: Yok unutmamışsın da düzenim
0: kaç yıl yaptın?
1: Ben bunu belki 30 yıl yaptım.
0: 30 yıl yaptım.

0: Değerli izleyenler, Uşak programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda mükemmel bir ortamdayız. Karaağaçlı Gölü'nün hemen yanı başındayız. Uşak'ta şimdi yöresel yemek zamanı. Yanımızda Sevgi ablamız var. Ben onu çok seviyorum. Efendim Uşak'a geldiğimiz gün bizi evinde ağırladı. Uşak mutfağına özgü, birbirinden nefis yöresel yemeklerden oluşan bir masada bize mükemmel lezzetler ikram etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Sevgi abla diyorsun. Merhabalar. Nasılsın?
1: Merhaba.
0: İyi misin?
1: Delmacığım iyiyiz.
0: İyisin. Burası çok güzel. Çok Uşak güzel. Çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Buralı mısın Sevgi abla?
1: Ulubey Uşak.
0: Yani doğma büyüme?
1: Doğma büyüme.
0: Ulubey Uşaklısın.
1: Evet.
0: Ulubey de Uşak'ın en güzel ilçelerinden biri. Şimdi efendim yöresel yemek olmadan olmaz. Buraya özgü, çok sevilen, nefis bir köfte yapacağız. Köftemizin ismi nedir?
1: Ebem köftüsü.
0: Ebem köftüsü efendim. Yöresel şiveyle, Sevgi ablanın deyişiyle ebem köftüsü. Şimdi ebem köftüsü yapmak için ne lazım?
1: Yine tuz katacağız.
0: Tamam, şimdi etimiz ne eti Sevgi abla?
1: Keçi eti.
0: Keçi eti. Aa.
1: Tuzumuz. Karabiberimiz.
0: Evet.
1: Unumuz. Neydi şunun adı?
0: Neydi onun adı? Unuttu. Neydi? Baharat.
1: Baharat.
0: Ne o? Kimyon.
1: Kimyon.
0: Kimyon.
1: Şu pul biberi.
0: Canımız sağ olsun. Unuturuz. Şu hatırlarız.
1: Yumurtamız.
0: Acı mı? Pul biberimiz.
1: Normal acı.
0: Hadi. Kolay hadi. Gelsin.
1: Sağ ol. Katayım mı?
0: Evet.
1: Garip. Vallahi benim için.
0: Vallahi diyor başıma ne işler açtın. Hiç bilmem diyor. Böyle çekim mekim bilmem diyor. Çekimden önce.
1: Bilmem canım.
0: Tamam bir dakika şimdi. Kıymamıza, soğanımızı attık, tuzumuzu attık.
1: Tık.
0: Tamam. İki tane yumurtamız var.
1: İki yumurtamız.
0: Sarısını, beyazını atıyoruz.
1: Aynen.
0: Oh, mis gibi. Ebem köftesi yapıyoruz. Pardon, vurdun mu?
1: Vurmadım
0: hakkını
1: canım.
0: Helal et. Canım vurdum gibi geldi. Karabiberimiz var.
1: Acı olsun mu acı?
0: Ya çok acı olmasın. Tamam. Ben yiyemiyorum acı.
1: Bu da pul biberimiz.
0: Aa, ebem köftesi nasıl ünlü?
1: Ünlüdür.
0: Yani buranın.
1: Bu da kimyonumuz.
0: Tamam.
1: Karıştıracağız bunu.
0: Kimyonumuz. Efendim Uşak'ın yöresel yemekleri sayılırken ebem köftüsü mutlaka oluyor. Tamam mıdır şimdi
1: tamam.
0: Malzememiz? Besmelemizi sadece çektik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Un kaçacağız.
0: Besmele çekmeden ama. Tamam. Efendim değişik bir köfte. Tarif alın lütfen. Öyle bir

0: Karadeniz köfteler gibi değil. Un var, keçi eti var. Bir güzel yoğuruyoruz.
1: Soğanımız.
0: Sevgi abla, Sevgi'ni de kat şöyle bol bol.
1: Katayım şekerim.
0: Adın da Sevgi zaten, şekerim.
1: Ha bak şimdi ben bunun ununu katacağım.
0: Evet efendim, yoğurduk köftümüzü. Şimdi unumuzu ilave ettik. Göz kararı böyle hepsini atıyor. Aynen. İşte Sevgi ablamız. Çok değişik bir köfte. Yapılışı değişik, malzemesi değişik. Aynen. Şekli değişik.
1: Öbürkünün bu sadece unu, ekmek katıyoruz. Buna da sadece un katıyoruz.
0: Evet, ekmek yerine efendim ebem köftüsüne un kattık. Yani bu köfteyi yoğurmak da bayağı kuvvet istiyor, yoruyor. Bayağı çok oldu. Keçi eti nasıl, güzel mi, lezzetli güzel. Mi? Sever
1: bir
0: misin?
1: Bir de tadına bak diye. Severim ben keçiyi.
0: Dökeyim mi daha?
1: Dur bir.
0: Şöyle İki kase döktük, bir. Yarım kase daha ilave ettik. Efendim Karaağaç Gölü'ndeyiz. Ebem köftesi yapıyoruz. Köftemizin hamuru hazır. Sevgi abla, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bezeleyeceğiz.
0: Şekil veriyoruz.
1: Şekil vereceğiz.
0: Ne yapacağız?
1: Beze yapacağız.
0: Bezeleyeceğiz.
1: Bezeleyeceğiz.
0: Efendim yöresel şivesi inanılmaz güzel, inanılmaz tatlı. Ama daha pek duyamadık.
1: Beze yapacağız.
0: Tamam.
1: Bunu burada bezeleyeceğiz, un katacağız.
0: Tamam.
1: Yazacağız. Tepiteceğiz.
0: Tepitmek ne demek, tepitmek?
1: Yani burada börttürmek yani.
0: Bört.
1: Tepiti, biz tepitiyoruz işte bunu.
0: Tepitmek, börttürmek.
1: He.
0: Bir dakika, şimdi ne yapıyorduk önce?
1: Şimdi beze yapacağız.
0: Bir şey söyledin ama.
1: Tepiteceğiz abi.
0: Yok, tepitmedim.
1: Börttüreceğiz.
0: Yok, önce dedin ki bezeleyeceğiz.
1: Beze yapacağız.
0: Şimdi
1: beze.
0: Önce bezeliyoruz. Bezeliyoruz.
1: Şimdi bak.
0: Kibarca yok. Yöresel şivede bizimle nasıl konuşuyorsan çekimden önce öyle konuş Sevgi abla.
1: Yine bezeyi yapıyoruz.
0: Tamam, bezeleyeceğiz.
1: Aldım hamuru.
0: Tamam. Ne yapacağız?
1: Beze yapıyorum.
0: Bakar mısınız? Hamar atla el becerisine. Dur. Hayatımda hiç böyle köfte görmedim. İçinde 3 kase un var. Keçi eti. Bir
1: bunu
0: de oklavayla açılıyor. Burası Uşak.
1: Uşak bura.
0: Uşak mutfağının, Uşak sofralarının olmazsa olmazı ebem köftesi. Köftü. Sevgi abla, böyle yemek yaparken şarkı, türkü, mani bir şey yok mu?
1: Ben yapamam öyle.
0: Neden bilmem. Yapamazsın şekerim?
1: Bilemem şekerim.
0: Sizin var ya bir türkünüz, 17 belli Şadiye. Şadiye mi Şaziye mi Enes?
1: Şaziye.
0: Şadiye. Ben çok seviyorum onu. Sen sever misin?
1: Seviyorum da bilemiyorum yani, beceremiyorum.
0: Ayol, bu nasıl köfte bu, bildiğin? Börek oldu.
1: Börek oldu. Bak şimdi bakacaksın sen bunun tadına.
0: Ben size demiştim hanımlar, beyler, öyle bildiğiniz köftelerden falan değil. Hı. Böyle bildiğin hamur işi yani, kıymalı. Aynen. Börek. O kadar un atarsan.
1: Bunu yağ fazla.
0: Ebem köftesi.
1: Bunu böyle pişirmedin mi? Tepitmedin mi?
0: Biz ne yaptık? Tepittik mi şimdi?
1: Tepitiyoruz.
0: Tepitmeyince ne oluyor?
1: Bu yağın içine çok işler, iyi
0: hep
1: olmaz.
0: Hep tepitmek mi lazım?
1: Devamı tepiteceğim.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vay, yeni teknoloji.

0: kilo filo yapmış.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal.

Cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İvroşe.

0: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
1: Vay toplantılar!
2: Vay ödevler!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
13: O zaman markete gidelim.
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
14: Hoş geldin.
15: Hadi ben kaçtım.
16: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
15: anne ya.

0: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim, Ebem köftemizi tepittik. Bir yandan yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz?
2: Çevittire çevittire.
1: Çevittire çevittire.
2: Kıvıttıra kıvıttıra.
1: Kıvıttıra kıvıttıra. Biraz önce öyle söyledim.

0: Ama tavamızda yağımız var. Efendim bu işlemin ardından yağda kızartacağız. Nar gibi olacak ve ondan sonra artık herhalde son aşama
1: yiyeceğiz.
0: Afiyetle yiyeceğiz. Artık Afiyet yiyelim. Olsun. Sevgi abla ne yapıyoruz şimdi?
1: Kızartıyoruz.
0: Tepittiriyor muyuz? Börttürüyor muyuz? Örttürüyor muyuz?
1: Tepittik kızartıyoruz. Tepittik
0: bitti. Kızarttırıyoruz.
1: Yağda kızartıyoruz.
0: İmren abi gel. Gel İmren abi gel. Şöyle gel İmren abi gel. Efendim Sevgi ablamızın eşi İmren abimiz geldiğimiz gün bizi evlerinde ağırladılar. Mükemmel ağırladılar. Çok teşekkürler İmren abi.
2: Ne demek?
0: Sizlerle olmak çok güzel.
2: Her zaman bekleriz.
0: Yemekleriniz fena lezzetli.
2: Belli değil mi?
0: Yalnız senin işin zor. Sevgi abla çok güzel yemek yapıyor.
2: İşte ben de diyorum ya bak belli. Her yani şey belli, lezzetli belli. Olduğu için biz de kiloyu uçuruyoruz.
0: Şanslısın yani. Ama şanslısın. Çok güzel yemek yapıyor. Döndürmeler, taranalar, dolmalar falan. Aman. İmren abi kaç yıllık evlisiniz?
2: 40
0: yıl. Bir yastıkta 40 yıl. Maşallah şimdi kalmadı böyle evlilikler. Nasıl evlendiniz? Yürücü usulüyle mi?
2: Sayılır.
0: Şimdi dedim ki Sevgi ablaya kim kimi kandırdı? O zaman öyle kandırma mandırma yoktu dedi.
2: Tabii büyüklerine emrettisi o.
0: Kim beğendi Sevgi ablayı?
2: El değil ki zaten amcamın kızı.
0: Amcanın kızı zaten tanışıyordunuz. Ne yaptınız böyle gide gele arayı buldunuz.
2: Evet.
0: Vallahi.
2: Ne gerekiyor işte belki.
0: Sen mi aşık oldun önce? Bir herhalde. Konuşmuşsundur canım sen böyle bir işaretleşme falan bir biraz, şeyler olmuştur. Biraz, gel kaçma sen gel.
2: Biraz fantazi olmuştur.
0: Bir de nasıl oldu fantazi?
2: 40 yıl oldu bazı şeyleri unuttuk artık.
0: Unutulur mu? Nasıl fantazi oldu?
2: Bilmiyorum işte. Yani o zaman...
0: Kandırdık.
2: Ha. Gerçekten.
0: O zaman da çok böyle çıkma mıkma yoktu tabii.
2: Mümkün mü? Nereye çıkacak?
0: Hele Uşak'ta yani, 40 yıl önce. İstanbul'da, değil. Ankara'da bile yoktu.
2: Tabii mümkün değil. Ama evet. Birbirimizi herhalde okşadı ve evlendik. Bu hale geldik.
0: Mutlu musunuz?
2: Gerçekten.
0: Allah mutlu etsin.
2: Hepimizi.
0: Sevgi abla, İmren abi... Ben diyor gözüme kestirdim diyor Sevgi Hanım'a diyor. Zaten amcamın kızıydı görüyordum diyor. Senin aynen. De gönlün varmış.
1: Biz beraber büyüdük onunla. Evet. Amca ben babam yoktu. Yetim idi. Abim vardı. Mesleğiyle oldu.
0: Senin de gönlün varmış olmuş. Evet, 40 oldu. Yıl geçmiş. Mutlusun.
1: Geçti. Mutluyum Allah
0: daha mutlu. Öyle kavga dört dövüş tane. Falan olmuyor mu?
1: Hayır. 4 tane torunum var.
0: Oo maşallah. Allah uzun ömür versin.
1: Gelinim var.
0: Allah uzun ömür versin hepsine. Amin. Allah mutluluk versin. Yanmasın. Ben köftemiz. Efendim biraz zor kızarıyor çünkü bayağı rüzgar var.
1: Olmaz.
0: Tüpümüz biraz zor yanıyor. Ama bekleyeceğiz sabırla. Ondan sonra ben köftelerimiz kızaracak. Ve artık beklediğim an gelsin. Artık kızarsın ben de tadına bakayım.
1: Afiyet olsun.
0: Yani benimki de can görüntüsü o kadar güzel
1: çok
0: ki
1: güzel
0: daha kızarmadı.
1: Olacak da kızarmadı.
0: Olur yüzlerden. Olur. Kızartırız onu şimdi. Az sonra
1: kızartırız.
0: Değerli izleyenler mis gibi Ebem köftemiz artık kızardı efendim. Nar gibi oldu. Tabağımızı aldık. Doğal ortam masamız biraz dağınık. Sevgi ablamız bir yandan kızartmaya devam ediyor. Şöyle bölünür mü? Aa bölündü valla. Bıçağa falan gerek yok.
1: Afiyet olsun.
0: Sevgi abla ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: bakıyorum
1: olsun.
0: Hemen tadına.
1: Bak.
0: Koy. Kalabalığız.
1: Üstüne de karabiberi yap.
0: Karabiber mi serpiliyor?
1: Yap ki seviyorsan.
0: Sevgi abla bayıldım.
1: Afiyet olsun.

0: Zey Stüdyo, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var.

0: söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Beyaz ana haber başlıyor. Eğer yerlerinizi aldıysanız hemen gündeme geçelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Bugün İstanbul'daydı Erdoğan. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. İş dünyasına seslendi. İşte çarpıcı mesajları.
2: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
3: İş dünyasına mesajı bu şekildeydi.
2: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ndeydi.
2: Türkiye terör, vesayet gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.
1: Ve efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan krizi işte her geçen gün büyüyor. Parti tas savaşlarına sahne oluyor dersek yeri var. Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından yeni bazı açıklamalar da var. İşte CHP'deki son durum geliyor ekrana.
4: Soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
3: Parti 1, yönetim çift.
5: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
3: Kim genel başkan?
5: Görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacak.
3: Yönetimde kim söz sahibi belli değil.
6: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
3: CHP satrancında yeni hamle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
7: Avyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden il başkanlarıyla görüşerek ya arınmaya taraf olun ya da bırakın şeklinde ultimatom verecek. Daveti reddedenlerse disipline sevk edilecek.
7: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Dün de A takımıyla toplantıdaydı Kılıçdaroğlu.
8: Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle, emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu.
3: MYK'daki gündem arınma planı ve yolsuzluk soruşturmalarıydı. Kılıçdaroğlu kurmaylarına, siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız. Ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi.
7: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: CHP Genel Başkanı'nın belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız sözleri dikkat çekti.
9: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur.
3: CHP'deki bir başka krizde grup toplantısı. Meclis çatısı altında da güç savaşı yaşanıyor.
10: Teşekkür grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
11: Elbette, elbette.
3: Ama Özgür Özel ve kadrosu Kılıçdaroğlu'nu grup kürsüsünde istemiyor.
9: Evelallah, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır.
3: Kılıçdaroğlu iletişim ekibi ise somut adımı attı. CHP Genel Başkanı için resmi grup toplantısı afişi hazırlandı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve kadrosunun izlerini silme çabasındayken Özgür Özel de mutlak butlan turuna devam etti. Bugün önce Çorum'daydı.
12: Biz kötülükleri arkada bırakıp yüzümüzü Gazi'nin kurduğu meclise döndük.
3: Sonraki adresi Nevşehir oldu. Nevşehir'de de CHP'deki bölünme gözler önüne serildi. Özel'in hedef tahtasındaysa Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
9: Yapılmış son 4 seçimin masmatalı genel başkanıyım. Haksızlık yapanları sevindirecek bir iş yapmayacağız.
3: CHP mutlak butlan kriziyle çalkalanırken Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rüşvet ağı deşifre oldu. Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman tutuklandı. İmar işlemlerinde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların kişisel amaçlarla kullanıldığı da belirlendi.
1: Türk savunma sanayi ürettiği projelerle destan yazarken Özgür Özel, yerli ve milli şirketlerin testleriyle ilgili skandal açıklamalara imza atmıştı. Özel'in geçmişteki balıklar ürküyor savunmasına bir vatandaş efendim bakın nasıl gönderme yaptı.
11: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
13: Balıklarımız rahatsız oluyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok.
3: Türk savunma sanayinin göz bebeklerinden siper hava savunma sisteminin test atış merkezine sevkiyatından bu görüntüler. Bir vatandaş kaydetti.
13: Füzelerimiz gidiyor. Ucu bucağı yok bunların.
3: Yerli ve milli teçhizatları hayranlıkla izledi.
13: Dosta güven, düşmana korku verecek. Bundan sonra Yunanistan düşünsün.
14: Ey maşallah maşallah.
3: Vatandaşın Özgür Özel'e ironik göndermesi de dikkat çekti.
11: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
13: Reis bunları sinopta balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor buraya. Ben biliyorum. Balıklarımız rahatsız oluyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok.
3: Özel'in sözleri yine alay konusu oldu.
13: Balıklarımız rahatsız oluyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok.
1: Efendim Nazar'ın hikayesini hepimiz biliyoruz ve unutamıyoruz. 7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar'ın babaannesini takip eden özel ekibin drone kamerasına yansıyan görüntüsü sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. İzleyelim.
3: Yedi yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonulmuştu.
15: Oslum, gel olsun.
3: Nazar'ın babaannesini takip eden özel ekibin drone kamerasına yansıyan görüntüsü sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.
15: Biz de sakin. Korkmayacak. Güzel mi?
3: Nazar babası ve babaannesi tarafından kaçırılmış. Babası hayatını kaybedince de babaannesi tarafından alıkonulmaya devam edilmişti.
16: Bizler çocuk falan kaçırmadık. Bizler sadece ne çocuğu, benim oğlum çocuğunu koruyor şu an.
3: Babaanne torununun yakalanmaması için her gün başka bir eve gidiyordu. Torunuyla ilçe ilçe gezmiş. Yakalanmamak için kıyafet dahi değiştirmişti. Ancak polisler peşlerindeydi. 9 kişilik bir ekip kuruldu. Babaanne yakın takibe alındı. Drone kameralarıyla an be an izlendi. Küçük çocuğun 7 yıl sonra ilk görüntüsüne ulaşılmasıyla da operasyon düğmesine basıldı.
15: Korkmayacak. Güzel mi?
3: Minik Nazar için esaret son buldu. Annesiyle Almanya'nın yolunu tuttu.
17: Neler varmış burada? Anneannen.
3: Vicdansız babaanne ve ona yardım eden 5 akrabası ise insan ticareti suçundan yargıya hesap vereceği günü bekliyor.
1: Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli kongrenin ilk günüydü. Sevgili izleyenler bugün kongre üyeler arasındaki gerginliklerle başladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri tribünde karşı karşıya geldi. Zaman zaman tansiyon da yükseldi.
18: Bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongrenin ilk günüydü bugün.
18: Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum.
3: Kongre üyeler arasındaki gerginlikle başladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri karşı karşıya geldi. Taraflar birbirlerine yabancı madde fırlattı. Ve Hakan Safi stada geldi. Üyeleri selamladığı sırada Aziz Yıldırım sloganları yükseldi. Aziz Yıldırım da staddaki yerini aldı. Üyelerin tezahüratına işte böyle eşlik etti. Ve mevcut başkan Saadettin Saran kürsüdeydi.
18: Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti.
3: Konuşmalar sırasında tribünlerden 8 yıldır nerede Aziz Yıldırım tezahüratları yükseldi. Aziz Yıldırım tepki gösterince gerginlik yaşandı. Polis araya girdi. Aziz Yıldırım alandan uzaklaştırıldı.
1: Sevgili izleyenler, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme var. Geçtiğimiz günlerde aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 25 isim gözaltına alınmıştı. Test sonuçları çıkmaya başladı ve o isimlerden 10'unun testi pozitif çıktı.
19: Sen beni bunun için mi çağırdın buraya?
20: Ben Cemal dönmemeliydim.
3: Ünlülerin test sonuçları belli oldu. 10 kişinin testi pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı.
21: Herkese merhabalar. Ben Özgür Deniz Cellat. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım.
3: Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Blok 3, oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek, Özgür Deniz Cellat ve Fenomen Zehra Hanzade'nin de bulunduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
19: Belirsiz bir sektör, kaygan bir zemin olduğu için istemedi. Bir de zor bir sektör diye istemedi.
3: Operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya ile babasının cenazesi için İzmir'de bulunan gazeteci Mirgün Cabas'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi ise daha sonra adli tıpa götürülerek kan ve saç örneği vermişti.
22: Ve o karakter de aslında baktığın zaman sensin bir yandan da hikayeyi anlatan.
3: İşte o soruşturmada merakla beklenen test sonuçları da belli oldu. Oyuncu Onur Tuna, Feyza Civelek, rapçi Blok 3 ve fenomen Özgür Deniz Cellat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
23: Ya benim hedefim çok çok büyük ya. Benim şu an mesela Türkiye'de birinci benim.
3: Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin ise test sonucu negatif çıktı.
1: Başkent Ankara'da Tarkan konseri vardı. Sevgili izleyenler, başkentlilerle bir araya gelen megastar ortalığı bakın nasıl kasıp kavurdu. Dün akşamdan yansıyanlar geliyor ekranlara.
3: Kapılar açıldı, yarış başladı.
24: Zafer Edibek koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. 3 numarada Ayrton liderliği almaya çalışıyor. Morto de la Just Eagle dışlayız. Sefir Bey var.
3: Ankara'da Tarkan heyecanı vardı.
25: Çeviri bekliyoruz. Ay ay ay ay. Çabuk gel Tarkan.
3: 7'den 70'e herkes oradaydı.
26: Tarkan'ın bütün şarkılarını seviyorum. Kızımı ve oğlumu onun şarkılarıyla büyüttüm. 65 yaşındayım.
27: Yeğenim aldı, bize hediye etti. Annesiyle beraber ikimize. Doğum günüm bana sürpriz yaptı.
28: Mutlu yıllar o zaman.
27: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Aynı heyecan Megastar'da da vardı. Konser için bir gün önceden yola çıktı.
29: Hey Ankara, ne haber? Çıktım yola, sana doğru geliyorum.
3: O anları Ankaralı sevenleriyle paylaştı.
29: Yarın konserde görüşmek üzere. Ay ay ay ay ay, çok heyecanlı.
3: Ve konsere saatler kala alandaydı Megastar. Yağmur yağmaması için dua etti.
30: Ne olur yağmur yağma, akşama yağma. Ankara, dua edelim yağmur yağmasın.
31: Böyle dedi ama o yağmur yağdı. Ancak başkentler yine de Megastar'ı yalnız bırakmadı.
3: Yağmura aldırış edilmedi. Şemsiyesini ve yağmurluğunu kapan beklemeye başladı. Sonunda o an geldi. Önce video klibi, sonra kendisi göründü sahnede.
31: Ve geri sayımdan sonra gelindi. Megastar Tarkan seneler sonra yeniden başkentlilerle bir arada.
3: Ankaralılar yağmur altında unutulmaz bir Tarkan konseri deneyimledi. O muhteşem konserden geriye ise hafızalarda işte bu görüntüler kaldı.
1: Kocaeli Adliyesi'nde görevli kadın personel sanal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Sayın seyirciler, o personel hakkında soruşturma başlatıldı.
32: Pakistan ne yapar biliyor musun?
3: Adliyeye gelen vatandaşları hedef aldı. Savcılık jet hızıyla soruşturma başlattı.
32: Okul meslektörü zaman bunların hepsini... Anlatacağız arkadaşlar bir sonraki derste.
3: Adliyede görevli bu kadın personel kendince vatandaşla alay etti.
32: Pakistan ne yapar biliyor musun? Buraya kadar şimdi buraya kadar geliyor. Merhaba çocuk sınıfı burası mı? Sence?
3: Hatta okuma yazma bilmediklerini dahi söyledi. O skandal videoyu benim tahammülsüzlük notuyla paylaştı.
32: Müdürün anasını soruyorlar. Hemen geliyorsun böyle. Ne yazıyor? Yazı işleri müdürü. Okul meslektörü zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar bir sonraki derste.
3: Savcılık kendini bilmez personele disiplin soruşturması başlattı.
32: Devam et. Bak sen ne yapar biliyor musun? Buraya kadar geliyor.
1: Efendim iş insanı Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra da oldukça fazla tepki çekti. Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Rahmi Koç'tansa özür açıklaması geldi.
3: İş insanı Rahmi Koç anlattı.

0: bir fıkrayla gündeme geldi. Fıkrası tepkilerin odağına oturdu. Yargıda devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'un sözleri sonrası resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz dedi. Bakan Gürlek, her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Rahmi Koç cephesinden de özür açıklaması geldi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim dedi.
1: Sayın seyirciler, Muğla'da bir baba yatağında hayatını kaybetti. Engelli oğlu bu acı gerçeği fark edemedi. Babasının cansız bedeniyle tam 2 gün geçirdi. Bu korkunç durumda bir ihbarla ortaya çıktı.
0: Babasının öldüğünü fark edemedi. Cansız bedeniyle 2 gün boyunca aynı evde yaşadı. Trajik olay Muğla Bodrum'da yaşandı. Veysel Bek 65 yaşındaydı. Zihinsel engelli oğluyla yaşıyordu. Bir süredir Veysel Bek'ten haber alamayan yakınları 112'ye haber verdi. Ekipler eve gittiğinde yaşlı adamı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ve kahreden detay, zihinsel engelli oğlu babasının öldüğünü fark edememiş. Cenazesiyle 2 gün boyunca aynı evde yaşamıştı. Babanın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için adli tıp morguna kaldırıldı.
1: Akıllara durgunluk verecek bir olay var şimdi sırada. Sözde bir baba bu da. 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı sayın seyirciler. Bir türlü ikna olmayan o sözde babayı özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi.
2: Özel harekat camda.
0: Sözde bir babaydı. Cinnet geçirdi. 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı.
3: Vurma sesi falan değil değil mi?
4: Yok lan silah, öyle vurma sesi buraya gelir mi? Burası.
0: Yüreklerin dayanmadığı görüntünün adresi Etimesgut. Bir baba 3 yaşındaki kızını cama çıkardı. Elindeki bıçakla çocuğu rehin aldı.
4: İnşallah bebeğe bir şey olmaz ya. Çocuk daha çok
3: aynı sattılar. Görün
4: mü? Ya da 3 yaşında kardeş.
0: Durumu fark eden çevredekiler büyük korku yaşadı. Ekipler oradaydı.
3: Bir yanda koştu, kareye doğru koştular.
4: Bir tane sıktılar da.
0: Cani babayı ikna çalışmaları sonuç vermedi. Özel harekat ekipleri eve girerek etkisiz hale getirdi.
2: Özel hareket camda.
3: Almışlar.
4: Vurdular mı? Vurmuşlar mı?
3: Vurmuş olabilirler.
0: Kız çocuğu kurtarılırken sözde baba da hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul'da da akıllara durgunluk veren bir trafik kavgası vardı. Sadece efendim önüne bak dedi ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sürücüye onlarca kişi saldırdı. Tam 6 kişi tutuklandı.
0: Trafikte böyle kavga görülmedi. Önüne bak dedi, sürücüye saldırdı. Bir sürücü U dönüşü yapmak istedi. Yolun karşısına geçen bir kişi önüne bak dedi. İkili tartıştı. Yaya bir anda arabaya doğru koştu. Kapıyı açtı, sürücüye saldırdı. Çevredekiler de olaya dahil oldu. Onlarca kişi bir sürücüyü dövdü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 6 saldırgansa yakalandı, tutuklandı.
1: Efendim, Haziran ayına girdik girmesine ancak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yurdun bazı kesimlerinde yine sel vardı hatta. Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu.
5: Geldik, baktık ki her şey durmuş.
0: Sağanak, sel felaket. Kuvvetli yağışlar bir kez daha hayatı felç etti. Selçuklu'da sağanak sonrası tepelerden gelen sel, cadde ve sokakları su altında bıraktı.
6: Yolda patlama olmuştu, araçlar hepsi durmuştu.
7: Cam balkon, cam kat kırılmış.
0: Birçok ev ve iş yeri zarar gördü.
6: Aşağı taraf daha berbat.
0: Başkentte de adeta gök delindi, yollar göle döndü.

0: Ankara'nın altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serildi. Kuvvetli sahana hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Çankırı'da da manzara farksızdı. Şaban Özü'nde sağanak sebebiyle bir fabrikayı su bastı. İşçiler suları çıkarmak için böyle uğraştı.
1: Yaklaşık 20 dakika önce su geldi buraya ve hala da debi yükselerek geliyor.
0: Bursa'da da hem sel hem de fırtına vardı. O fırtınada düşen Türk bayrağını gören bir vatandaş sele rağmen koşarak gitti. Bayrağı yerden kaldırdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkatleri çeken manda var efendim, şimdi sırada manda. Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Amerikalıların gözdesi haline geldi. Gelin şimdi biz de biraz daha yakından tanıyalım.
0: Kesilecekti. Trump'a olan benzerliği hayatını kurtarmıştı. Şimdilerde ise ün sahibi. Amerikalıların ziyaretçi akınına uğruyor. İlk olarak Bangladeş'te bir çiftlikte görülen bu manda albino hastası. Bu nedenle de derisi ve tüyleri sapsarı. Mandayı görenler ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiyor. Sahibi de bu nedenle Trump adını koydu. 700 kilo ağırlığındaki manda geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda kesilecekti. ABD Başkanı'na olan benzerliğinden dolayı bir sonraki bayramı görmeye hak kazandı. Şimdilerde hayvanat bahçesinde koruma altında. Artık ün sahibi. Sanal medyada ilgiyle takip ediliyor. Hayvanat bahçesinin de gözdesi oldu. Amerikalılar onu görmeden hayvanat bahçesinden gitmiyor.
2: Efendim, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyordu. İmparator sevenleriyle son halini paylaştı.
0: Hastanede tedavi görüyordu. Son halini sevenleriyle paylaştı. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmış. Virüse yakalandığı tespit edilen ünlü şarkıcı yoğun bakıma alınmıştı.
3: İbrahim Bey'in geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı.
0: Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenmiş. Usta sanatçı ameliyatının ardından sağlığına kavuşmuştu.
4: Safra kesesi vardı. Ne safra kesesiymiş be.
0: Uzun süre hareketsiz kalmıştı imparator. Fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Ankara'daki bir hastaneye yatırıldı. Durumunun iyi olduğunu açıkladı.
2: Diyarbakır'da da aralarında anlaşmazlık olan grup sokak ortasında kavga etti. O gerginlikte silahlar da konuştu.
0: Biri tuttu. Diğeri sıktı. Sokak ortasında dehşet anları işte böyle kayda geçti. Burası Diyarbakır. Görüntüdeki kişiler arasında anlaşmazlık vardı. Sokakta karşılaştılar, tartıştılar. O tartışma alevlendi. Sonra da ortaya bu korkunç görüntüler çıktı. Arbede sırasında silah çekildi. İşte böyle ateş etti. İkisi ağır, 3 kişi hastanede yaşam savaşı veriyor. Silahı ateşleyen kişi ise aranıyor.
2: Adana'dayız şimdi de. Bir hırsız yolcu gibi bindiği otobüste şoförün parasını çaldı. İşte o anlar.
0: Otobüs şoförüyle sohbet edip oyaladı. O iner inmez parasını çalıp kaçtı. Hırsızlığın adresi Seyhan. Otobüse binen bir kadın, otobüs şoförüne çeşitli sorular sorarak sohbet etmeye başladı. Telefonunu istedi, mağdur rolü oynadı. Bir süre sonra istediği oldu, şoför araçtan indi. Durumu fırsat bilen kadın hemen sürücü koltuğunun yanındaki paraya yöneldi. Parayı çalıp otobüsten böyle uzaklaştı.
2: Yine Adana'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini baba evine gönderen adama kayınbiraderleri saldırdı,

0: Kavga da cezaevinde son buldu.
1: Eşini evden kovdu, baba evine gönderdi. Kayınbiraderi onu trafikte yakaladı ve sonrası yol ortasında işte böyle kavga ettiler. Uğur Bey ve eşi arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Adam eşini evden gönderdi. Bir süre sonra trafikte kayınbiraderleriyle karşılaştı. Taraflar tartıştı. Kayınbiraderler eniştelerini sopayla dövdü. Dayak yiyen enişte ise kamyonetinden av tüfeğini çıkardı. Dipçiyle saldırıya geçti. Çevredekiler araya girdi. Kavga sonlandı. Polis tarafların peşine düştü. Enişte ve iki kayınbirader yakalandı, tutuklandı.
0: Siirt'te ise hava basılan lastik bir bomba gibi patladı sayın seyirciler. İşçiler patlamayla savruldular, iki kişi de yaralandı.
1: Hava basılıyordu, bomba gibi patladı. İşçiler korku dolu anları işte böyle yaşadı. Bir traktör lastiğine kamyonetin kasasında hava basılıyordu. Ama hava dengesi iyi ayarlanmadı. İşte sonucu. Lastik bomba gibi patladı. Patlamayla kamyonetteki işçiler savruldu. Biri yere düştü. Korku dolu anlar yaşandı. Patlamada iki kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: Artvin'de yaşayan Şengül Gezer'i getireceğiz ekranlarınıza. 66 yıllık ömrüne tam 5 kayıp sığdırdı kadın efendim. Yıllar içinde bir bebeğini, kızını, oğlunu kanserden, eşini ve 5 ay önce de çığ felaketi sonrasında çobanlık yapan oğlunu toprağa verdi.
2: Şeyimiz biletiydi, varlığımız biletiydi, anamız da biletiydi, babamız da biletiydi. Onun acısını gördük, bir gün olan acısını gördük, babasının acı, eşimin acısını gördük. Acı çok büyük, çok büyük.
1: Önce kucağında bebeğini, sonra kızını, oğlunu, eşini, en sonda çoban oğlunu kaybetti. Ölümler peşini bir türlü bırakmadı. 66 yaşındaki kadın ömrüne tam 5 kayıp sığdırdı.
2: Evlat acısını, acısını Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısını seni çekmesin kimse. Cenab-ım Allah'ını sığınmışım.
1: 66 yaşındaki Şengül Gezer'in hayatı yıllar boyunca peş peşe gelen kayıplarla sınandı.
2: Bir bebeğimi kaybettim. Akşamdan sağlıklı oldu. Sabahta kartım bebeğim ölmüş.
1: Kucağında ölen bebeğiyle başlayan bu kayıplar peşini bir türlü bırakmadı.
2: Ondan sonra kızım öldü, vefat etti. Attan düştü. Ondan sonra da büyük oğlum vefat etti.
1: İki evladını daha kaybetti. Ama daha onların acısını yaşayamadan yol arkadaşı, eşi kanserden vefat etti.
2: Çok büyük, çok büyük. Tarif edilmez işte, ne bileyim oğlum, çektik.
1: Gözü yaşlı kadın 5 ay önce de çığın altında kalan çoban oğlu Bülent Gezer'i kaybetti.
2: Her şeyimiz Bülent idi, varlığımız Bülent idi. Anamız da Bülent idi, babamız da Bülent idi.
1: Geride kalan 4 kızıyla yaşam mücadelesi veren Gezer, her gün evlatlarının mezarına giderek dualar ediyor.
0: Efendim, Hatay'da patlak veren fırtına faciaya neden oldu. Tırda taşınan bir konteyner şiddetli fırtınanın etkisiyle bakın nasıl uçtu.
1: Şiddetli fırtına etkili oldu. Konteyner yol kenarına uçtu. İşte böyle savruldu. Hatay'da şiddetli fırtına vardı. Bir tırda da konteyner taşınıyordu. Rüzgar şiddetini iyice arttırdı. Konteyner fırtınaya daha fazla dayanamadı. Yol kenarına işte böyle uçtu. O anlar başka bir araç kamerasına yansıdı. Neyse ki korkulan olmadı. Olayda kimse yaralanmadı. Trafikte yürekler ağza geldi.
0: Bu arada internet üzerinden altın alışverişleri de arttı sevgili izleyenler. Ancak dikkat etmekte fayda var. Çünkü o binlerce lira ödediğiniz altınlar sahte olabilir.
1: Cazip fiyatlar, kolay ulaşım. İnternetten altına ulaşmak kolay ama bir o kadar da riskli.
3: Tabii ki canlı almaları, fiziki almalarını tavsiye ederiz.
4: Son dönemde internetten altın satışları oldukça arttı. Üstelik uygun fiyatlı olması da müşterileri cezbediyor. Ancak yine de dikkat etmekte fayda var.
3: İnsanların güvenmemesi gerekiyor böyle konularda. Çünkü normal satışlarımızın fiyatları ile internet satışlarının fiyatları arasında bir anormallik oluyor.
1: Güvenip hiç bilmediği sitelerden sadece fiyata uygun diye alışveriş yapanlar da var.
4: Ama alışveriş yaptıktan bir süre sonra bazı müşteriler sahte altın şikayetiyle karşısında bir muhatap arıyor. Ancak ne muhatap bulabiliyor ne de o siteye girdiğinde karşısında aynı siteyi görebiliyor.
3: İnsanların çok dikkat etmesi lazım. Fiyatı daha uygun diye interneti tercih ettikleri zaman bu sefer altın çıkmadığı takdirde çok büyük yanılgıya düşebiliyorlar.
1: Peki gerçek altının internette çok düşük fiyatlara satılması mümkün mü?
3: Hayır, tabii ki de satılamaz. Çünkü borsadan takip ediyoruz biz bu işlemi. Dolayısıyla bu kadar düşük rakamlar hiç normal değil.
1: Uzmanlar da altın yatırımcılarını uyarıyor.
3: Bildiğimiz firmaların internet sitelerinden almalarını tavsiye ediyoruz.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışması yapılacak ve 5 katlı bir bina yıkılacaktı sayın seyirciler. İş makinesi sadece tek bir darbe vurdu ve bakın bina nasıl yerle bir oldu.
5: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bu binanın yıkımı vardı. Önlemler alındı, iş makineleri getirildi. Ancak kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. İş makinesinin darbesiyle bina yerle bir oldu. Çevrede bulunanlar kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Van'da scooter'ıyla oynayan küçük çocuk dehşeti yaşadı. Bir kadın aniden çocuğa saldırdı.
5: Scooter'la oynuyordu. Kimseye bir zararı yoktu. Sonra bu kadın geldi, küçük çocuğa dehşeti yaşattı. Görüntüler Van'da kayda geçti. Bu çocuk çok sevdiği scooter'la vakit geçiriyordu. Karşı yönden iki kişi geldi. Kadın çocuğun yanından geçerken durdu. Bir anda saldırdı, vurdu, itti, yere düşürdü. Çocuk neye uğradığını şaşırdı. Saldırının ardından çocuğun vücudunda derin yaralar oluştu.
0: Efendim, bu haberde meraklısı için popüler sanal medya platformu Discord'a Türkiye'de 2004 yılında erişim engeli getirilmişti biliyorsunuz. Ve beklenen o açıklamada geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Discord'un yakın zamanda açılabileceğinin sinyalini verdi.
6: Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmişti.
1: Erişime kapatılmıştı.
6: Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.
1: Discord'da cinsel istismar gibi suç unsuru içeriklerden dolayı 9 Ekim 2024'te erişim engeli getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan Discord açılabilir mesajı geldi.
6: Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmişti. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.
0: Ve Narin Güran davasıyla tanınan hükümlü Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında silahlı kavga çıktı sayın seyirciler. Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vuruldu. 15 kişi gözaltına alındı.
1: Taşlar, sopalar, silahlar. Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları birbirine girdi. Oğlu ve kardeşi vuruldu. Narin Güran cinayetinin baş şüphelilerindendi. 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi hapse girdi ama dışarıda gerilim bitmedi. Nevzat Bahtiyar'ın akrabalarıyla bir grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga hızla büyüdü, silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirinin üstüne mermi yağdırdı. Hayır, hayır, hayır. Olayda Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeniyle birlikte 5 kişi yaralandı. Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun da olay yerindeki bir evin çatısına pompalı tüfekle çıktı ve aşağıdakilere doğrulttuğu görüldü. 15 şüpheli gözaltına alındı.
0: Tekirdağ'da da alkollü iki grup arasında yumruk, tekme ve sopalı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. İki kişi de yaralandı.
1: İki grup birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Sopa ve tekmeler havada uçuştu. Alkollülerdi. Laf atmalar başladı. Sonra o tartışma alevlendi. Kavga başladı. Yumruk, tekme ve sopalar konuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Motosikletler dahi devrildi. Grup defalarca birbirini işte böyle yumrukladı. Yerde tekmeledi. Taraflar güçlükle ayrıldı. Kavgada iki kişi yaralandı.
0: Efendim, kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz. Çünkü bir baba 10 yaşındaki engelli oğlu için kollarını sıvadı. Dışarı çıkıp gezemeyen evladı için atık malzemelerden paletli ve akülü bir araba yaptı.
7: Başka arabalar çıkamıyordu. Tekerlekli sandalye çıkamıyordu. Biz düşündük, bu çareyi bulduk, paletli yaptık.
1: Engelli çocuğu için mühendislik sınırlarını zorladı. Dışarı çıkabilmesi için araba yaptı. 10 yaşındaki Zeynel Memiş Ayrık omurga hastalığıyla dünyaya geldi. Engelli çocuk dışarı çıkamıyordu. Arkadaşlarını camdan izliyordu.
7: Bir eski malzemeleri topladım, tamir ettim. Sonra bir araya getirdim, birleştirdim, yaptım.
1: Babası bu duruma daha fazla dayanamadı. Atık malzemeleri topladı. Paletli akülü araba yaptı.
7: Kumanda kolu var. İleri, geri, sağ, sol çevirme kolu. Paleti de eski motosiklet lastiklerini, kenarını kestim, palet yaptım.
1: Oğlu bu arabayla hem bahçede gezebiliyor, hem arkadaşlarıyla vakit geçirip yalnızlığından kurtuluyor.
0: Efendim, Zonguldak'ta 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi 43 günün sonunda çuvalla gömülmüş halde bulunmuştu ve Arslan'ı arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı. İlk duruşmada taraflar birbirini suçladı. İşte o kan donduran davanın detayları.
5: Daha 26 yaşındaydı. Cesedi çuvala konuldu. Mezar kazılıp gömüldü. Cesedi 43 gün sonra bulunan Dinçer Arslan'ın katilleri mahkemede birbirine girdi. İddialar kan dondurdu. Dinçer Arslan en son 9 Nisan'da arkadaşı Abdülhalim Baran ve İsmail Çetin'le görüşmüş, cinayete kurban gitmişti. Olayın şüphelileri Baran ve Çetin tutuklanmıştı.
4: Davanın ilk duruşmasında taraflar birbirini suçladı. Abdülhalim Baran, Dinçer Arslan'la İsmail Çetin'in "o kız sana bakmaz" tartışması yaşadığını, Çetin'in bu sebeple Arslan'ı bayıltana kadar dövdüğünü iddia etti.
5: Baran'ın iddiasına göre olay yerinden gitmek istemiş ama Çetin kendisine silah çekerek tehdit etmişti.
4: İsmail Çetin ise tüm iddiaları reddetti. Tam tersi Abdülhalim Baran'ın Dinçer Arslan'la tartıştığını, Arslan'ı karısından kıskandığı için uçan tekme dahi attığını öne sürdü.
5: İddialarsa kan dondurdu. Evde iki gün kalan Arslan'ın cesedini çuvala koymuş, ardından kendi aracının bagajına yerleştirmişlerdi. Arslan kendi aracında getirildiği tepede mezar kazılıp gömülmüştü. Sanıkların tutukluluğuna karar veren mahkeme davayı 3 Temmuz'a erteledi.
0: Sayın seyirciler, Adana'da emekli polis memuru uyuşturucu parası vermedi diye kendisine saldıran oğlunu silahla vurup öldürmüştü. Babanın kahreden savunması ortaya çıktı. Uyuşturucu batağından oğlumu bir türlü kurtaramadım dedi.
1: Uyuşturucu parası vermedi diye kendisine saldıran oğlunu silahla öldürmüştü. Oğlunu öldüren emekli polis memuru baba tutuklandı. Uyuşturucu batağından oğlumu kurtaramadım dedi. Ahmet Kaan Ayhan emekli polis memuru olan babası Faruk Kayhan'dan uyuşturucu almak için para istedi. Hayır cevabını alan genç babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine baba silahını çekti, oğluna peş peşe ateş etti. Kendini ihbar edip öldürdüğü oğlunun başında bekledi. Gözaltına alınan baba, oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım dedi. İfadesini keşke böyle olmasaydı diyerek bitirdi. Orman işçisi olan Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi. Baba Faruk Kayhan'sa tutuklandı.
0: Tam 20 yıl önce Samsun'da bir kadın cesedi bulunmuş ve olay kayıtlara faili meçhul olarak geçmişti sayın seyirciler. O dosya tekrar açıldı ve tek bir fotoğraf karesi 20 yıllık bu cinayeti aydınlattı. Cinayet şüphelileri ise maktulün en yakınındakiler çıktı.
8: Cesedi traktörle biz çıkarttık. Cesedi alıp aşağı götürdük. Ama 2006 civarlarında oldu bu olay.
9: 20 yıllık sır doğum günü fotoğrafıyla çözüldü. Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gülcan Yazıcı'nın katilleri en yakınındakiler çıktı. Takvimler 14 Mart 2006'yı gösteriyordu. Samsun Ozan Çayı'nda kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunmuştu.
10: Hep tarafları çürümüş, kulağı, kolları yoktu, hiçbir şey yoktu.
9: Cansız beden kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Olay faili meçhul olarak kalmıştı. Tam 20 yıl sonra dosya tekrar raftan indirildi. Kadının cesedi incelendi. Gülcan Yazıcı 17 Kasım 2005'te kızının doğum gününde Samsun'a gelmişti. Çocukları Sultan ve Selim'i ziyaret etmişti. Bu fotoğraf o güne aitti. Gülcan Yazıcı'dan sonrasında bir daha da haber alınamamıştı. Gülcan Yazıcı'nın kardeşi N.Y. bir dönem birlikte yaşadığı Osman O'yla onun arkadaşı Bayram A. gözaltına alındı.
0: Efendim kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
13: Ona biraz daha var gibi.
12: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
13: Ay çok güzel olur.
12: O zaman sizin için tam sırası.
14: İşleri büyütmek.
15: Bayağıdır aklımda da.
12: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
16: Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
17: burada. Ararı buluruz.
18: İzini bilirsin.
17: Zır deliyiz biz. Hem yazın.
19: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
20: Ara

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
0: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya.

0: protein, kalsiyum, B12, omega 3. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD VEBOS Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Reklamların ardından devam ediyoruz sevgili izleyenler. Karadeniz'e gideceğiz. Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Çünkü bir balıkçı maalesef hayatını kaybetti. 4 balıkçı ise yaralandı. Balıkçıları tahliye anlarının görüntüleri geliyor şimdi ekrana.
9: Karadeniz'deki Türk balıkçı teknesine saldırdılar. Tekne battı, bir balıkçı öldü, 4'ü ise yaralandı. Dura 67 isimli Türk balıkçı teknesi Karadeniz'de Sivastopol açıklarında avlanıyordu. İnebolu limanına tam 115 deniz mili uzaklıktaydı. 5 balıkçının bulunduğu tekne saldırıya uğradı. 5 balıkçı da yaralandı. İhbarı alan sahil güvenlik ekipleri balıkçıları kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma anları böyle görüntülendi. Yaralılara ilk müdahaleyi denizde yapabilmek için bir askeri gemi yola çıktı. Ancak yaralı balıkçılardan Cüneyt Varlık'ın durumu ağırdı. Hayatını kaybetti. Varlık'ın naaşı ve yaralı balıkçılar askeri

0: Bir detay, aynı balıkçı teknesinin 4 yıl önce de fırtına nedeniyle karaya oturduğu ortaya çıktı.
1: Efendim, Antalya'da küçük bir çocuk lüks araçta kilitli kaldı. İtfaiye aracın camını kırarak çocuğu kurtardı.
2: Anahtar içeride mi?
3: Çocuk lüks araçta kilitli kaldı. Annenin yardımına itfaiye yetişti.
4: Tamam, korkma, tamam mı? Korkma. İsmi ne oğlum?
3: Elindeki çantayı araca bıraktı, oğlunu arka koltuğa oturttu. Ancak anahtar çantadaydı. Araba kendini kilitledi. Küçük çocuk araçta mahsur kaldı.
4: Abla alet işte burası. Normal anahtar da yok değil mi?
3: Hemen itfaiyeye haber verildi. Ekipler önce anneyi sakinleştirdi.
4: Tamam, siz telaş yapmayın, çocuğu da ağlatmayın.
3: Sonra da camı kırdılar.
4: Siz oyalayın, çocuk size baksın.
5: Yok, kırın.
3: Çocuğu işte böyle kurtardılar.
1: Ve efendim böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ardından da yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
8: Bu filmin yapımında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bu yolculuk sizsiz olmazdı. Sizi seviyorum anne, baba, Helen teyze.

0: Delhi, 2010.
1: İnsanlar dünyada sadece 7 hikaye olduğuna inanırlar. Ama ben herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Orta sınıf yaşlı bir adamın sıkıcı bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama neler yaşadığımı bilemezsiniz. Belki de hayatım bana ihanet edip de ağıran saçlarımdan daha büyük.
2: Hadi. Ya yine mi?
3: Bay Robert, burası ana bayi.
2: Geldi bizimki.
3: Dükkanın sahibi Bay Barat, merhaba. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba efendim.
3: Ve çok sevdiğimiz Bay Gupta, büyük bir müteahhittir.
2: Merhaba.
3: Bizim yabancı finansörümüz Bay Robert da burada. Ama Bay Barat buralarda değil herhalde.
2: Nerede olabilir ki? Burada, odasında işte.
3: Barat efendim, son kez rica ediyorum. Lütfen belgelere bir göz atın. Bu Bay Gupta'nın projesi bu anlaşmayla çok karlı çıkacağınızı söylüyor. Büyük bir alışveriş merkezinde bunun iki katı büyüklükte dükkanınız olacak. Pazardaki her dükkan sahibi anlaşmayı imzaladı zaten Bay Barat. Yani bir tek sizin onayınıza ihtiyacımız var efendim. Eğer bizi kırmayıp işte bu belgeleri imzalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve garanti ediyorum ki bu pazarda birinci sınıf bir alışveriş merkezi kuracağız efendim. Herkes bizi konuşacak, söz veriyorum. Benim sözüm senettir. Çok affedersiniz ama efendim, öğrendiğime göre yarın doğum gününüzmüş, öyle değil mi Bay Gupta? Hadi utanmayın, hadi. Bay Barat, dün rüyamda servet tanrıçası Bayan Lakşmi'yi gördüm ve bana dedi ki ben artık Bay Barat olmadan asla yaşayamıyorum dedi. Ben de onu sizinle tanışmaya getirdim. Efendim? Özel olarak içeride mi görüşelim, onu mu diyorsunuz? Yani ben prensiplerime göre her zaman açık konuşmak çok daha iyi. Bu da ne? Nasıl efendim? Bay Barat, ne yapıyorsunuz? Lütfen, özür dilerim Bay Barat. Lütfen, adını bile ağzına almayacağım. Söz veriyorum, lütfen.
4: Ses! Bay Gupta! İçeride neler oluyor? Gulati çığlık atıyor.
5: Gulati alışveriş merkezi cadısı tarafından ele geçirildi, onu kovuyor.
1: Ben bu ülkenin bağımsızlığından ve bölünmesinden önce doğdum. Kazandığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Yine de adil ve dürüst bir yaşam sürmeyi başardım, tamam mı? Sakın buradaki insanların gözlerini yeni bir alışveriş merkeziyle boyama. Unutma ki bir kaplan kaç yaşında olursa olsun asla nasıl avlanacağını unutmaz.
2: Lütfen bırakın beni, yoksa öleceğim. Lütfen efendim. Lütfen efendim.
5: Ondan sıfıra kadar say, sen çıkmış olur, hadi.
4: 10. 9.
5: 9.
4: 8.
5: 8.
4: 7.
2: Kurtarın beni. 6.
4: 5.
1: Babam olsa sana süpürgeyle vururdu.
2: Bu adam kafayı yemiş, delirmiş. Delirmiş.
1: Hadi.
5: Sıfır.
2: Bu adam delirmiş, kafayı yemiş
5: sana.
2: Bay Gupta. Parayı alıp gidelim.
5: Ya neler oluyor? Hey.
2: Kafayı yemiş, lan kaçın. Oldu. Hadi kaçın. Canınız hemen kaçsın.
5: Bırak beni. Hadi git.
4: Bırakın beni.
2: Kapıyı açsana.
4: Bir daha görmeyeceğim.
2: Hadi bir an önce kapıyı aç, gidelim buradan. Hadi.
4: Kapıyı aç. Hadi.
1: Nerede alçaklar?
2: Hadi aç şunu. Hadi.
1: Vilayeti.
4: Aç şu kapıyı, hadi.
2: Tamam.
1: Git hadi, bir daha dükkanıma göz dikersen seni buraya diri diri gömerim. Anladın mı beni?
4: Hadi durma artık.
2: Seni öldüreceğim, yanlış adama çattın Bay Barat. Sonun kötü olacak. Seni öldüreceğim, elimden kurtulamayacaksın. Göreceksin gününü.
1: Beni dikkatle dinleyin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu dükkanı satacağım ne de buraya alışveriş merkezi yapmalarına izin vereceğim, tamam mı? Ne isterseniz onu yapın. Yurttaşlık duygusu sıfır. Lanet alışveriş merkezi mi istiyorsunuz?

0: İşinin başına herkes. Sana bir şey söyleyebilir miyim abi?
1: Söyle.
0: Bence sen kafayı yedin.
1: Ne zannettin? 70 yaşıma basıyorum. Olacak o kadar.
0: Çarşıdaki herkes senin ölmeni bekliyor.
1: Onlara söyle. Barat'ın yakın zamanda ölmeye niyeti yok. Dikkat edin de koşuştururken düşmeyin. Hadi
2: buyur,
1: bakalım.
2: Buyur kayınbirader. Evine hoş geldin. Gel, geç de otur hadi.
1: Merhaba. Merhaba avukat bey.
2: Yarın 75 yaşına giriyorsun.
3: 75 değil, 70.
2: 60'tan sonrası sadece sayı, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ayrıca o tanrının bir nimeti. Yani bence türünün tek örneğidir o. İnanılmaz değil mi?
4: Amca, yarın yine Atlere istasyonuna mı gideceğiz?
5: Evet, evet, evet. Son 5 yıl gittiğimiz gibi değil mi? İşte çayın.
2: Senin yaşındaki insanlar doğum günü partisi değil. Günahlarından arınmak için hacca gitmeyi planlar.
3: Adamı rahat bırak, zaten hassas, baksana.
6: İşte sana hediyemiz. İşte sana hediyemiz.
2: Al sana doğum günü partisi.
1: Neredesin sen hanım?
7: Çekilin. Çekilin. Çekilin yolumdan. Kör müsün sen? Dikkat edin. Dikkat edin.

0: Senin sorunun ne? Kazayı ben geçirdim ama suratı asık olan sensin.
1: Ben de doğum günü çocuğuyum. Niye doğum günümle ilgili homurdanıyorlar ki? Pastamı istediğim yerde kesmek istiyorum, o kadar. Ben onların doğum günlerinde korkunç pizza ve burgerleri sessizce yemiyor muyum? İstersen pastamı Attari istasyonunda giden trende koşarak keserim. Sorunları ne bunların? Ben kimseyi gelmeye zorlamadım.
0: Yaşlandıkça her şeyi kendi istediği gibi yapmak isteyen çocuklara benziyorsun Barat. Yani sigorta attıran eski ampul gibi olmayı bırak artık.
1: Tamam. Ben günlük dozumu aldım. Senin neyin var ha?
0: Benim mi? Sabah yürüyüşçüleri arasında gönlü yaralı bir kadınım. Önceki gün Bay Sharma komşusuna bu kumudun vücudu da hala çok güzel diyordu.
1: Tabii ya, ne demezsin. Eminim Bay Sharma'nın tam bir göz kontrolüne ihtiyacı var.
2: Büyük baba, büyük baba.
3: Çabuk içeri girin bakayım.
4: Henüz bağırsaklarım hareket ettiremedi. Kabız olacağım
5: bugün
4: işte.
5: Merak etme, sana müsil hazırladım.
1: İşte dükkanın anahtarı.
6: Hanımefendi nerede
1: neden
6: peki?
1: Neden geç kaldığını bilmiyorum.
0: Affedersiniz.
1: İşte.
0: İyi ki doğdun.

0: Tren 4 saat geciksin diye mi tatil günü bu kadar erken uyanıp da geldik?
1: Bu adam da hep bozuk plak gibi.
0: Buraya neden bu kadar erken geldik?
1: Ciyotin.
2: Büyük babacığım, neden doğum gününü kutlamak için hep buraya geliyoruz?
3: Bugün benim doğum günüm değil.
2: Ne?
3: Küçükken kayıt yapmak için bana doğum günümü sormuşlardı ama benim tek hatırlayabildiğim trenle Pakistan'dan buraya Attari Garı'na geldiğimde 15 Ağustos'tu. Ben de doğum günüm 15 Ağustos dedim mi o kadar?
2: Ama neden Pakistan'dan buraya geldin büyük baba?
3: Gelmek zorundaydık. Çünkü o sırada eski tozlu bir odada birkaç yaşlı adam bu ülkeyi parçalarsak halkımız daha mutlu olur demişlerdi.
0: Şu adamı görüyor musun? Kır saçlı, şık giyimli. Baba filminden fırlamış gibi. O benim kayınbiraderim. Türünün tek örneğidir.
3: Misket oynamak ister misin? Hı-hı. Çocuklar, biz de oynayabilir miyiz?
4: Buyur.
3: Söyle, hangisini vurayım?
2: Şunu. Peki sen bunu ne zaman öğrendin büyük babacığım?
3: Evladım, bu oldukça uzun bir hikaye.
5: Hayır, olamaz. Öğretmenin odasına kadar gitti bu baran.
1: Geri alalım, hadi gel.
6: Gaon Mirpur, Lahor, 1947.
5: Sessiz ol.
7: Bay Kapoor, inanın bana durum değişti ve çok ciddi efendim.
8: Ama...
9: Yeni duydum. Amritsar'la Lahor arasındaki bütün bir köyü yaktılar.
7: Bay Kapoor, Hindular artık güvende değiller. Akşam treniyle Hindistan'a gitmeniz gerekiyor.
1: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba!
10: Aa, gel. Zili çal, tren gelmek üzere.
1: Baba, Hindistan'a gidelim.
10: Neyin var? Biz zaten Hindistan'dayız.
1: Burası Hindistan değil. Hindistan Lahor'dan sonrası.
10: Kim söyledi?
1: Öğretmenim söyledi. Durum gerginmiş ve buradaki tüm Hindular öldürülecekmiş. Öyle söyledi baba.
10: Korkma. Ben buradayım. Neden ülkemizin adını taktım sana?
1: Neden?
10: Çünkü burası insanlığa ve güvene önem veren harika bir ülke. Elbette Hindistan ve Pakistan'ı bölmek için araya bir çizgi çizdiler. Ama bu çizgi insanları asla parçalayamaz. Hep birlikte olacağız. Anladın mı? Al şunu ye, hadi. Bak, üzgün hissettiğin anda tatlı yiyeceksin. Hadi, tren geldi.

0: Her şey hazır mı?
1: Ha? Ulaşabilecek miyiz?
2: Topla Budi'ye, hadi topla.
0: Merak etme, bu son tren. Bu bizim son umudumuz. Barat, Budi'yi yanına al.
2: Hadi gidelim, gel.
0: Gidiyoruz, hadi, hadi.
1: Budi'ye! Yer yok.
0: Hadi, ileriye bak.
3: Hadi, buradan gitmemiz gerekiyor.
2: Sıkı
0: hadi
2: dur.
0: Yürüyün.
2: Baba.
0: Benimle gelin. Hadi çocuğum hadi.
1: Buraya mı?
0: Tamam tamam gel hadi. Hadi.
1: Nasıl tırmanacağız?
0: Hadi, hadi geç geç.
1: Nasıl
0: Barat,
1: tırmanacağız?
0: Hadi. Barat onu taşır mısın oğlum?
2: Ha? Evet baba.
0: Aferin sana. Abini bırakma Gudiya.
2: Gudiya sırtıma bin hadi. Sıkı tutun Gudiya.
1: Barat'la Gudiya nerede?
0: Arkamızdalar.
2: Gudiya bak bu bir festival değil. Sakın benim elimi bırakma. Anladın mı beni?
0: Nerede?
2: Gudiya düştü baba.
0: Nerede?
2: Ben gidip onu bulacağım.
0: Hayır, sen burada kal. Hayır.
4: Göze göz, dişe diş.
0: Şimdi iyi dinle. Ben dönmesem herkese bakacaksın, tamam mı? Gelmediğin mülteci kamplarının yakınında halanın Hint tayin dükkanı var. Doğruca oraya, orada buluşuruz. Barat, toprak ve kanla bağımız var. Ve sen her ikisiyle de kutsandın, tamam mı evlat? Herkese bakacağına söz ver.
2: Tamam, söz veriyorum baba.
0: Hint tayın dükkanı, sakın unutma.
2: Evet, tamam.
0: Hint tayın dükkanı,
2: tamam.
0: Gudiya ile orada olacağız. En büyükleri sensin, dikkat et.
2: Tamam baba.
0: Hint tayın dükkanı, dikkat yok.

0: Sana kaç defa dükkanda içmemeni söyledim. Senin sorunun ne anlamıyorum ki? Toprağını kaybeden bir tek sen değilsin. Madem yardım etmeyeceksin, dükkanımda dolaşıp durma.
1: Senin dükkanın mı? Bu dükkanı baban sana çeyiz olarak mı verdi? Bu dükkanı açmak için her şeyimi sattım. Ne yani? Sokaklarda dilenmemi mi istiyorsun?
0: Hala.
2: Merhaba.
0: Çarşaf olarak kullan. Yer küçük. Biz dışarıda uyuyacağız.
1: Ne yapıyorsun sen? Otel mi burası? Neredeyse hiç yerimiz yok.
0: Duyacaklar, sus.
1: Duysunlar.
0: Onlar benim abimin çocukları. Onları nasıl sokağa atarım ki?
1: Beni ilgilendirmiyor.
3: A, U, Ta, Ga, Ta. Babanın adı Gutab mı yani?
0: Evet.
3: Benim babamın adı da Muhtar'dı.
0: Sen Müslüman mısın?
3: Evet.
0: Neden Pakistan'a gitmedin peki?
3: Ne yapalım? Toprağımız burada. Burada kalacağız. Babam Hindistan'ın özgürlüğü için savaşırken öldü. Ama isyan çıktığında evimizi ve dükkanımızı yaktılar hepsini. Biraz tatlı yemek ister misin?
0: Evet, ama hiç param yok benim.
3: Benim de yok ama ben nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum dostum.
4: Sağlam göründüğü için sana tam 25 kuruş.
3: 25 mi? Ama dükkanda 1 rupi bunlar.
4: Olabilir ama bunlar çalıntı canım. Bu yüzden ne verirsem onu alacaksın. Kabul et. Yürü hadi. Gidin buradan.
3: Onu geri ver.
4: Ne yapıyorsun sen?
3: Satmaktan vazgeçtim.
4: Sana izin vereceğim,
3: tamam,
4: öyle mi?
3: Tamam. Durun. Bekle bir dakika. Bekle tamam mı? Tamam. Barat sen ne yapıyorsun?
0: Bak, mağazada bize saygılı davranıyorlar ama bu çalıntı battaniye yüzünden saygınlığımızı kaybetmek üzereyiz.
3: Battaniye mi? Saygı mı? Anlamadım.
0: Yani açlıktan ölsem de umurumda değil, çalmayacağım. Ne?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Bunlar şimdi bizi dövecek. En azından birazını kurtaralım dedim. Hey! Satmıyoruz, tamam mı? Ne yapacaksınız he?
2: Hadi dövelim şunları.
3: Yüzüne ne oldu?
0: Halamın dükkanından bir battaniye çaldım. Ama sonra satmamaya karar verdim ve onlar da bizi dövdü. Anne, benden nefret ediyorsun değil mi?
3: Senden neden nefret edeyim?
0: Çünkü şey aslında Gudiya ve babam...
3: O senin hatan değildi. Anneleri için bütün çocuklar değerli. Tanrı'nın izniyle en azından o isyancılardan kurtulduk. Suçluluk içinde yaşamak yerine babana verdiğin sözü düşün. Bu aileyi nasıl ayakta tutacağını düşün. Doğru yaptığını bildiğinde sadece dayak yeme. Karşılık da ver.
4: İşte o an annemin sözleri şimşek gibi çakmıştı. Artık hayatımda tek bir görevim vardı. O da babama verdiğim sözü yerine getirmekti. Bu aileyi daima bir arada tutmak için çok çalışmaya karar verdim. Babam ve Gudiya'nın geri geleceği güne kadar bu aileyi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bir işimiz vardı. Vardı ama memnun değildi. Ama vilayetinin bir gün sersemlemiş yüzünü gördüğümde her şey değişmişti. Bu şok etkisi yolda gördüğü bir şey yüzünden olmuştu. Yol kenarında Sir Kraliçesi Rada'yı görmüştü. Gençlik yıllarımın başlangıcıydı. Bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilirdi ki? Vilayeti Rada'ya bakmaya devam ediyordu. Rada ise sürekli bana bakıyordu. Ama en büyük problem şuydu. Jimmy üçümüzü birden nasıl görüyordu acaba?
5: Para?
0: Bende hiç para yok.
1: Bende var. Onunki de bende. Buyur, işte. Bunu da. Bunu da. Benim olan zaten senindir. Tamam mı?
0: Acaba sirkte iş bulabilir miyiz?
5: Hayatınızı tehlikeye atmalısınız.
0: Bunu yapabiliriz, evet.
1: Evet, ben de yapabilirim.
6: Senin için.
5: Ben de senin dişlerini kırabilirim.
4: Evet, zaman geçtikçe yol kenarı gösterisi Kuzey Hindistan'ın en büyük sirki oldu. Adı da...
7: Büyük Rus sirkine hoş geldiniz.
4: Ve bu çılgın dünyayı işleten de vilayetiydi. Sahneye bir yumurtanın içinde giriş tarzı o kadar meşhur oldu ki... seyircilerin arasında oturan genç bir çocuk bunu filminde kullandı. Ve bu filmde... ülkenin en ünlü oyuncusu oynadı.
8: Şimdiye kadar kim bilir neler neler gördünüz ama hiç uçan bir motosiklet görmüş müydünüz daha önce? Hayatını tehlikeye atarak kükreyen

sizin için hayatını tehlikeye atıyor. Şimdi de erkekler gözlerini kapasın. Çünkü sahneye hayat.

0: Gösteri bitti mi zannediyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz dostlarım. Şimdi de karşınızda eşsiz benzersiz ölüm kuyusu. Burada!
1: Para
2: hangi bahis daha garanti?
1: Pekala. Hep dostum Barat kazanır. Ama Jimmy de oldukça
3: iyi. Barat'a 20 papel veriyorum.
1: 20.
3: Hanımefendi benden de lütfen
4: i̇şte
3: bunu alın
4: olsun.
3: Hadi.
0: Bu akşam burada Barat'ın ölüm kuyusundaki gözü pek rakibi işte karşınızda Jimmy!
4: Kazanacaksın Jimmy! Kazanacaksın!
0: Bugün yine kaybedeceksin Jimmy!
4: Bugün Barat'ını nasıl ağlatacağımı izle.
1: Harika, herkes Barat'a para yatırıyor ama Jimmy de kazanabilir doğrusu. Ama endişelenmeyin. Yarışın ortasında fikriniz değişebilir. Ama bu size iki kat daha pahalı.

0: yarış başladı. Hadi gidelim, koşun.
1: Tamam, tamam,
0: hadi,
1: çabuk.
0: Hadi. Hadi.
1: Kardeşim,
0: hızlı, hadi gel çabuk.
1: Arkamda kalmayın. Biri gibi sürüyor.
0: Aman tanrım.
1: Hangisi o?
0: Hadi bak, yaparsın sen. Hadi.

Hadi çıkar onu!

Gece bana.

0: Abi.
1: Her işi yapacağım ama bu işi bir daha yapmayacağım. Bunu aileme bakmak için yapıyordum ama bu kahramanlık olarak görüyor. Orada kaç erkek çocuğunun bunu hayal ettiğini düşünebiliyor musun acaba? Bunu yapmaya çalışan kaç kişinin kemikleri kırılıyor biliyor musunuz?
0: Kafayı yemiş bu. Biraz mantıklı konuşabilir misin onunla? Bizi bekleyen başka bir iş yok. Ailemiz açlıktan ölecek. Başka yeteneğimiz yok ki.
2: Junior'ın kırık bacağı seni korkuttu değil mi? Onun yerinde sen olabilirdin çünkü. Babana verdiğin söz için endişeleniyorsun. Herkese sen bakacaktın değil mi? Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap.
1: Seni özleyeceğim Rada.
2: Benim için endişelenme. Sadece sirki terk ediyorsun. Önemli değil belki ama... daha iyi bir ortak bulurum. Sanırım şansım böyleymiş değil mi? Ailem Lord Krishna'yı... sevdiği için bana... Rada adını verdi. Aşkıyla birleşmez yani.

0: Duygusal olarak işimi bıraktım. Ama ülkemiz o kadar da iyi gitmiyordu. İş başvuru yerlerinde kuyruk kilometrelerce uzunluğundaydı. Vilayeti ve ben bütün günümüzü başvuru kuyruğunda geçirdik. Ancak evdeki sahne trajik bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Arka planda hep hüzünlü bir keman çalıyordu. Ön planda ise hep drama vardı. Mehek 24 yaşındaydı ve evlilik böceği tarafından ısırılmıştı.
1: Umurumda değil, bana bir erkek bulun diyorum.
0: Mosmor oluncaya kadar nefesini tutardı. Başbakan Nehru gibi bir damat istiyordu. Annem Vilayeti'nin Mehek'le evlenmek isteyip istemediğini öğrenmemi istiyordu. Çünkü Başbakan Nehru'ya çok benziyordu. Çok.
2: Evet, tıpkı Bay Nehru.
0: Ama Vilayeti'yi sevdiğim için onun hayatını bu şekilde mahvedemezdim.
2: Malları ambara götürün, hadi.
3: Merhaba amca.
0: Ve sonra bir gün dükkanda çalışırken Mehek'in çığlık attığını zaman durmuştu. Başbakan Nehru artık yoktu. Yıllarımız iş kuyruğunda geçmişti. Sonra bir gün...
3: Barat! Duyduklarına inanmayacaksın.
0: Vilayeti bir anda karşımda iş kurumu tanrıçası gibi görünmüştü.

0: petrole saldırdılar. İşler çıktı. Gidelim mi?
1: Barat? Barat! Orta Doğu'da diyorum. Bir sürü petrol işi çıktı bize. Hadi.
2: Sen kafayı mı yedin? Orada petrol olması bizi kurtarabileceğin anlamına gelmez.
3: Biri onlara el veriyor kesinlikle. Kazma kürek işi.
2: Tecrübesizsin ve böyle bir işi mi istiyorsun yani?
4: Bu yaptığın saygısızlık.
2: Hak ettiğin bütün saygı bu. Sakın Sarı'lı bir kadını hafife alma. Şimdi en yakın çıkışa doğru ilerle. Eğer ben kalkarsam seni hiçbir yere oturtamayacak hale getiririm.
3: Ben bir kızdan dayak yemek için çok yaşlıyım ama.
5: Neden?
3: Asla.
2: Çık dışarı. Hemen çık dışarı.
3: Sanki kelimeler yerine acı biber yiyor bu.
5: Benim duyduğum tatlı bal gibi bir şey.
2: Ne var?
3: Kumut'la görüşecektik.
2: Kumut benim. Ne istiyorsunuz?
5: O Kumut Efendi aslında Kumut Hanfendi'ymiş.
3: Duyduk ki Orta Doğu'da petrol işi varmış.

0: Yani yağ masajı mı istiyorsun? Petrol 3 yıl önce bulundu. Konuya gelin şimdi.
1: Petrol işine müracaat etmek istiyorduk.
0: Aksini mi söyledik biz? Ne diye ayrıntılara giriyorsun? İsim ve yaş?
1: Said Vilayeti Salim Yusuf Ataullah.
0: Adresini sormadım. Sadece adını sordum.
1: Efendim benim adım atalarımın ismiyle birlikte söyleniyor.
0: Petrol kazmaya onlar da mı geliyor? Kısa versiyonunu istiyorum.
1: Vilayeti an yeter.
0: Yaş?
1: 30 diyebilirsiniz.
2: Benim mi? Barat.
0: Barat ne?
2: Barat 30.
0: Peki soyadın nedir? Kumar, Han, Singh, Demello ne?
2: Babam bana ülkemizin adı olan Barat adını verdi. Barat. Barat'tan sonra bir soyadı koydursaydım ülkenin adını ve itibarını küçük düşürürdü. Bu yüzden istemedim.
1: Tebrik ederim.
0: Bay Barat. Burası aday gösterme ofisi değil, anladınız mı? Burası ufacık bir iş bulma ofisi. Ve başvurduğunuz işin bu vatansever konuşmalara hiç ihtiyacı olmayacak.
2: Tamam hanımefendi.
0: Pekala. Daha önce çalıştınız mı? Hiç tecrübeniz var mı? Söyleyin bakalım.
1: Evet, biz de tecrübeliyiz.
0: Anlaşıldı. Siz işçisiniz. Bay Mişra, sizin bölümünüz bu. Bilgileri alın ve yarın tıbbi test için buraya çağrılacaksınız. Bu ülkede bir emekçi bile nutuk atıyor, inanılmaz. Petrol çıkarma işi ekip çalışması gerektirir. Yani hepiniz takımlara bölüneceksiniz, anladınız mı? Ve en iyi performansı gösteren takımlar Orta Doğu'ya gidecek. Bir numaralı takım Sunil Singh, Devraj. İki numaralı takım Muhammed Şami, Barat.
3: Bana bak, hareket etme ve dikkatini ver. Yoksa eve dönersin, tamam mı?
0: Vilayeti Han, Muhammed Ali.
4: Evet hanımefendi.
0: Zalzala Singh.
5: Benim hanımefendi.
0: Roli Ravat.
4: Evet bayan.
0: Rashekar Yadav.
6: Yadav benim.
3: Zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın. Aha, işte altın madalyalı takım geliyor.
1: Galiba kazdığımız çukura gömüleceğiz.
2: Mahvolduk.
0: Sırada ağırlık kaldırma var.
7: Fiziksel test.
2: Amca. Hadi.
4: Kaldır, kaldır.
2: Aferin.
4: Evet, işte bu.
0: Geçtin.
4: İşte bu.
3: Sıradaki.
8: Bu... Günaydın.
4: Parmağını kaldıramaz be.
2: Aferin, hadi hadi, iyi gidiyor. Hadi, hadi.
0: Başarısız.
4: Sıradaki. Bu yapabilir. Bir, iki, üç. Hadi. Yapabilir. Hayır, işe yaramaz.
8: Barat, Barat.
0: Başarısız.
4: Yaptım.
0: Başarısız oldum vilayeti.
4: Sıradaki.

0: Adama baksana. Gerçek bir Herkül gibi.
1: 157 santim. Hadi çabuk çıkar. Hadi, hadi. Bu mu? Hadi, hadi derin nefes al, biraz çek. Çek. Hadi, hadi. 35 kilo. 1.80 metre. Yoksa 1.68 mi ha? Yoksa 1.74 mü? Tamam. 174 santim. Bu taraftan. Hadi. Ne fizik ama. Hadi gel. 70 kilo. 76 buçuk.

0: buçuk kilo. 76,5 kilo. Bu tarafta.
1: Aşırı sıcak Bay Kurasiye.
0: 150 santim.
1: 1,68 dememiş miydi?
0: 158 santim sattım. Çıkar şunu. Çıkar.
1: Vantilatörü açamaz mıyız?
0: Hadi tam arkanda kendin aç. Kalsın kalsın. Kimse çalmaz. Merak etme. Ha? Hadi. O kadar da değil.
1: Nefes almaya başladım işte. Evet. Eyvah. Bekir, çamaşırım gitti.
2: Ne trajedi.
1: İç çamaşırımı getirir misiniz?
0: Ben kimsenin iç çamaşırına dokunmam. Kendin al. Hadi. Artık sıcak gelmiyor değil mi?
3: Elini ver, ayağınla al. Hadi. Hadi.
4: Parmaklarını makas gibi kullan. Biraz daha.
2: Evet geldi.
1: Benim adım var mı Barak?
3: Hayır.
5: Benim adım var mı?
3: Hiçbirimizin yok.
5: Muhammed Ali olmalı.
1: Ne yapıyorsun be?
5: Şey, Muhammed Ali yok mu?
3: Hiç kimse yok.
5: Yok mu?
6: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
3: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
1: Evet.
3: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
6: Efendim, tıbbi durumları iyi ama fiziksel testte hepsi döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
0: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
1: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum, o yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
7: Bak kardeşim, sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
3: Bir dahaki sefere derken?
6: Bir dahaki sefere, yani 6 ay sonra.
8: 6 ay mı? 6 ay boyunca ne yapacağız?
3: Efendim, 6 ay çok uzun. Bu ülke artık her an değişiyor ve bu milletin yarısından fazlası uygun değil. Sınıfı zar zor geçen insanların hali ne olacak peki? Düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor efendim. Hepimizin Orta Doğu'ya gidip dolar kazanmamız için. Dolar alınca da eve göndeririz. Bu da ilerleme demektir ve ilerleme refahı... Refah da iyi yolları, hastaneleri, iyi okulları, üniversiteleri, o da iyi bir eğitimi getirir. İyi eğitim de bizim gibi işçi yerine mühendis, doktor, bilim insanlarını, çiftçilerin ürünlerinin artmasını, gecekonduların apartmana dönüşmesini, ülkenin güzelleşmesini ve insanların mutlu olmasını ve ülkenin daha da ilerlemesini getirecektir. Ve sonra halkımız şunu söylemekten gurur duyacaktır efendim.
8: Ne?
9: Canaga

0: Sen çok yaşa Hindistan!
1: Çok yaşa!
0: Çok yaşa devrim!
1: Çok yaşa!
2: Evet, evet bu çocuklar. Bunlar gerçek vatanseverler. Hepiniz gideceksiniz. Hadi Orta Doğu'ya!
3: Onaylandı. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak.

0: Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızdaysa Devlet-i Aliye'nin mirası var.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
12: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: Bir de böyle. Otobit'te.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da sarı kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu sarı kolanın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir...

0: Fantas Sarı Kola hastasıyız.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ararı buluruz evini,
3: bilirsin.
2: Zırı deliyiz biz. Hem yazın.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
2: Ararı buluruz.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Şimdi oldu işte.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Çekiyorum.
4: Evet.
5: Harikasınız
3: ya.
4: Nasıl oldu?
3: Nasıl?
6: Bakalım.
3: Hemen.
7: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Hazır mısın abi?
9: Hazırım hocam.
10: Oh.

0: cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: 1-2-3-4 Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Orta Doğu'da bir yer.
6: Nera Safina, ha Safina, Udua emeri rapseki, tame buçko yuhi.
5: Çöl hanımefendiyi Merlin Monroe'ya çevirdi Barat, değil mi?

0: Orada bir tek bizim olmadığımızı hemen anladık. Bizim gibi birçok Pakistanlı, Sri Lankalı ve Filipinli işçi vardı. Herkes kavurucu çölde aileleri için çalışıyordu.
1: Hiç yemek kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Evet.
2: Sorun değil, paylaşabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Barat da paylaşabilir. Hep birlikte tabii. Hadi yiyin bakalım.
3: Hadi vilayeti çek. Çek vilayeti hadi.
4: Dikkat et.
3: Hadi çek vilayeti.
2: Aferin oğlum, başardın.
3: Evet amca.
2: Dikkat
3: vilayeti.
2: Et yavaş yavaş.
0: Anne ben iyiyim. Junior ve Mehek nasıl?
5: Onlar da iyi. Ben de iyiyim. Biz bir ev bulduk. Peki bana parayı da, ne zaman göndereceksin?
0: Ay sonuna kadar göndereceğim.
6: Dinle beni. Ben dönene kadar herkese göz kulak olmalısın. Söz ver. Herkese bakacaksın.

0: Vilayeti hemen aşağı in.
1: Bırakın, bırakın. Gelin. Barak, kardeşim. Barak. Barak.
2: Her gün yemek bitiyor ne demek yahu?
3: Dostum biz de senin gibi işçiyiz. Şikayetin varsa amirine söylersin, tamam mı?
1: Bu sıcakta bütün gün çalışıyoruz. Aç karnına çalışamam ki. Onların yiyeceği niye bitmiyor?
4: Onların her zaman yemeği var. Onlara hep geliyor. Bize asla vermiyorlar. Neden onlara söylemiyorsun ki?
5: Hadi oraya gidip yemek yiyelim.
6: Hey hey, burada ne yapıyorsun? O senin yemeğin değil.
2: Bizimki bitti.
6: Olabilir ama burada yiyemezsin. Git bak buradan. Şimdi.
2: Dokunma bana.
6: Sen dokunma, dokunma bana.
2: Dokunma.
5: Onu itme arkadaşım.
7: Alan şefi.
8: Ne oldu?
6: Beni itti.
9: Efendim, açıklamama izin verin.
8: Bırak temelde... konuşsun.
5: Efendim, köri ve pirinç alıyoruz. Her gün bitiyor. Onlara et, bize ise... sebze. Hatta tatlı bile alıyorlar. Ve yemekleri hiç bitmiyor. Neden? Çünkü biz Hintliyiz, Pakistanlıyız, Sri Lankalıyız, Filipinliyiz. Rengimiz farklı. Ve aynı dili konuşmuyoruz diye mi? Bu hiç iyi değil.
9: Barat, bu kadar yeter. Temelde söylemeye
8: çalıştığım...
9: Bitirmesine
8: izin ver.
5: Biliyorsunuz ki siz amirsiniz, tamam. Sizde iyi yağ olunca makine hiç durmadan iyi çalışır, tamam. Ama aynı şekilde bize iyi yemek verirseniz hiç durmadan çalışırız, tamam mı? Bu kadar. Söyleyeceklerimin hepsi bu.
7: Kör olmasaydı ölür müydün? Kim bilir ona ne yapacaklar. Gel hadi. Geldi. Her şey yolunda mı? Hala bir işimiz var mı?
2: Toplanalım mı?
5: Herkes yarından itibaren aynı yemeği yiyor.
1: Bundan sonra aç kalmak yok. Herkes bağırak, aynı yemekten yiyecek.
10: Bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak.
9: Barat, sen ne yaptın böyle?
5: Ne yaptım?
9: O çok kıdemli bir amirdir. 2 dakika. İstediğinde 2 dakikada sözleşmeyi iptal edebilir. Sonra eve dönüp yalvarmaya başlarsınız.
5: Üzgünüm hanımefendi. Sadece duygularımı söyledim.
9: Duygularını mı?
5: Evet.
9: Peki ya gerçek duygularını ne zaman söyleyeceksin?
7: Üzgünüm.
9: Duygularıymış. Hadi oradan.
5: Hangi duygudan bahsediyordu?
7: Sen bir ahmaksın. Hadi gidelim. Hadi, hadi yürü. Hadi. Hadi.
2: Diwali Festivali bence burada olmalı. Hanımefendiyle konuşsak iyi olmaz mı? İstersek şenlik düzenleyebiliriz burada bence.
7: Kim konuşacak ki?
8: Evet, ben konuşacağım.
7: Kes sesini. Barat'ı dinleyeceğini düşünüyorum. Onu ikna edebilir bence.
2: Öyle mi?
7: Evet.
5: Bugünkü kargaşadan sonra yanaşmayacağım.
7: Kız sana aşık. Bunu hissetmiyor musun ha? Bunu hepimiz görmedik mi?
11: Evet, evet kesinlikle. Evet, kesinlikle.
7: Haklı. Sessiz ve utangaç bir kahraman olmana gerek yok, tamam mı? Senin için bir şiir yazdım. Bu güzel kızlar... senin gibi cesur erkekleri severler.
11: Evet, evet benim gibi.
5: Bana bulaşmayın. Vizemin süresi dolmadan eve gitmek istemiyorum.
7: Yıllara dayanan tecrübem biraz yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bir doz doğruluk Tony.
9: Kim o?
5: Hanımım. Ben Barat. Affedersiniz. Herkes yarın Diwali Festivali için şenlik yapıp yapmayacağımızı soruyordu. Bu yüzden de sizi rahatsız ettim.
9: Tamam. Ben şefle konuşurum yarın.
5: Tamam.
9: Başka?
5: Bu kadar.
7: Güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
5: Hanımım, size baktığımda beyaz bir kaptan zarafeti görüyorum. En nadir canavar. Sesinizi duyduğumda şeyin melodisini duyuyorum efendim.
9: Suyun melodisini mi?
5: Hı-hı.
9: Gözlerimde gece gökyüzünde parlayan,
5: evet,
9: yıldızlara mı benziyor yoksa?
5: Evet.
9: Saçlarımda sabah esintisi gibi mi geliyor?
5: Evet. Sanki güneşe doğru uçan 1 milyon kuş sürüsü gibi efendim. Bunu nereden biliyorsun? Söyleyecek misin?
9: Biliyorum çünkü amca bu şiiri uçakta okudu.
5: Sen de mi Brutus ha?
9: Ben de ona dedim ki git yaşatın birini bul. Yoksa onu uçaktan atacaktım. Şimdi bana ne yapmak istediğini söyle hadi.
5: Ailem ve ben Pakistan'dan Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim trene binemedi. Efendim, bu saat bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan, seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. E şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
9: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
5: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin. Balımsın.

0: Seninle konuşmam lazım hanımefendi.
1: Dinliyorum.
0: Hanımefendi, ekibim ve ben gaz boru hattı tünelinde çalışmak istiyoruz. Vizelerimiz sona ermek üzere ve son 3 yıl kazandığım para yeterli değil. Kız kardeşim gelecek ay evleniyor. Kiminin ev yaptırması gerekiyor, kimine ilaç parası lazım. Gaz tüneli aldığımızın 3 katını ödüyor.
1: Evet, çünkü orada çalışmak daha riskli bir durum. Bir daha düşün Barat.
0: Defalarca düşündüm hanımefendi. Ama bunu istiyoruz.
2: Hadi acele edin, hadi! Acele!
3: Dibe ulaşmanız 15 dakika sürecek. Tamam mı?
4: Birinci gün.

0: Buradan başlayın. Buraya kadar kazın. İşte tam burası. Anladınız mı?
1: Tamam. Buradan, tamam.
0: Dikkatli olmanız gerek. Üçüncü gün.

0: Yedinci gün.
1: Berat, nefes alamıyorum kardeş.
2: Yapma, 3 kat fazla para kazanıyoruz. Sessiz ol be kas.
1: İyi peki.
2: Devam edin.
0: 14. gün.

0: Hey.
1: He?
0: O da neydi?
1: Sanırım deprem.
0: Siz bekleyin. Ben gidip kontrol edeceğim.
2: Şuna bak. Bu hiç iyi değil.

0: Efrem kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi yoksa sıkışırsınız.
1: Kontrol odası. Gaz hattı patlamak üzere. Adamlarınızı hemen dışarı çıkarın. Gaz hattında patlama var. Hemen onları çıkarın. Hadi. Hadi durun. Çabuk. Geride kalanlar var. Durun.
0: Kaçın.
2: Gel şöyle.
0: Hadi kaçın. Dostlar,
1: hadi,
0: dostlar
1: geri
2: kalın. Sakin ol, sakin
0: onları
2: ol.
0: Onları almalıyız. Onları da bekleyin
2: tamam.
0: Lütfen.
2: Evet,
0: lütfen.
2: Sakin
0: onları
2: ol.
0: Da alacak mıyız?
2: Geri çekler, tamam sakin
0: dostlarım,
2: ol.
0: Dostlarım,
3: dostlarım. Bak şimdi, beni eğit. Buradan oraya.
4: Gaz tünelinde bir patlama oldu.
3: Ne?
5: Koş vilayeti, tünel çöküyor. Vilayeti, asansöre doğru. Hadi,
1: acele edin, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Herkes çıksın, çabuk,
0: dostlarım,
1: çabuk olun.
0: Dostlarım,
1: hadi,
0: dostlarım,
1: hadi.
0: Kaldı. Dostlarım, lütfen onları
1: merak
0: da alalım.
1: Merak etme, hepsini çıkaracağız, tamam mı?
0: Dostlarım hadi, orada hadi. Kaldı, lütfen götürün onları da alalım.
1: Çabuk
0: onları
1: olun,
0: da
1: çabuk.
0: Çıkartalım. Hadi. Lütfen, lütfen götürün. Onları da çıkartalım, lütfen.
3: Beni dinle.
0: Lütfen.
3: Orası çok tehlikeli. Tünel çöktü, asansör
0: onları
3: inemez.
0: Onları da çıkartalım,
3: hadi.
0: Lütfen.
6: Bacağım sıkıştı bana.
5: Tamam vilayeti, tamam. Çıkaracağım seni. Yanındayım, yanındayım. Üçe kadar sayacağım şimdi.
0: Evet.
5: Bir, iki, üç. Olamaz.
7: Dağılsın,
0: dağılsın.
7: Hadi
0: acele edin, acele edin.
7: Hadi, içeri girmemiz gerekiyor.
8: Dikkat edin, hadi çabuk.
7: Bu taraftan,
3: hanımefendi.
7: Bu taraftan. İçeri.
8: Amca.
7: Hadi, çadırın içine.
8: Barat nerede?
7: Barat.
9: Barat. Barat, sana bir şey olursa ailene ne derim ben? Barat! Konuş! Duyuyor musun?
8: Neden sıkışan insanları çıkarmıyorsunuz? Çıkarın onları!
1: Neden söylediklerimi anlamıyorsunuz hanımefendi?

0: Baba, Hint tayın dükkanında herkese bakıyorum. Annem her zamanki kadar güzel görünüyor. Söylemiyor ama her gün gözleri sizi beklemeye devam ediyor. Junior dereceyle mezun oldu. Şimdi Delhi Üniversitesi'nde çalışıyor. Mehek çok güzel bir kıza dönüştü. Ve ben olmadığımda herkese o bakıyor. 3 hafta içinde evleniyor. Ve Gudiya, küçük bebeğim. Babacığım, özür dilemek için onu gerçekten çok aradım, çok. Herkes gözlerimi senden aldığımızı söylüyor, biliyor musun?
1: Baba!
0: Ne zaman bir ayna görsem, istasyondaki o son bakışını görüyorum. Ölüm anında tüm hayatının bir şerit gibi gözünün önünden geçtiğini duymuştum. Ben şimdiye kadar sözümü tuttum baba. Ama şu anda her nefes son nefesim gibi geliyor. Üzgünüm baba. Lütfen affet beni.
2: Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
2: Hint tayın dükkanı.
3: Gerçekten ne yapmak istediğiniz?
1: Baba!
2: Gudiya'yla orada olacağım. Evin en büyüğüsün. Herkese iyi bak.
1: Tamam,
2: unutma.
1: Tamam baba.
2: Geleceğim.

0: Kardeşim. Kardeşim.
1: Vilayeti.
0: Kardeşim yaşıyor.
1: Ağlama. Burada ölmeyeceğiz Vilayeti. Buradan çıkacağız.
0: Evet. Evet.
1: Başka kim var?
0: Rolin adam ve diğerleri. Korkuyorum.
1: Korkma. Barat. Korkma. Radan'ın ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Hayatımızı tehlikeye atacak mısın?
1: Gel. Seninle hayatımızı bir kez daha tehlikeye atalım.

0: Dostlarım iyi. Dostlarım iyi. Yaşıyorlar Tanrı'ya şükür. Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Vilayeti nasılsın? Ha?
1: Evet amca, Barat hepimizi
0: kurtardı. Barat.

0: kenarınızı alın. Hikaye bekleyebilir. Hadi dedim çocuklar, hadi.
1: Hadi sen kenara çekil.
0: Söylesene.
1: Orası benim.
0: Hikayeni anlattığın için mutlu musun büyük baba?
2: Bugün benim doğum günüm.
1: Evet, ben de bakacağım.
2: Beni ellerinle beslemen.
1: Hayır,
2: hoşuma gider.
1: Hayır, ben de oynayacağım. Evet, ben de istiyorum. Onu bana ver.
0: Sen çok kendini beğenmiş bir adamsın. Ne oldu söyle?
2: Hiçbir şey. 40 yıl önce bana nasıl sarıldığını hatırladım. O kadar sıkı tutmuştun ki. Yoksa sen benden yararlanıyor muydun?
0: Saçmalama. He? Çok zekisin değil mi? İyi ki doğdun.
2: Hanımefendiciğim, seni seviyorum.
1: Hikayenin kalanını anlatsana büyük baba.
3: Çocuklar geri kalanını dinlemeden pes etmeyecekler. Kalanını da anlatalım hadi.
2: Tamam.
3: Hadi yerlerinize çocuklar. Pinku düz otur canım.
4: Tamam büyük baba, herkes hazır. Sonra ne oldu?
1: Bir dakika, bir dakika. Madem hanımefendiyle 40 yıl önce tanıştınız, öyleyse onunla neden evlenmediniz?
2: Orası biraz karışık. Onlara sen anlatmak ister misin?
0: Barat ve ekibi bir mucize gerçekleştirdi. Demek istediğim, en zor zamanlarda ayağa kalkıp mücadele eden gerçek kahraman o.
5: Bravo!
0: Şirket başkanlarından para ödülü ve hatıralarla ekibin gönlünü almak istiyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün herkesin önünde Barat'a kişisel bir şey söylemek istiyorum.
5: Ne?
0: Şöyle ki bugüne kadar onu doğu, kendimi batı sanıyordum. Bakmaya bile tahammül edemezdim. Ama şimdi düşünüyorum da seni seviyorum Barat.
5: Ne? Rahat ol, rahat ol.
0: Benimle evlenir misin?
6: Hanımefendinin fendi Barat'ı yendi.
5: Tünelde sıkışıp kalmadığına sevindim. Hadi alkışlayın.
0: Beni davet edecek misin yoksa kardeşinin düğününü mahvedeyim mi? Annene ve kız kardeşine benden bahsettin mi?
2: Hanımefendi biraz muhafazakarlar. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak.
0: Bak Barat, ben ne istediğim konusunda her zaman çok net davranmış biriyimdir. Bana doğruyu ya da yanlışı öğretecek ailem olmadı. Bu yüzden doğrudan aklıma ne gelirse onu söylerim. Ben evlenme çağındayım.
2: Öyle hanımefendi.
0: Ve seni seviyorum.
2: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Bunu da herkesin önünde söyledim değil mi?
2: Sorun değil hanımefendi.
0: Pekala. Ne zaman evleneceğiz?
2: O gün tünele hapsolduğumda gözümün önüne birçok yüz geldi. Senin yüzün, annemin, kardeşlerimin, vilayetinin. Tüm irademi kaybetmiştim. Beni hayatta tutan tek şey babama verdiğim söz oldu. Hanımefendi, sizden gerçekten de hoşlanıyorum. Ben de seni seviyorum. Ama sana olan aşkımın, görevlerimin

0: önüne geçmesinden korkuyorum. Lütfen beni affet.
1: Hayır. Olur mu öyle şey? Sen bencil değilsin. Tıpkı Tanrı gibisin. Aylardır beni oyalayıp duruyorsun. Ve şimdi benimle vedalaşmak mı istiyorsun yani, öyle mi? Madem gerçek olmayacaktı, ne diye kafamı böyle hayallerle doldurdun? Sen kalbimi kırdın. Seni kesinlikle affedemem artık. Şunu unutma. Sen sadece bir adamsın. Tanrı gibi davranmayı bırak.

0: Ben Allahabad Mahkemesi'nin en zeki avukatıyım. Ailelerimiz 3 aydır görüşüyor. Ama tam o sırada bu ikisinin katarakt ameliyatı olması gerekti. Ama madem bir çıtırla, yani bir kızla evleneceğim, gidip bir kontrol edeyim.
1: Kız iyiymiş.
0: İndir şu elini. O kızın halası kız şurada duruyor ve bu kadar heyecanlanma. Evet kayınbirader, çölde petrol için kazı yaptığını duydum. Bu doğru mu? Ne dersin?
2: Bu aptaldan gerçekten hoşlanıyor musun?
3: Evet, çok güzel şarkı söylüyor.
2: Çok iyi şarkı söylediğini duydum.

0: O ne tatlı ses, bayıldım buna.
1: Bunu istiyor musun gerçekten?
0: Ah kalbim.
2: Abi, lütfen
0: ah
2: bana,
0: benim
2: olur
0: kalbim. Oh, teşekkür ederim.
1: Çocuğu beğendik.
3: Evet, harikaydı.

0: Aa, hanımefendi.
1: Barat, bak seni bu sopayla döveceğim.
2: Hayalet mi gördün Barat abi?
0: Evet ama dişi bir hayalet gördüm. Tatlılar hazır mı?
2: Biraz zaman alacak.
1: Ben varım, tatlılar hazır. Ben de öyleyim.
0: Bana neler oluyor böyle?
3: Ödememi ne zaman alır?
0: Alacaksın. Şiltiler yumuşak,
3: evet,
0: değil
3: tamam
0: mi?
3: Tamam, çok yumuşak, baksana.
1: Üzerinde kiminle yatacaksın?
0: Velayeti! Barat!
4: Damat geldi, hadi!
0: Geldiler mi?
4: Evet, dışarıda.
0: Bir saniye.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
4: Buyurun.
0: Buyurun.
4: Buyurun.
0: Buyurun. Buyurun.
4: Hadi.
0: Doğru mu bu? Hanımefendiyi artık düğünde de görmeye başladım.
4: Evet. Ben de görebiliyorum onu.
0: Öyle mi?
4: Hı hı.
0: Kontrol edelim mi?
4: Ta kendisi, hanımefendi.
0: Hmm.
4: Evet, o.

0: Onları petrol işine alan bendim. Vilayeti bile. Öyle değil mi vilayeti?
1: Evet hanımefendi. Bizi işe o aldı, doğru.
0: Hepimiz birlikte çalıştık. Ve Barat'la ben biraz yakındık. Ha?
2: Yakıldınız mı?
3: Yakma değil, yakınlık, aşk.
4: Abi normal bir adama benziyor ama içinde onun türünün tek örneği var.
0: Ve bir gün herkesin önünde Barat'a evlenme teklif ettim. Ama o verdiği söz için maalesef beni reddetmek zorunda kaldı. Belki haklıdır. Şikayetim yok ama bunu ileri götürmesek bile en azından bu ilişkiyi devam ettirebilir miyiz acaba, ne dersin?
5: Evet, kız haklı.
3: Seninki o değil, elinle gösterip durma.
0: Bu çağda birini sevmek için evli olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum.
6: Hayır, öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz hanımefendi?
4: Abin tam bir oyuncu ama kız da fena değil. Neden evleniyoruz ki, değil mi? Yani evlenmeden birlikte yaşanıyor.
2: Bayrat, sen ondan hoşlanıyor musun?
1: Hem de nasıl?
2: Sen sus! Barat!
6: Evet anne. Ben de onu seviyorum.
2: Tamam o zaman.
6: Tamam mı?
2: Doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabilirsiniz.
6: Hmm.

0: Bu hayatımızın altın çağıydı. Muhtemelen bir kızla yaşaması için annesinden izin alınan ilk Hintli evlattım. Sonra benden esinlenen Junior'da bir aşk evliliği yaptı. Aynı zamanda ülkede çok şeyler oldu. Hanımefendi güzelliği ve azmiyle başarılı bir haber sunucusu oldu. Hükümet ulusal acil durumu kaldırdı. Mart ayında seçim olacağını açıkladı. O gündüz haber sunuculuğu gece liseyi bitirebileyim diye bana yardımcı oldu. Böylece demir yollarına iş başvurusunda bulundum. Ve bir gün...
1: Bu adam Delhi'den Madan'la lezer geçer.
2: Sayı yapmak için yaklaşıyor.
3: Bırakın. Aman tanrım. Evet, sayı oldu.
0: Vilayeti.
2: Ve işte Kirmani
1: bu
2: geliyor.
1: Bu çok şans getirir.
2: Ve evet. Kirmani beklenmedik bir şekilde...
1: Ya Barat, adamlar finalde yapıyor. Resmen çakıldı.
2: Harika.
1: 183 sayı. Çok fena. Ne bu?
0: Artık demir yollarında bir işim var oğlum.
1: Desene 2 yıl içinde istasyon ustası olacaksın. Hayalin gerçek oldu. Tebrik ederim. Kardeşim, tebrikler.
4: Devlet erzaklarını satıyoruz. Ama burası güzel olunca her şeyi satabilirsiniz.
0: Orada ne oluyor öyle?
5: Görüşürüz.
0: Bu dükkanı satamazsın.
4: Neden? Bu senin dükkanın mı yani?
0: Hayır. Ama bu halamın dükkanı. Ve tam 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum ben. Öleli daha 2 ay oldu ve sen satmak mı istiyorsun?
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Uyandı.

0: al.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit'te.
3: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
4: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
5: Vay, yeni teknoloji.

0: filo yapmış.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Sen

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek.
3: Doymayana pop kek, pop kek. Tam o anda bir loop.
4: Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Ne?

0: bakın.
1: Tam da leslik.
0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
1: 1, 2, 3, 4. Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
4: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
7: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Haydi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Ararı buluruz.
10: Bilirsin.
9: Biz öyle deliyiz biz.
10: Hem yazın. Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
9: Ara ara bu.

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Kes sesini sen! Büyüklerinle böyle mi konuşuyorsun ha? Hiç param kalmadı. Ve hiç kimseye yük olmayacağım. Bu dükkanı istiyor musun? O zaman parayı getir ve sen al.
6: Herkese bakacağına söz ver. Hintay'ın dükkanı. Hudiya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak. Unutma.
7: Babamı tekrar

0: gidiyordu. Ama bütün ülke
1: Hindistan'ın ilk Dünya Kupası zaferini kutluyor.
0: Harika bir sayı.
1: Orada Kapil Dev başkanın balkonunda Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Buradaysa dükkanı satılmaktan kurtarmam gerekiyordu. Tıpkı babam gibi istasyon ustası olma hayalim elimden kayıp gidiyordu.
2: Bay Kavresi, çok hızlı bir şekilde çok para kazanabileceğimiz bir iş var mı acaba?
3: Ticaret donanmasında gemide çalışabilirsin.
2: Yo, hayır, kesinlikle savaş işi falan istemiyoruz.
3: Savaş gemilerinden değil, kargo gemilerinden bahsediyorum. Diğer ülkelere mal göndermek için kullanılanlardan yani. Parası harika bir iş. Zaten sondaj konusunda deneyiminiz var, öyle değil mi? Sizi makine dairesine tamirci olarak yerleştireceğim. Ne dersiniz buna? Olur mu?
2: Tamam.
3: Ama çocuklar, bu biraz tehlikeli bir iş, tamam mı?
2: Nasıl tehlikeli?
3: Yani bazen bu sularda bazı...
1: Ben çalışırım.
4: Demek sen yokken annene bakmam için benimle evlenmek istiyorsun, öyle mi Barat?
1: Junior her zaman iş için dışarıda. Mehek evli ve bir çocuğu var. Annem bu yaşta dükkanı çalıştıramaz.
4: Dükkanı çalıştırmam için mi bana evliliği rüşvet olarak sunuyorsun? İşimi bırakıp bu dükkanı çalıştırmamı istiyorsun, öyle mi? Dinle Barat. Bak, senden bir iyilik istemek için değil, seninle olmak istediğim için seninleyim.
5: 30 saniye sonra canlı yayına giriyoruz.
6: Hayır Barat, hiçbir yere gitmiyorsun. O lanet dükkanı satın almamıza gerek kalmadı, tamam mı? Bak, beni kızdırma. O büyük gemi tonsil bile battı.
1: Tonsil değildi anne, Titanik'ti.
6: Her neyse, batmadı mı? Tekrar tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim.
1: Anne, vilayetiyle 3 tur yapıp istediğimiz paraya sahip olacağız.
2: Ne? Ben de mi gidiyorum yani? Evet anne, ben de gidiyorum. Ve inan bana, bu işte hiç tehlike yok. Başparmağım üzerine yemin ederim.
1: Sıkıntın vilayeti.
2: Daha ne kadar sıkı tutabilirim ki?
1: Bu fırtına sürdükçe.
2: Tamam mı? Başlarım fırtınasına.
1: Vilayeti. Fırtınalardan daha tehlikeli olan tek şey gemi kaptanımız Sundar Singh.
7: Anladınız mı? Anladınız mı?
1: Bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba?
2: Tek kelimesini bile anlamıyorum.
8: Ne var bu? Ne söylüyor?
9: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
1: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyorum ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası? Kimin çantası efendim?
7: Dağılın dedim.
10: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
1: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili en iyi şey kaptanın 5 yaşındaki kızı Mini'ydi. Hızlıca arkadaş olduğum kişi. Bir an için onu Mini kılığına girmiş Goody'ye sandım.
11: Goody'ye, elimi bırakma sakın.
1: Geminin makine dairesi bizi neredeyse canlı canlı kaynatıyor. Boş zamanımızın tamamı Mini ile oynayarak geçiyordu. Mini'nin yanındayken Goody'ye sanki yanımdaymış gibi hissederdim.
11: Goody'ye, kulağının arkasında bir...

0: ben var.
1: Ben nedir?
0: Şey bu Tanrı'nın güzel kızları korumak için yarattığı bir şeydir bu dünya. Sende de var. Ne güzel öyle değil mi?
2: Kaptan geliyor.
3: Tabii.
4: Efendim
5: merhaba.
2: Denizdeki en büyük tehlike olan kaptanımız vilayetiye denk gelmişti.
5: Evet doğru tabii.
2: Vilayette sanki felç geçirip komaya girmişti. Bay Kaptan vilayetinin rüyalarını istila ediyordu.
5: Hiçbir şeyi takip edemiyorum.
2: Vilayeti bu eski lehçeyi çözdüm sanırım.
3: Şekil makine gövde.
2: Siz bizim üstümüzsünüz. En iyisini siz bilirsiniz.
3: Evet anladım Bay Canım, anladım. Anladım, evet.
2: Neyse Bay Kaptan'ın lehçesi için bir panzehir bulmuştuk. Artık gemideki herkes kaptanın istediğini söylüyordu. Çok da iyi oluyor.
6: Efendim, en iyisini siz bilirsiniz.
3: Oğlum, aferin oğlum. Harika.
6: En iyisini siz bilirsiniz.
3: Aferin.
7: En iyisini siz bilirsiniz.
5: Parayı tam ödediler. Daha kaç kez sayacaksın?
2: Evet.
5: Dikkat et de çaldırma bari lütfen.
2: Bana bak, dükkanı geri almak için birkaç tura daha ihtiyacımız var.
6: Benim paramı da al. Ya gidip biraz dünyayı gezelim mi?
2: Hayatımız rüya gibi değil mi? Bölünme, sirk, ne bileyim. petrol kuyuları. Şimdi de bu.
5: Aynen öyle. Tam bir rüya. Sen beni bu rüyadan uyandırmadan ben gidiyorum.
2: Nereye gidiyorsun vilayeti?
5: Hayat bu. Hayat bu Barat.
2: Vilayeti.
5: Hayat bu.
2: Tüm parasını kaybedecek şimdi.
5: Merhaba. Seninle evlenmek için ailenle ne zaman tanışabilirim?
2: Vilayeti.
8: Gel bebeğim.
5: Barat!
2: Vilayeti, acele ediyorsun.
5: Kayınbiraderimle tanış.
2: Kendine hakim ol adamım.
5: Adın ne?
8: Suzan.
5: Suzan mı? İsmi de Hind ismi çıktı.
0: Hayır. Sana Suzan dedim ben. Suzan.
5: Aynı annem gibi konuşuyor. Suzan. Nereye götürüyorsun beni?
8: Cennete götürüyorum seni.
5: Ben geri dönmüyorum. Onunla yaşlanacağım. Biletimi iptal et Barat.
9: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
2: Onları bekleyen filan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
5: Çok gürültüler, duyamıyorum seni.
0: Alakası yok.
9: Peki adın ne?
2: Barat.
9: Peki nerelisin Barat?
5: Yeter, ben vazgeçtim, dönüyorum. Hayır.
0: Nereye gidiyorsun?
5: İstemiyorum.
0: Sana dedim.
5: Hayır, istemiyorum.
0: Duymuyor
5: Barat,
0: musun?
5: Barat şuna baksana, evlenmedik, beni kontrol ediyor.
0: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
5: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
0: Müziğimin nesi varmış?
5: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
0: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
5: Barat'cığım. Şarkı söylemelisin.
2: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
5: Müziğimiz yürekten geliyor.
2: Bu doğru.
5: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım. Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.

0: Aden Körfezi, Somali.
1: Efendim, bunu görmelisiniz. Balıkçı teknesi bu kadar hızlı gidemez. Evet. Efendim, sanırım korsanlar. Deniz korsanları. Alarm verin hemen. Korsanlar geliyor. Hadi acele edin. Hadi alarm verin. Hadi acele edin.
2: Hadi çabuk olun.
3: Hadi.
1: Pekala. Yangın ortamını hemen hazır edin. Pekala. Ana güverteye. Hadi.
3: Hadi suyu açın, hadi.
4: Sen de gel,
3: sıkın,
4: hadi.
3: Sıkın. Sıkmaya devam edin. Geri itin, hadi.
4: Hadi çabuk, çabuk.
3: Vermeyin.
4: Hadi.
3: Hadi daha çabuk, hızlı, olur. Daha hızlı.
4: Hadi çabuk. Hadi. Marat, borcumu getir, çabuk ol, hadi. Hadi çabuk ol, getirsene şu
5: ortamı. İşte Afrikalı korsan tehlikesi var. Bilirsiniz, gemiye saldırabiliyorlar. Bazen öldürürler de.
4: Hadi oraya, çabuk ol, hadi be. Hadi be.
3: Çabuk. Ateş ediyorlar.
2: Hadi. Çabuk.
3: İnin, hadi.
2: Yan tarafa doğru. Ateş. Hadi. At kançayı. Hadi. Tırmanın.

0: merak etme kızım.
1: Evet, geri çekil hemen. Hadi.
2: Çekil.
1: Hadi, hadi.
2: Geri çekil.
1: Hadi.
3: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdi. İçeri gir ve saklan. Çabuk, hadi.
4: Vilayeti. Vilayeti, aç kapıyı.
5: Ne oldu?
4: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdiler.
5: Ne diyorsun sen?
4: Hadi, onlara yardım edelim.
5: İçeri girip sessiz ol. Bizi de ele geçirirlerse fidye için götürürler. Ben daha yeni evlendim kardeş.
6: Ateş etmeyin, ateş etmeyin lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen ateş etmeyin. Lütfen, lütfen bağışlayın bizi.
4: Küçük
6: lütfen.
4: Mini de onlarla ama.
5: Mini de Gudia'yı görüyorsun biliyorum.
4: O halde bunca yıldır onsuz nasıl yaşadığımı biliyorsun değil mi?
2: Hey sen! Kapıyı aç! Aç kapıyı! Yere yat!
3: Ateş etme, ateş etme!
4: Bana bir şey olursa anneme tüm paramı ver.
5: Baratcığım. Bak bu bizim son yolculuğumuz.
4: İstemiyorsan gelme.
5: Barat, Barat beni dinle.
0: Lütfen bize bir şey yapmayın, dokunmayın. Bakın
1: kapat
0: ailem
1: çeneni.
0: Burada.
1: Ne diyorsun lütfen. Sen ha? Ne dediğini
0: rica
1: anlamıyorum.
0: Ediyorum,
1: sus.
0: Gel kızım buraya. Tamam, tamam. Hadi sen bir şey söyleme. Lütfen.
5: Ne yapıyorsun sen? Seninle aynı şeyi. Seni ne zaman yalnız bıraktım ki? Yalnız biz sineği bile incitemeyiz.
4: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama bir planım var.
1: Hey!
0: Sana bir şey söylemedim.
1: Sus artık, seni vuracağım yoksa.
0: Hikaye.
2: Tamam.
1: Onları nereden buldun?
7: Saklanıyorlardı.
4: Kardeşim, kavga yok kardeşim. Ateş yok. Hepimiz zavallı kardeşleriz. Evde ailelerimiz bizi bekliyor. Hindistan, Afrika kardeştir. Çok fakiriz ve hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi? Ben siyah.
1: Sen siyah mısın?
4: Tamam, kahverengiyim ama o siyah işte, bak görüyor musun?
1: Afrikalı mısın?
2: Hayır hayır, Hintliyim.
1: O Hintli mi?
2: Evet, Hintliyim.
4: Hindistan'da beyaz yok, siyah yok, kahverengi yok, herkes kardeş. Biz Hintliyiz, Afrika'yı seviyoruz kardeşim. Michael Jackson'ı seviyoruz.
1: Michael Jackson mı?
4: Michael Jackson.
7: Bittik biz.
1: Michael Jackson Amerikalı.
7: Yanlış söyledin. Ne yapıyorsun sen? Dur yapma.
4: Pele kardeşimizi seviyoruz.
1: Pele Brezilyalı.
4: Brezilyalı mı?
2: Lütfen, diyorsun. Lütfen öldürmeyin lütfen. Lütfen.
5: Mandela, Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela. Kardeşim, Nelson Mandela'yı seviyoruz. Bay Gandhi ve Bay Nelson Mandela arkadaştı. Daha çok kardeş gibiydiler.
1: Mandela?
4: Evet.
5: Evet,
4: evet.
1: Gandhi.
4: Evet. Evet.
1: İyi adam.
4: Çok iyi bir adam kardeşim. Çok iyi bir adam.
1: Para.
4: Vilayeti sakinleşiyor, parayı ver. Versene parayı, hadi.
5: Hayır. Parayı vermem.
1: Parayı verin.
4: Hadi ver.
5: Hayallerimiz var. Küçük bir ev, araba. Dükkanı nasıl geri alacaksın
4: hadi
5: sonra?
4: Hadi ama ver. Ver şu parayı. Hadi ne duruyorsun?
1: Parayı verin.
4: Tamam kardeşim, hadi ver. Hadi ver şu parayı.
1: Hadi verin şu parayı.
4: Tamam kardeşim. Tamam ver hadi. Anlaştık değil mi?
1: Banka hesabı. Ev. Araba. Ve divar.
4: Divar mı?
1: Amitabh Bachchan.
4: Ha evet evet, divar. Amitabh Bachchan.
5: Amitabh Bachchan.
4: Evet kardeşim.
5: Evet.
4: Amitabh Bachchan. Evet.
1: Afrika'da herkes Amitabh Bachchan sever. Amitabh Bachchan'a bayılırım.
5: Amitabh Bachchan'ı çok seviyorum.
4: Hepimiz Amitabh Bachchan'ı seviyoruz. Tüm Hindistan Amitabh Bachchan'ı seviyor kardeşim.
1: Amitabh Bachchan şarkısı söyle.
4: Hayır kardeşim. Çok zor kardeşim.
1: Söyle dedim.

0: O gün Mikail çocukluk arkadaşı gibi bizimle dans etti. Paramızı bize geri verdi. Biz de ona geminin erzaklarının yarısını verdik. Ancak öğrendiğimiz en büyük ders, dünyadaki en tehlikeli sorunların çözümünün sevgi ve Bollywood film şarkıları olduğuydu. Hint tayın dükkanını satın aldık ve bütün aile bir kez daha birlikteydi. Annem mutluydu. Hanımefendim mutluydu. Ben de mutluydum ama vilayeti sanki ayın üstündeydi. Çünkü o bizim ilk gururumuzdu. Çünkü beyaz bir kızla evlenmişti. 90'lı yıllar Hindistan'a iki yeni süperstar verdi. Shah Rukh Khan ve Sachin Tendulkar. Ama gerçek kahramanımız, Maliye Bakanımız Doktor Manmohan Singh'ti. Ekonomiyi liberalleştiren ve küreselleştiren insan.
1: Bu sistem sayesinde ülkemiz daha fazla refaha kavuşacaktır.
0: Her alanda ilerleme kaydettik. Birçok yeni televizyon kanalı hayata geçti. Bunlardan biri Zil TV. Hanımefendim haberler konusunda tecrübeli olduğu için orada bir iş buldu.
2: 1947 bölünmesi büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yaklaşık olarak 15 milyon insan sınırı geçti. Eğer dikkatli incelersek çoğu durumda bunun kendi hayatlarını kurtarmak için planlanmamış bir hareket olduğunu görüyoruz. Ardından gelen kaosta ise çok kötü şeyler yaşandı. Birçok aile dağıldı efendim. Bu da ben ve kendimin temelini oluşturuyor. Ve Vaga sınırının her iki tarafında buna benzer geçici stüdyolar kurmayı planlıyoruz. İnsanların göç hikayelerini anlatacağı yerler. Bunu sınırın her iki tarafında da yayınlayacağız efendim. Böylece bazıları belki sevdikleri ve aileleriyle tanışabilir. Amacımız budur efendim.
3: Kumut, söyler misiniz? Ekibiniz son 4 yıldır sürekli aynı sunumu yapıyor. Neden?
4: Efendim, bölünme sırasında birçok insan ailesini kaybetti. Bu program onları birleştirecek ve hayatlarını değiştirecek. Bence bu program kanalımız için oyunun kurallarını değiştirebilir.
3: Bu programla ilgili kişisel bir bağlantınız var mı acaba?
4: Evet, onun gibi bir şey efendim.
3: Tamam, bu kanalın yaratıcı yönetmeni sensin. Ama tek endişemin sınırdaki izinler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Onları ayarlayabilirsin, değil mi? Sonrasında hazır oluruz.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Merhaba değerli izleyenler. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce insan Vaga sınırında. Herkesin umudu 1947'de kaybettiği ailesini bulabilmek. Her iki ülkenin hükümetlerinin ve ZTV'nin yardımıyla birbirlerini görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 ay boyunca ailelerin hikayelerini sunacağız. Umarım bu aileler yeniden bir araya gelebilir.

0: Uçaklarda kimse yoktu. İnsanlar ailelerinden ayrılmıştı. Gözyaşı hüzün vardı. Şimdi Vaga sınırında Pakistan tarafındayız. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ben Salim Zahidi. Durumu size
2: Pakistan sınırından aktarıyorum şu anda.
0: Burada toplananlar sınırdan geçenlerin kendi yakını olmasını
3: umuyor. Sayın seyirciler, bizim buradaki amacımız gözyaşını, hüznü ve kederi silebilmek.

0: Evet, Vaka sınırındaki stüdyomuza hoş geldiniz dostlarım. Pakistan sınırında benzer bir stüdyo faaliyet gösteriyor.
1: Önümüzdeki 3 ay içinde bölünmenin neden olduğu ayrılık masallarını dinleyeceğiz.
2: Canlı yayına 3, 2, 1.
3: Bay Savinder Singh, izleyicilerimiz hikayenizi merak ediyor. Anlatır mısınız lütfen efendim?
4: Biz Hindistan'a giderken Lahor yakınlarında isyancılar tarafından saldırıya uğradık. Kaçtık ve çiftliklere saklandık.
5: Ama sabah en büyük oğlum Harpal Singh'i bulamadım. Onu her yerde aradım. Oğlumu her yerde aradım ama onu bulamadım. Bulamadım. Harpal Singh!
4: Harpal Singh! Billu! Billu diye çağırdım durdum. Ama onu bulamadım. Bulamadım. Bulamadım.
6: Ben Delhi'den Ravinder Kumar. Peşaver'de yaşıyorduk.
7: İsyan çıktığında küçük kız kardeşim Kishori okuldaydı. Endişe ettiğimiz için mahalleden kaçtık ama Kishori kaos içinde kayboldu. Onu her yerde aradık.
6: Ama bulamadık onu. Kishori neredesin? Neredesin Kishori? Kardeşim. Neredesin Kishori?
4: Kishori lütfen.
0: Ben ve kendimdeki sıradaki hikaye için Delhi'den Barat bizlerle. Evet Barat, dinliyoruz.
8: 8 yaşındaydım. 14 Ağustos 1947. Mirpur tren istasyonundaydık.
9: Kız kardeşim Gudiya'yı sırtında taşıyordum. Trenin üstüne tırmanmaya çalışırken aniden bir kargaşa çıktı.
8: Gudiya'nın eli elimden kaydı.

0: Şıpı diye yere düştü. Babam da
1: onu aramak için aşağı indi.
0: Ama tren hareketlendi.
1: O günden beri annemle ben gelmelerini bekliyoruz.
2: On sekizinci gün.

0: Sevgili dostlar, ben ve kendim programında özel anlara tanıklık ediyoruz ve aileler bir araya geliyor. Bizden lütfen ayrılmayın.
1: Sınırın ötesinden bazı hikayeler bizim hikayelerimizle temas kurdu. Bugünkü programımızda bu hikayeleri sizlere takdim edeceğiz. Efendim, lütfen kameraya bakın.
2: İsminiz Harpal Singh mi?
3: Efendim, inanın ki gerçek adımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir şey var. O da tarlalarda koşarken...
4: Biri bana Billu, Billu diye bağırırdı.
5: Billu, hala mango turşusundan hoşlanıyor musun?
3: Evet. Seviyorum. Ben senin oğlun muyum?
5: Üzgünüm oğlum. O gün seni bulamadım. O gün seni bulamadım. Çok üzgünüm oğlum.
6: ...32. gün.
7: Sen benim kişörüm misin?
8: Evet abi. Ben senin kişörünüm.
7: Yanaklarını çektiğimde sana ne dediğimi hatırlıyor musun?
8: Kişmiş.
6: ...41. gün.
9: Neden babanı aramak için Pakistan'a hiç gitmedin?
10: Bulamazsam diye korktum. En azından verdiğim söz... ...anneme ve bana devam etme gücü verdi. Buraya gelmek bile çok cesaret istiyordu. Bu yüzden böyle yaptım işte. Hanımefendi.
6: Barat. 49. gün.
11: Barat. Pakistanlı biri oğlumun adı Barat dedi.

0: Gel, gel, gel. Gel.
1: Barat, bu adam senin baban olabilir. Canlı yayına giriyoruz. Lütfen otur. Hadi. Hadi otur. Başlıyoruz.
2: Sayın seyirciler, bugün programımızda küçük bir umut daha yeniden yeşerdi. Barat'ın babası olduğuna inanan Pakistan'dan biri bizimle iletişime
3: geçti. Anne, Junior, çabuk buraya gelin.
4: Barat, kameraya bak lütfen.

0: Siz Mirpur'da mı yaşadınız?
1: Evet.
2: Adınız da Bharat. Bharat Singh mi?
1: Bharat. Babamın adı da Gautam.
0: Adın Bharat Singh değil mi?
3: Sen benim Bharat'ım değil misin? Neden kimse benim Bharat'ımı bulamıyor? Bharat'ım.
1: Eminim oğlunuzla görüşeceksiniz.
4: 55. gün.
1: 1,5 aydan fazladır boşuna uğraştık. Babam dışında herkes birbirini buldu işte.
5: Yemeğini ye, hadi soğuyor.
1: Yok, aç değilim. Sen eşyalarını topla. Ha? Artık yarın dönüyoruz.
5: Kendini aç bırakmam babamı geri getirmez. Daha ne kadar yemeyeceksin? Bharat, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Ondan ayrılalı 48 yıl oldu. Tanrı bilir nerede ve nasıl şimdi? Buraya gelebilecek durumda mı? 80 yaşında filandır. Tabii hala yaşıyorsa. Ha?
1: Yaşıyor tabii. Benim arkadaşımsın. Ama haddini bil.
5: Senin derdin ne biliyor musun? Yanında olanlara, sana kıymet verenlere değer vermemen. Hayatını bekleyerek geçirdin. Ve Tanrı bilir bir gün bu bekleyiş nasıl bitecek. Kusura bakma.

0: Hadi gel yiyelim. İştahım yok Barat. Kendini aç bırakman benim babamı geri getirmeyecek. Biliyor musun, beni tek anlayan sensin vilayeti.
1: Barat, Londra'daki bir kadınla temasa geçtik.

0: Merhaba. Kız kardeşimin adı Gudiya.
1: Kendi gerçek adımı bilmiyorum.
2: Ailem beni Mirpur'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Ve sonra Londra'ya geldik. Bana Meher adını verdiler.
0: Sen Mirpur'da kaldın mı?
1: Bilmiyorum.
2: Tek hatırladığım...
1: Bir treni yakalamak için koşuyorduk. Ve abim koşarken elimi sıkıca tutuyordu.
2: Ayrılmadan önce abim şöyle dedi.
1: Gudiya, bu bir festival değil.
0: Sakın elimi bırakma.
1: Sakın elimi bırakma.
0: Sakın elimi bırakma. Kulağının arkasında bir ben vardı.

0: Gudi ya.
1: Annem nerede peki? Onu da görmek istiyorum.
0: Annem yaşıyor.
2: Buldum!

Hayat çok garip. Babamı arıyordum ama Tanrı beni Gudiyam'la yeniden birleştirdi. Ve bunu tamamen sana borçluyum hanımefendi.

0: Annem benim süper kahramanımdı. 48 yıldır ilk defa gözlerinde yaş gördüm. Bunca yıldır çocukları umutlarını kaybetmesinler diye hiç ağlamadı. Bugün Gudiya ile tanışınca tüm dileklerinin yarısı gerçekleşti. Diğer yarısı babamla görüşemediğim için sonsuza dek eksik kalırken. Annem daha iyi bir yere gitmek için bizi terk etti. Kemat amca da 6 ay sonra bizi terk etti. Ben evin en büyüğüyüm.
1: Tren geldi, pastayı getirin.
2: Tamam tamam,
1: tren geldi,
2: sakin
1: pastayı
2: olun.
1: Getirin hadi.
2: Pekala hadi bakalım.
1: Hadi sen hadi çabuk.
2: Ne var? Evet.
1: Hadi çabuk olun.
2: Tamam tamam.
3: Bunun altında ne var?
2: Bakalım. Evet.
4: Bay Barat, mutlu yıllar dilerim. Ama sinyal kapandı, tren maalesef durmaz. Pastayı biraz hızlı keselim,
2: evet.
4: Olur mu?
2: Evet.
3: Mumları ötle.
4: Mutlu yıllar sana.
5: Mutlu yıllar sana.

0: Evet vilayeti.
1: Barat neredesin?
0: Dükkandayım.
1: Gulati sabah saatlerinde alışveriş merkezi hakkında bir dernek toplantısı için aradı beni. Bilmiyorum neden kötü konuşuyordu.
0: Öyle bir ağızdan başka ne bekliyorsun ki zaten?
2: Siz eksiktiniz.

0: Bugün çok önemli bir karar için burada bulunuyoruz baylar. Bu derneğin tüzüğüne uygun olarak bu pazarın alışveriş merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği için oy vereceğiz arkadaşlar. Ve bu oylamanın kararı herkes için bağlayıcı olacak. Herkesi etkileyecek, tamam mı? Nasıl? Yani ben aslı nasıl? Evet ben
1: Bulati. Bugün biraz solgun görünüyorsun ha? Ne oldu? Konuşmuyorsun, dilini mi yuttun yoksa? Hadi söyle bir şeyler.
0: Evet, seni dövdürtmek istedim çünkü çocukları düşünüyorum. Çocukların açlıktan ölmesini asla istemiyorum. Bunun için yaptım, evet bunun için yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Hadi alışveriş merkezi isteyen herkes elini kaldırsın ve görelim bakalım. Hadi elinizi kaldırın. Şimdi oylama istiyorum. Evet. Şuna bak, gördün mü? Bu gördüğün işte bu değişim rüzgarı Bay Barat, bu değişim rüzgarı. Söylesene bakalım. Sen asla başkalarının geleceğinin önünde duramazsın. Bunu yapamazsın Bay Barat. Kesinlikle bunu yapamazsın. Bunu yaptırmayacağım. Bu insanlara yazık olur Bay Barat. Yaşasın Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Yaşasın.
2: Çok yaşa,
0: çok yaşa, Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Sen çok yaşa, çok yaşa,
2: çok yaşa, çok yaşa.
3: Sen çok yaşa. Bekleyin. Arazi sizin ama ileride ne istiyorsanız yaptırın. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bunu yabancıların ve İnşaatçıların yapmasına izin vermeyin. Kendiniz ve derneğiniz yapmalı bence. Böyle yaparsanız daha karlı olursunuz. Bunu sakın unutmayın.
0: Affedersiniz. Burada misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Yabancılar yatırım için buraya geldiler. Yani para kazanacağız.
3: Kapa çeneni, otur. Hadi hemen.
0: Neden? Neden susacakmışım ki?
3: Bak, sana otur diyorum. Hemen otur, yoksa sana öyle bir dava açarım ki kefaletle bile çıkamazsın. Otur dedim sana. Sen ne cüretle aileme saldırırsın? Lanet kafanı tekmelerim senin. He? Duydun mu beni? Bunu sana ödetirim hemen. Şimdi seni ben...
4: Abarttın mı?
1: Hmm.
4: Tamam.
3: Tamam. Şimdi beni iyi dinleyin.
5: Tamam mı? O bir avukat.
3: Kendi dükkanlarınızın sahibi olacaksınız. Yoksa burada kiracı olursunuz. Ve bunu istemezsiniz değil mi?
6: Doğru söylüyor.
2: Evet, haklı, doğru söylüyor.
3: Bu çok önemli. Yok, evet, bunu unutmayın. Sizin için söyledim.
5: Haklı. Bence kullarımız var. İkna olmamız gerekiyor.
6: Başka bir şey olamaz.
2: Sen ne diyorsun?
7: Ben
2: katılıyorum, evet. Hadi kaldır. El kaldır. Evet, işte tamam. Bak, gördün mü?
0: Ne yapabilirim ki artık? Ben de ikna oldum.
4: Çok abarttım ha?
1: Hayır, bence bu kez yerindeydi.
3: Hadi hep birlikte. Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
8: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları
3: Derneği. Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
8: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.

0: Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Hayır. Kızgınım baba. Çünkü sözümü tuttum. Sırf sana verdiğim söz için. Ah. Yıllarca bu dükkana baktım. Hint tayın dükkanına geleceğim demiştim bana. Beni aptal yerine koydun baba. Ama artık dayanamıyorum. Bu söz yüzünden başkalarının geleceğinin önünde durmak istemiyorum. Ah be babacığım ah. Her neredeysen umarım baba... mutlusundur.
1: Bharat.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
5: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
6: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
11: Sardalya, fotoğrafımızı çeksene ya.
12: Şimdi kalkama.
13: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
14: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
15: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
16: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Çayı 135 lira, 24

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: geldin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Tam da leslik.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Staş labneyi.
4: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Günlük pedin olayı bu.
5: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol pedden kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan. Tam o
2: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Hadi başamalos.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkese benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Hudiya ile birlikte Hintay'ın dükkanında buluşacağız, unutma.

sözümü tutamadığımı mı sanıyorsun? Ben hep seninleydim. Trenden indiğimde başaramayacağımı çok iyi biliyordum. Bir baba ne yapabilir ki? Gudiya'yı geride bırakırsam yaşayamazdım. Bir baba için her çocuk değerlidir. Neden sana Barat adını verdim? Milletler insanlar tarafından inşa edilir. Ve insanları bilen de Barat,

onu seninle yaşıyor. Artık beni bırak. Artık gitme vakti geldi Barat. Şu anda, tam da bu dükkanda. Söylediklerimi unutma Barat. Çünkü bunları sen başarırsın. Ben bundan eminim. Verdiğin sözden de azat ol. Azat ol oğlum.

Umut dünyadaki en büyük güçtür. Bu hepimizi hayatta tutan şeydir. Babam nerede olursa olsun benim içimde yaşayacak. Ve bir gün yollarımızın kesişeceğine kesinlikle inanıyorum. İçimde yaşıyorsun sen. Senin içinde yaşıyorum ve ölüyorum ben.

0: Başlangıç.
1: En çok sorun yaşadığım günlerden beri seni çok seviyorum hanımefendi.
2: Barat, eğer tekrar evlenme teklif edeceksen biraz dur. Seninle evlenmeden yaşamak benim kararımdı, değil mi? Bu yüzden endişelenme lütfen. İnsanlar birlikte yaşayan çiftleri eleştirmiyor canım.
1: Yani evlenmek istemiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, evet derken istiyor musun, istemiyor musun?
2: Çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Pekala madem. Bu kadar ısrar ediyorsun, o zaman sanırım...
3: Hand pump ki aad mein milne aaja baad mein main dil ki baat sunaun main dheere dheere baat badhaun.
4: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Saat gecenin ikisi.
1: Evet biliyorum. Uyuyamadım ve sadece bilmiyorum. Sanırım heyecanlandım. Bugün büyük gün. John seni bu saatte geri götürebilecek mi?
0: Evet evet.
1: Geç kalmamalıyız değil mi?
0: Biliyorum, güven bana.
1: Evet, onun en iyi kadın doktoru olduğunu söylüyorlar. Ayrıca otoyol hala kapalı durumda. O yüzden biraz uzun sürecek gibi görünüyor.
0: Evet tamam. Gitmeliyim, seni seviyorum.

0: Alice?
1: Merhaba.
0: Hey, işte buradasın. Günaydın.
1: Günaydın. Neredesin?
0: Ne demek istiyorsun? Evdeyim.

0: Çok erken. Hey, hadi içeri geri dönelim.
1: Kes şunu. Hadi sür, kahve içmeliyim.
0: Evet, tabii.

0: Belki de açmalısın.
1: Sorun değil.
0: Öyle mi? Bence biliyor olmalı.
1: Hayır, bilmiyor. İnan bana.
0: Sana inanıyorum.
2: Zor olduğunu biliyorum. Seninle gurur duyuyorum.
1: 59'u kullan. Otoyol kapalı.
0: Yakıt azaldı sanırım.
1: Sana doldurmanı söylemiştim.
0: Doldurdum. Ne? Doldurdum işte.
1: Geç kalırsak seni öldürürüm.
0: Sorunun ne biliyor musun?
1: Benim sorunum erkeklerin sorunumu bildiklerini sanmaları.

0: Ne?
1: Şirket kartı mı? Teşekkür ederim. Bana sakız ve su alabilir misin? Bir de

struggling. So my crying. Peace in the wild, motherfucker. When we get hungry, better duck, motherfucker. You look a lot like lunch, motherfucker. Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmem için bana huzur ver.

Amelia? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Cevap verir misin? Duyuyor musun beni? Amelia, duyuyor musun? Neredesin? Söyler misin?

0: Olamaz.
1: Canım, duyuyor musun? Cevap ver. Niçin cevap vermiyorsun? Alo. Canım, neredesin?
2: Yakıt seviyesi düşük.
0: Beni duyabiliyor musunuz? Polis aramalısın, yardıma ihtiyacım var. Beni duyabiliyor musun? Yardıma ihtiyacım var. Ateş ediyorlar. Alo?
1: Hele şükür. Konuşabilmem için bırakmalısın tuşu.
0: Tamam. Tamam, özür dilerim. Ben sadece çok korkuyorum. Polisi aramalıyım, tamam mı?
1: Sen kimsin? Orada ne oluyor? Amelia nerede?
0: Benim adım Alice Görmimbek. Benim adım Alice Görmimbek. Polisi aramalısın lütfen.
3: Hey Alice.
1: Sana ateş mi ediyor? Alo.
3: Alice?
0: John.
1: Ne oluyor? Alo. Alo, orada mısın? Alo. Alo.
4: Yardım et. Lütfen. Yardım et.

0: oluyor orada?
1: Arkadaşım vuruldu. 911'i aramalısın.
0: Neler söylüyorsun? Karım nerede? Amelia yaralandı mı?
1: Lanet olsun. Bilmiyorum. Ben tek başımayım. Polisi aramanı istiyorum, tamam mı? Lütfen.
0: Cep telefonun yok mu?
1: Hayır, vurdu.
0: Neredesin tam olarak?
1: Bir rafın arkasında saklanıyorum.
0: Tamam. Bekle,
1: lütfen.
0: Bekle.
1: Lütfen.
0: Alo, 911 mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, 59. yoldaki benzin istasyonunda silahlı saldırı olmuş. Bir yaralı kadın var. Hayır, benimle telsizden konuşuyor şu an. Yo, ben yoldayım. Bir saniye. Orada bir tetikçi olup olmadığını soruyorlar.
1: Evet burada. Lütfen birilerini göndersinler.
0: Hala oradaymış, öyle diyor. Aha. Ne kadar sürer? Peki, tamam. Tamam, sağ olun. Tamam, yola çıktılar. Operatör yerinde kal dedi. 15 dakikaya geleceklermiş, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim. Evet.
0: Ah, o kadar endişeliyim ki. Karım beni şimdi iyi aramalıydı.
1: Lütfen benimle kalır mısın?
0: Tamam. Seninleyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Vurulan adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşım.
0: Tüh. Çok üzüldüm. Nereye gidiyordunuz bu saatte?
1: Kongreden eve dönüyorduk. O da benim iş arkadaşım.
0: Aa, anladım. Kongre. Beraber mi çalışıyordunuz? Kim bilir ne kadar etkilenmişsindir. Ambulans çağıralım mı?
1: Sanırım öldü.
0: Doğru. Çünkü kafasını patlattım. Orada mısın? Alice Gormenbeck.
1: Dur.
0: Ayağa kalk da görebileyim seni. Peki, ben geliyorum o zaman.
1: Ne istiyorsun?
0: Ne mi istiyorum? Ne istiyorum ben? Sen ne istiyorsun peki? Ha?
1: Beni rahat bırak yeter.
0: Hepimiz bunu istiyoruz. Alice?
1: Lanet olsun!

0: Beni duyan var mı? Cevap verin lütfen. Beni duyabilen var mı? Beni duyuyor musun? Lütfen cevap verin.
1: Ben buradayım.
2: Olamaz.
1: Sadece sen ve ben. Evet. Bir de karım. Amelia.

0: Alice, söylesene canım, sıkıldın mı? Çok üzücü değil mi? Durumu çok mu kötü?
1: Tanrım.
0: Söylesene, onu istismar ettiğimi mi düşünüyorsun, ha? Gerçi olabilir, mümkün. Ama zaten çok sıkıcı biriydi. Söylesene, nasıl gidiyor Alice?

Boş ver. Cevaplamak zorunda değilsin. Vaktimiz bol. Kusura bakma ama biz bunu çözene kadar hiçbir yere gidemezsin.

0: Allah kahretsin.
1: Sen ve ben sıkışıp kalmış gibiyiz. Karanlık, kirli bir benzin istasyonunun zeminine sinmiş gibi. Ne yazık. Eğer kendini kurtarmak için bir şey yapmazsan, her şey aynen böyle bitecek.

0: Sana hiçbir şey yapmadım ben.
1: Emin misin bundan?
0: Kimsin sen?
1: Sen kim olduğumu sanıyorsun? Ve daha da önemlisi, kendinin kim olduğunu sanıyorsun. Alice? Hadi dışarı. Hadi dışarı. Bak söz veriyorum, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Tek atışta dertler bitecek.

0: Amelia. Lanet olsun.
1: Eğil!
0: Ne?
1: Kapının önünden çekil, dükkanına ateş eden biri var.
0: Ne? Amelia! Burada çalışan kız. Amelia nerede?
1: Polisi aramalısın.
0: Amelia! Nerede o?
1: O öldü.
0: Lanet olsun.
1: Bak.
0: Ne?
1: Beni dinle. Polisi araman gerekiyor hemen. Telefonun yanında mı?
0: Evet.
1: Güzel. Güzel.
0: Lanet olsun. Hadi canım. Arabada kalmış.
1: Olamaz. Olamaz.
0: Neredesin?
1: Tezgahın arkasındayım. Buzdolabına doğru gidersen beni görebilirsin.
0: Burada ne oldu?

0: içeri girdim ve biri bana ateş etti.
1: Amelia nerede?
0: Burada benimle birlikte.
1: Yaran kötü mü?
0: Bilmiyorum, kolum yaralı.
1: Telefonun yok mu?
0: Hayır, onunkini de bulamıyorum.
1: Peki ya sabit at?
0: Hayır.
1: Tezgahın üstündeki.
0: Çalışmıyor. Buradaki hiçbir şey çalışmıyor. Hareket etmek imkansız. O her şeyi görebiliyor.
1: Nereden ateş ediyor?
0: Sanırım yolun karşısındaki reklam panosundan ateş ediyor. Güvenlik monitöründen gördüm.
1: Garaja açılan kapı. Ama orası da kilitli.
0: Peki anahtarlar?
1: Lanet olsun. Ne oluyor böyle? Ne oluyor dostum? Ne oluyor?
0: Hey beni dinle. Sakin olmamız gerekiyor. Yoksa buradan çıkamayız.
1: Geceleri kimse burayı kullanmaz.
0: Ama sen kullandın.
1: Sence hala orada mıdır? Hı?
0: Bilmiyorum yani. Sen geldiğinden beri ateş...

Amelia. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Oh. Oh. Hayır. Oh. O çok iyi bir insandı. Hayır, hayır. Hayır. Burada neler oluyor? Neler?

0: Burada çalışmasının tek sebebi ailesiydi. Meksiko City'den gelip burayı aldılar. Sonra da annesi hastalandı.
1: Karısı olduğunu söyledi.
0: Ne?
1: Onu terk ettiği için vurduğunu söyledi.
0: Kim? Bunu yapan adamla mı konuştun? Nasıl?
1: Şu telsizle. Karısı olduğunu söyledi.
0: Hayır, bu doğru değil, hayır.
1: Ya bana yalan söylüyorsan?
0: Ne diyorsun?
1: Ateş altındaydım ve sen buraya geldiğin anda ateş kesildi.
0: Hey. Bekle biraz, bekle. Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun?
1: Kıvırlama, olduğun yerde kal. Uzak dur benden.
0: Şşş, sakin ol. Tüm bunlar çok çılgınca, tamam mı?
1: O zaman neden sabahın üçünde geliyorsun?
0: Çünkü gece vardiyasında çalışıyorum. Bazen teslimatlar arasında gelirdi. Sadece konuşurduk. Lanet olsun. Bu ülke berbat bir yer. Berbat. Lanet olası ırkçılar. Her yerde silah var. Buna daha fazla katlanamam. Neden her şey masum insanlara oluyor ki? Bana inanmıyor musun? Pekala, konuş onunla o zaman. Göreceksin. Hadi. Polisleri aradığımı söyle bakalım ne diyecek, ha?

0: Polise haber verdik. Geliyorlar.
1: Tekrar dene.
0: Ne dediğimi duydun mu? Polisleri çağırdık. Buradan defolup gitsen iyi edersin.
1: Tekrar dene. Lütfen. Mekke'de gitmiştir ha?
0: O zaman telefonu.
1: Ne?
0: Eğer gittiyse telefonu.
1: Hayır, bana bak. Terörist olmadığımı kanıtlamak için oraya gidip de... Gitmeyeceğim, tamam mı? Sana söylüyorum, ben o değilim. Ben...

0: Görüyorum. Telefonumu. Hayır.
1: Sence alabilir misin?
0: Belki. Yani diğer tarafa geçersen belki olabilir.
1: Evet. Arabayı kalkan olarak kullan.
0: Evet tabii. Hadi. Biraz bekleyelim. Kamyoncular birkaç saat içinde gelmeye başlar.
1: Hayır, bu önemli. Tek yolu bu. Yardım çağırmalısın, tamam mı?
0: Sen aklını mı kaçırdın? Oraya gidip de kafamı havaya uçurtmayacağım.
1: Eğer doğruyu söylüyorsan her an burada olabilir. Yardım çağırmalısın.
0: Tamam.
1: Dikkatini dağıtacağım.
0: Nasıl?
1: Tezgahın altında bir el feneri var.

O adamla aranızdaki farkı biliyor musun? O kendini feda etti senin için. İnanamıyorum buna. Sen zorladın değil mi? İnsan bunu nasıl yapar? Tabii ayrıca benim yaptığımı yapan nasıl bir insandır? İkimizin de düşünecek ne çok şeyi var değil mi? Hayatı yaşayışımız. Eylemlerimizin sonuçları. Dönüştüğümüz kişiler.

0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Tabii ki gerçek için. Çünkü gerçeğe ihtiyacım var.
0: Gerçeği arayan birine göre çok fazla yalan söylüyorsun.
1: Öyle mi? Peki ya sen? Kongredeydin, değil mi?
0: Bir ilaç şirketinde çalışıyorum.
1: Yani? Satıcısısın.
0: Çok orijinal.
1: Sizin yüzünüzden kaç kişi oğlunu, kızını kaybetti biliyor musun? Ha? Saçma sapan aşılarınız yüzünden? Bunları sadece zengin olmak için yapıyorsunuz değil mi? Söyle.
0: Birçok kişinin hayatını kurtardık.
1: Peki bunun için birilerinin seni öldürmek isteyebileceğini düşünüyor musun? Bunun yerine aşı karşıtlarına odaklanalım ki hepimiz deli gibi görünelim, ha? Böylece yaptıklarınız da sansürlensin. Gerçekleri öğrenmemiş olalım, değil mi?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Gerçeklerden bahsediyorum.
0: Öyle mi?
1: Bizi kontrol etmek için fişlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Bunun için birilerinin seni öldürebileceği hiç aklına gelmiyor mu?
0: Konuşabilir miyim artık? Ben müdür yardımcısıyım. Sosyal medya, tamam mı? İlaçları ben yapmıyorum.
1: Daha kötü. İlaçların reklamını yapıyorsun. Tanıtımlar hazırlıyorsun. Genç beyinleri yalan dolanla dolduruyorsun. Onları ölüme sürüklüyorsun. Böyle güzel bir işi kapmak için kaç kişiyi ezip geçtin? Başkan yardımcısı olmadan önce orada kaç yıl çalışman gerekti söylesene. O ilaç şirketinde yani. Ben söyleyeyim. 2 sene. İnsanları öldürmek için 2 yıl boyunca onlara kölelik yaptın. 2 yıl. Gerçekten harika. Eminim yükselmek için kimseyle beraber olmak zorunda kalmamışsındır. Ha, kusura bakma. Ama artık terfi için kimseyle böyle şeyler yapmayacaksın. Birini 12 yaşındayken yaptığı bir şey veya siyah yüzlü bir fotoğraf yüzünden suçlayabilirsin. Veya belki bir gün patron gelip sana ne kadar güzel olduğunu söylemiştir, ha? Sonra bir bakmışsın gitmiş. Ya öyle işte. Pis herifler, domuzlar. Hırslı bir kadına güzel bir şey söyledi diye başına gelene bak. İşinden oluyor. Faturalarını bile ödeyemiyor. Küçücük kızına bakamaz hale geliyor. Acil serviste saatlerce beklemesinin sebebi onu koruması gereken babasının sağlık sigortasının olmaması. İşte bu kadar çaresiz kalmış birinin seni öldürmek isteyebileceği hiç aklına gelmiyor mu, ha? Bu ölümler önlenebilirdi. Birileri bunun bedelini ödemeli. Ben oyun oynamaktan yoruldum artık. İşte o adam ölmeni istiyor.

0: Fakat senin tek yapmak istediğin saklambaç oynamak.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
7: Aile gibi olduk artık.
6: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
7: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
6: Bu otel her birimizin sigortası.
8: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
9: Ararı buluruz izini bilirsin. Zır deliyiz biz. Hem yazın.
10: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi? Ararı

0: özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
1: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hadi başamalos.
7: Oo.
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
8: mutlu ol. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
9: O zaman markete gidelim.

0: sahnedeyiz. Çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
0: Varsa Ruffles maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
0: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Pet'in olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini

0: vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Leyskik.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Önüm, arkam, sağım, solum, sobe ve saklanmayan ebe, değil mi? Ve ondan sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bu ülkeyi ele geçirmek için yalanların, sahte haberlerin, zoraki dayatmaların arkasına sığınıp saklanamazsınız. Beni anlıyor musun?
8: Lütfen bunu yapma.
7: Sizin yapmadığınız bir şey yapmıyorum ben.
8: Ben kimseyi öldürmedim.
7: Yok, öldürdün. Zaten mesele de bu. Biz aynıyız. Çıkarlarımız için öldürürüz. Ama ben senin gibi kör değilim.
8: Birbirimize benzemiyoruz.
7: Tabii tabii. Sen uyanıksın. Ama ben de psikopatım. Ne kadar uygunuz değil mi birbirimize?
8: Ben öyle bir şey demedim.
7: Demedin ama demek istedin. Ben Afganistan'a gittiğimde sizin için canımı ortaya koyduğumda hava hoştu. Arkadaşlarım evlerinden binlerce kilometre uzakta sizin için canlarını verirken her şey yolundaydı. Ama şimdi hayatınızın ortaya konduğu durumda beni etkilemek için gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsunuz. Bütün bu olup bitenlerde sizin de rolünüz olduğunu fark edene kadar siz hiçbir şeyi anlayamayacaksınız. Asla anlayamayacaksınız. Biz varız, bizden çok var. Biz her yerdeyiz, anlıyor musun? Belki deponuzu dolduruyorsunuz. Belki geldiğini fark etmeyeceksiniz. Ve aniden öleceksiniz.
8: Neden seninle konuşuyorum ki?
7: Kim olduğumu bilmek istiyorsun çünkü. Çünkü bu konuşmaya dahil olduğum...

0: Her saniye beynini o pis muşamba zemine dökmek için oraya gelmediğin bir saniye daha demek. Biraz daha yaşayacaksın demek.
1: Lanet olsun. Git buradan. Git buradan.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Canın cehenneme.
1: Git buradan.

Gördün mü? Bir psikopat gitmesine izin verir miydi? Yani istese onu da öldüremez miydi? Bak nasıl bir hale geldik.

0: Sen kötü bir adam değilsin. Yoksa gitmesine izin vermezdin.
1: Öyle mi? Bu bana kaç beğeni kazandırır?
0: Hakkımda bilmen gereken bir şey var. Sosyal medyada bulamayacağın bir şey.
1: Dinliyorum.
0: Çocuk istiyorum.
1: Ama gecenin bir yarısı sevgilinle oradan oraya seyahat ediyorsun, he? Sen çocuğuna nasıl zaman ayıracaksın? Ya bana pek anaç biri gibi gelmedin. Sen o sorumluluğu alamazsın. Acıyı kaldıramazsın.
0: Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Ben seni sandığından çok daha iyi tanıyorum. Kendini herkesten üstün gördüğünü biliyorum. Sen kesin birkaç kez kürtaj bile yaptırmışsındır.
0: Canın cehenneme. Pislik. Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Nedenmiş?

0: Çünkü çocuğum olmuyor.
1: Ne yapayım, acıyım mı yani? Şu an canını kurtarmak için her yalana başvuracağını biliyoruz ikimiz de.
0: Hayatım erkekleri memnun etmekle geçti. Ve babamı. Kocamı da, patronumu da. Hiçbir zaman iyi hissetmek nasıl bir şey bilemedim. Her şeyimi elimden aldılar. Ve hiç güzel bir ilişkim olmadı benim. Hep acı çekip duruyorum.

0: Kocamı çok seviyorum.
1: İki kişinin ciddiyet ve samimiyetle konuşabilmeleri için işin ucunda bir silah olması ne kadar da üzücü.

Benden kaçamazsın Ali. Gidecek yerin yok. Boşuna uğraşma canım. Anlıyor musun?

Halis. Alo, benimle misin Halis? Orada mısın? Giderek dayanılmaz bir hal alıyor, değil mi? Acı öfkeyi de tetikliyor. Şiddete yol açıyor. Yaptıklarınız yüzünden herkes nasıl hissediyor anladın mı şimdi? Ne kadar kötü bir his, değil mi canım? Neden six pack almak AR-15 almaktan daha kolay? Çünkü umursamama DNA'sı evrimsel açıdan daha çok arzu edilir ondan, değil mi? He? Sade ve basit. Sence Vegas'ta, Florida'da, Buffalo'da, Uvalde veya Sandy Hook'ta tetikçiler pişmanlık veya suçluluk duygusu taşıyorlar mıydı? Ben şu an suçlu gibi hissetmeli miyim? Sen hissediyor musun? Siz ihtiyaçlarınıza hizmet eden şeyleri yapmanın yanlış olduğuna inanmıyorsanız ben niye inanayım? Söylesene ha? Zarar verdiğin onca insanı bir düşün. Kim daha kötü? Kim daha çok zarar verdi sence? Parmağınız tetikte değil diye kendinizi katil değil mi sanıyorsunuz? İnsanlar seni umursamaz. Herkesin umurunda olan sadece para. Onu elde etmek için de her şeyi yapıp söylemek uygun, değil mi? İstediğinizi yapma özgürlüğü. Her şeyi satın alabilmek. Dilediğin yere çekip gitme özgürlüğü. Adını bilmiyorum da adamın biri iyi söylemiş. Özgürlük, kaybedecek bir şeyin kalmaması anlamına gelen bir kelimedir.

0: Şerif beni öldürünce o sorunların çözülmeyecek, biliyorsun değil mi?
1: Belki de. Veya bundan sonra yalan yaymaya istekli bir kişi başına gelecekler hakkında düşünmeden hareket etmez.

0: ben de çok sinirliyim. Seni anlıyorum. Ve medya yardım etmiyor. Komplolar her yere yayılıyor.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Senin dediğin komplo işte. Ben bunu söylemeni bekliyordum zaten. Her şeyin değerini düşüren ve beni deli olarak nitelendirecek en iyi kelime.
0: İşini mi kaybettin? Bu mu yani? Henry. Çocuğunu mu kaybettin? Çünkü durum buysa ben gerçekten çok çok üzgünüm.
1: Henry kim be?

Gitmek zorundasın.

0: Gidin buradan! Gidin buradan! Polis ara! Polis ara! Çabuk ol! Olamaz! Arabada geri dön! Geri dön! Uzaklaş oradan! Ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun sen? Hayır!
1: Saklan!

0: Ay, içim acıdı. Bu tür duygusal saçmalıklar o nesille birlikte yok olacak. Seni korkutan içten içe bundan hoşlandığını bilmek, değil mi? Çünkü sen ve ben hayatta kalanlarız. İstediğin kadar reddet. İkimizin de hayatta kalmasının tek sebebi o geni taşıyor ve paylaşıyor olmamız. Bu gen doğmamış çocuğuna da geçecek senin. Tabii hamile kalabilirsen.
1: İşte bu yüzden çocuk sahibi olamıyorum. Çünkü evden her çıkışlarında hayatlarından endişe ediyorum. Çünkü telefonlarında zorbalık yapmalarını, sevilmediklerini, yalnız olduklarını hissetmelerini istemiyorum. Acı duymalarını istemiyorum. Masum insanları öldürmeleri istemiyorum. Çocuk sahibi olamam ben. Çünkü dünyada senin gibi insanlar var. Ama en önemlisi, çocuk sahibi olamam çünkü bu benim lanet olası seçimim. Anne de sen.

0: Büyük anne.
1: Dinle, bunu yaparak hayatına bir anlam katacağını düşündüğünü biliyorum ama öyle olmayacak. Seni öldürecek. Veya seni köşeye sıkıştıracaklar, anladın mı beni? Ve bunu başka bir silahla saldırı olarak gösterip geçiştirecekler ve seni düşünüp dua edecekler. Ama kimsenin umrunda olmayacak, anlıyor musun?
2: Aferin sana. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü ben sadece zihninde varım senin. Ben senin eserinim. Ben senin bana yansıttığın algınım. Ve bu yüzden gerçek sebepleri duymak zorunda değilsin. Ne kadar haklı olursa olsun, makul olursa olsun ben senin gözünde tetikçinin tekiyim. Komplo teorisyeniyim. Yalana saldırırım. Kongre binasını işgal ederim. Seçim sahtekarlığı, yerli terörist, aşı karşıtı. Tek istediğim rahat bırakılmaktı ama siz beni rahat bırakamadınız bir türlü.

0: Benden saklanabileceğini sandın mı sahiden?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, hayır. Sakın onu vurayım deme.
2: Uyan büyük anne. Uyan.
3: Arabaya geri dön.
1: Lütfen. Sana yalvarıyorum.
0: Ama yalvarmak sana hiç yakışmıyor Alice. Umursadığına inanmak da çok zor.
1: Tabii ki önemsiyorum.
0: Hayatını feda edecek kadar mı?
1: Evet, öyle.
4: O zaman sana teklif. Açıkça görebileceğim bir yere çık, ben de onu bırakayım.
1: Sana nasıl güveneceğim?
4: Ben sana nasıl güveneceğim?
1: Çünkü anladım. Anladım, dersimi aldım.
4: Yaşaması sana ne kazandıracak?
1: Masum birini kurtarmış olacağım.
4: Yalnız kendini feda edersen bana da ders vermiş olacaksın.
0: Öyleyse... Şöyle yapalım. Koşmasını söyle. Menzil dışına çıkınca da sen öne çıkarsın.
1: Silahını indir.
0: İndirdim.
3: Yola koş.

0: Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun?
1: Git! Hadi koş! Hadi git! Git! Tamam, buraya gel. Tamam. İyi misin? Lanet olsun!

Gel dikkat et. Dikkat et. Eğer benden başka birinin sesini duyarsan hiçbir şey söylemeyeceksin. Bildiğin bir şarkı var mı? Eğer korkarsan o şarkıyı söyle. Ama sessizce. Tamam mı?

Alice, ben geldim. Saklanıyor musun hala? Ne düşünüyorsun? Beni buraya kocam mı gönderdi? Daha genç, daha heyecan veren biriyle aldattığın kişi mi? Yoksa ben senin iş arkadaşın mıyım? Hani şu kovdurduğun, işimi çaldığın o kişi miyim acaba? Belki de kıt akıllı faşistin tekiyim. Olamaz mı? Belki de yalanların ve açgözlülüğünle hayatını mahvettiğin biriyimdir ha? Acılı bir baba da olabilirim. Yahut bu ülke pisliğe batarken boş boş oturmaktan sıkılmış biri de olabilirim, değil mi? Belki de

Kongreden dönerken seni takip etmişimdir. Haddini bildirmek için. Hatta belki... Belki bu... Keyfice işlenen... Bir şiddet eylemidir. Ve siz de kaderinizin kurbanı olarak... Yanlış yerdesinizdir.

0: kiss her.
1: Demek böyle bitecek. Hayvan gibi yerde sürünerek. Beni daha baştan rahat bırakacaktın.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Regl gecelerimi.
12: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif ile gitsin.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif ile gitsin.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Keep jumping on the

Artık korkmana gerek yok.

0: Yüzünü göster. Yüzünü göster bana.
1: Hayır!

Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Bu filmin yapımında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bu yolculuk sizsiz olmazdı. Sizi seviyorum anne, baba, Helen teyze.

0: kahramanımız olan bütün babalarımız için ve süper kahramanımız olan bütün annelerimiz için. Delhi, 2010.
1: İnsanlar dünyada sadece 7 hikaye olduğuna inanırlar. Ama ben herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Orta sınıf yaşlı bir adamın sıkıcı bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama neler yaşadığımı bilemezsiniz. Belki de hayatım bana ihanet edip de ağıran saçlarımdan daha büyük.
2: Hadi. Ya yine mi?
3: Bay Robert, burası ana bayi.
2: Geldi bizimki.
3: Dükkanın sahibi Bay Barat, merhaba. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba efendim.
3: Ve çok sevdiğimiz Bay Gupta, büyük bir müteahhittir.
4: Merhaba.
3: Bizim yabancı finansörümüz Bay Robert da burada. Ama Bay Barat buralarda değil herhalde.
2: Nerede olabilir ki? Burada, odasında işte.
3: Barat efendim, son kez rica ediyorum. Lütfen belgelere bir göz atın. Bu Bay Gupta'nın projesi bu anlaşmayla çok karlı çıkacağınızı söylüyor. Büyük bir alışveriş merkezinde bunun iki katı büyüklükte dükkanınız olacak. Pazardaki her dükkan sahibi anlaşmayı imzaladı zaten Bay Barat. Yani bir tek sizin onayınıza ihtiyacımız var efendim. Eğer bizi kırmayıp işte bu belgeleri imzalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve garanti ediyorum ki bu pazarda birinci sınıf bir alışveriş merkezi kuracağız efendim. Herkes bizi konuşacak, söz veriyorum. Benim sözüm senettir. Çok affedersiniz ama efendim, öğrendiğime göre yarın doğum gününüzmüş, öyle değil mi Bay Gupta? Hadi utanmayın, hadi. Bay Barat, dün rüyamda Servet Tanrıçası

0: Efendim? Özel olarak içeride mi görüşelim, onu mu diyorsunuz? Yani ben prensiplerime göre her zaman açık açık konuşmak çok daha iyi. Bu da ne? Nasıl efendim? Bay Barat, ne yapıyorsunuz? Lütfen, özür dilerim Bay Barat. Lütfen, adını bile ağzına almayacağım. Söz veriyorum, lütfen.
1: Ses! İçeride neler oluyor? Gulati çığlık atıyor.
2: Gulati Alışveriş Merkezi cadısı tarafından ele geçirildi, onu kovuyor.
3: Ben bu ülkenin bağımsızlığından ve bölünmesinden önce doğdum. Kazandığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Yine de adil ve dürüst bir yaşam sürmeyi başardım, tamam mı? Sakın buradaki insanların gözlerini yeni bir alışveriş merkeziyle boyama. Unutma ki bir kaplan kaç yaşında olursa olsun asla nasıl avlanacağını unutmaz.
0: Lütfen bırakın beni, yoksa öleceğim. Lütfen efendim.
2: Ondan sıfıra kadar say, sen çıkmış olur hadi.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
3: Babam olsa sana süpürgeyle vururdu.
0: Bu adam kafayı yemiş, delirmiş.
3: Hadi.
0: Bu adam delirmiş, kafayı yemiş
2: sana.
0: Bayburt'tan. Hep parayı alıp gidelim.
1: Hadi neler oluyor? Hey.
0: Kafayı yemişler, kaçın. Oldu. Hadi kaçın. Canını seven kaçsın.
2: Bırak oradan, hadi git.
1: Bırakın beni.
0: Kapıyı açsana.
1: Bir daha görmeyeceğim.
0: Hadi bir an önce kapıyı aç, gidelim buradan. Hadi.
1: Kapıyı aç. Hadi.
3: Nerede alçaklar?
0: Hadi aç şunu.
1: Hadi.
3: Vilayeti.
1: Aç şu kapıyı hadi.
0: Tamam.
3: Git hadi. Bir daha dükkanıma göz dikersen seni buraya diri diri gömerim. Anladın mı beni?
1: Hadi durma artık.
0: Seni öldüreceğim. Yanlış adama çattın Bay Barat. Sonun kötü olacak. Seni öldüreceğim. Elimden kurtulamayacaksın. Göreceksin gününü.
3: Beni dikkatle dinleyin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu dükkanı satacağım ne de buraya alışveriş merkezi yapmalarına izin vereceğim, tamam mı? Ne isterseniz onu yapın. Yurttaşlık duygusu sıfır. Lanet alışveriş merkezi mi istiyorsunuz?
2: Hadi işinin başına herkes. Sana bir şey söyleyebilir miyim abi?
3: Söyle.
2: Bence sen kafayı yedin.
3: Ne zannettin? 70 yaşıma basıyorum. Olacak o kadar.
2: Çarşıdaki herkes senin ölmeni bekliyor.
3: Onlara söyle. Barat'ın yakın zamanda ölmeye niyeti yok. Dikkat edin de koşuştururken düşmeyin. Hadi
4: buyur,
3: bakalım.
4: Buyur kayınbirader. Evine hoş geldin. Gel, geç de otur hadi.
3: Merhaba avukat bey.
4: Yarın 75 yaşına giriyorsun.
5: 75 değil, 70.
4: 60'tan sonrası sadece sayı, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ayrıca o tanrının bir nimeti. Yani bence türünün tek örneğidir o. İnanılmaz değil mi?
6: Amca, yarın yine Atteri istasyonuna mı gideceğiz?
7: Evet. Son 5 yıl gittiğimiz gibi değil mi? İşte çayın.
4: Senin yaşındaki insanlar doğum günü partisi değil. Günahlarından arınmak için hacca gitmeyi planlar.
5: Adamı rahat bırak, zaten hassas, baksana.
8: İşte sana hediyemiz.
4: Al sana doğum günü partisi.
3: Neredesin sen hanım?
9: Çekilin yolumdan. Kör müsün sen? Dikkat edin.

0: Ben onların doğum günlerinde korkunç pizza ve burgerleri sessizce yemiyor muyum? İstersen pastamı Attari istasyonunda giden trende koşarak keserim. Sorunları ne bunların? Ben kimseyi gelmeye zorlamadım.
1: Yaşlandıkça her şeyi kendi istediği gibi yapmak isteyen çocuklara benziyorsun Barat. Yani sigorta attıran eski ampul gibi olmayı bırak artık.
0: Tamam. Ben günlük dozumu aldım. Senin neyin var ha?
1: Benim mi? Sabah yürüyüşçüleri arasında gönlü yaralı bir kadınım. Önceki gün Bay Sharma komşusuna bu kumudun vücudu da hala çok güzel diyordu.
0: Tabii ya, ne demezsin. Eminim Bay Sharma'nın tam bir göz kontrolüne ihtiyacı var.
2: Büyük baba, büyük baba.
3: Çabuk içeri girin bakayım.
4: Sabankörü, henüz bağırsaklarım hareket ettiremedi. Kabız olacağım
5: merak
4: bugün
5: etme,
4: işte.
5: Merak etme, sana müsil hazırladım.
0: İşte dükkanın anahtarı.
6: Hanımefendi nerede
0: neden
6: peki?
0: Neden geç kaldığını bilmiyorum.
1: Affedersiniz.
0: İşte.
1: İyi ki doğdun.

0: Senin sorunun ne? Kazayı ben geçirdim ama suratı asık olan sensin.
1: Ben de doğum günü çocuğuyum. Niye doğum günümle ilgili homurdanıyorlar ki? Pastamı istediğim yerde kesmek istiyorum, o kadar.

0: Tren 4 saat geciksin diye mi tatil günü bu kadar erken uyanıp da geldik?
1: Bu adam da hep bozuk plak gibi.
0: Buraya neden bu kadar erken geldik?
1: Ciyote.
2: Büyük babacığım, neden doğum gününü kutlamak için hep buraya geliyoruz?
3: Bugün benim doğum günüm değil.
2: Ne?
3: Küçükken kayıt yapmak için bana doğum günümü sormuşlardı ama benim tek hatırlayabildiğim trenle Pakistan'dan buraya Attari Garı'na geldiğimde 15 Ağustos'tu. Ben de doğum günüm 15 Ağustos dedim mi o kadar.
2: Ama neden Pakistan'dan buraya geldin büyük baba?
3: Gelmek zorundaydık. Çünkü o sırada eski tozlu bir odada birkaç yaşlı adam bu ülkeyi parçalarsak halkımız daha mutlu olur demişlerdi.
0: Şu adamı görüyor musun? Kır saçlı, şık giyimli. Baba filminden fırlamış gibi. O benim kayınbiraderim. Türünün tek örneğidir.
3: Misket oynamak ister misin? Hı-hı. Çocuklar, biz de oynayabilir miyiz?
4: Buyur.
3: Söyle, hangisini vurayım?
2: Şunu. Peki sen bunu ne zaman öğrendin büyük babacığım?
3: Evladım, bu oldukça uzun bir hikaye.
5: Hayır, olamaz. Öğretmenin odasına kadar gitti bu Baran.
4: Geri alalım, hadi gel.
6: Gaon Mirpur, Lahore, 1947.
5: Sessiz ol.
7: Bay Kapoor, inanın bana durum değişti ve çok ciddi efendim.
6: Ama...
8: Yeni duydum. Amritsar'la Lahore arasındaki bütün bir köyü yaktılar.
7: Bay Kapoor, Hindular artık güvende değiller. Akşam treniyle Hindistan'a gitmeniz gerekiyor.
4: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba!
9: Aa, gel. Zili çal, tren gelmek üzere.
4: Baba, Hindistan'a gidelim.
9: Neyin var? Biz zaten Hindistan'dayız.
4: Burası Hindistan değil. Hindistan Lahore'dan sonrası.
9: Kim söyledi?
4: Öğretmenim söyledi. Durum gerginmiş ve buradaki tüm Hindular öldürülecekmiş. Öyle söyledi baba.
9: Korkma. Ben buradayım. Neden ülkemizin adını taktım sana?
4: Neden?
9: Çünkü burası insanlığa ve güvene önem veren harika bir ülke. Elbette Hindistan ve Pakistan'ı bölmek için araya bir çizgi çizdiler. Ama bu çizgi insanları asla parçalayamaz. Hep birlikte olacağız. Anladın mı? Al şunu ye, hadi. Bak, üzgün hissettiğin anda tatlı yiyeceksin. Hadi, tren geldi.

0: Her şey hazır mı?
1: Ha? Oyuncaklarını topla Woody'ye. Hadi topla.
0: Merak etme. Bu son tren. Bu bizim son umudumuz. Barat, Woody'yi yanına al.
1: Hadi gidelim. Gel.
0: Gidiyoruz. Hadi. Hadi.
2: Woody'ye. Yer yok.
0: Hadi ileriye bak.
3: Hadi buradan gitmemiz gerekiyor.
2: Abi!
1: Woody, hadi! Abi! Elimi sıkı tut.
0: Hadi yürüyün.
2: Baba!
0: Benimle gelin. Hadi çocuğum hadi.
2: Buraya mı?
0: Tamam tamam gel hadi. Hadi.
2: Nasıl tırmanacağız?
0: Hadi, hadi geç geç.
2: Nasıl
0: Barat,
2: tırmanacağız?
0: Hadi. Barat onu taşır mısın oğlum?
1: Ha? Evet baba.
0: Aferin sana. Abini bırakma Woody'ye.
1: Woody'ye sırtıma bin hadi. Sıkı tutun Woody'ye.
2: Barat'la Woody'ye nerede?
0: Arkamızdalar.
1: Woody'ye bak bu bir festival değil. Sakın benim elimi bırakma. Anladın mı beni?
0: Sen burada kal. Hayır.
4: Göze göz, dişe diş.
0: Şimdi iyi dön. Ben dönmezsem herkese bakacaksın, tamam mı? Gelme de mülteci kamplarının yakınında halanın Hint tayın dükkanı var. Doğruca oraya, orada buluşuruz. Barat, toprak ve kanla bağımız var. Ve sen her ikisiyle de kutsandın, tamam mı evlat? Herkese, herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
0: Hint tayın dükkanı, sakın unutma.
1: Evet, tamam.
0: Tayın dükkanı,
1: tamam.
0: Woody'ye ile orada olacağız. En büyükleri sensin, dikkat et.
1: Tamam baba.
0: Hint tayın dükkanı, dikkatli ol.

0: Sana kaç defa dükkanda içmemeni söyledim. Senin sorunun ne anlamıyorum ki? Toprağını kaybeden bir tek sen değilsin. Madem yardım etmeyeceksin, dükkanımda dolaşıp durma.
1: Senin dükkanın mı? Bu dükkanı baban sana çeyiz olarak mı verdi? Bu dükkanı açmak için her şeyimi sattım. Ne yani? Sokaklarda dilenmemi mi istiyorsun?
0: Hala.
2: Merhaba.
0: Çarşaf olarak kullan. Yer küçük. Biz dışarıda uyuyacağız.
1: Ne yapıyorsun sen? Otel mi burası? Neredeyse hiç yerimiz yok.
0: Duyacaklar, sus.
1: Duysunlar.
0: Onlar benim abimin çocukları. Onları nasıl sokağa atarım ki?
1: Beni ilgilendirmiyor.
3: A, U, Ta, Gao, Ta. Babanın adı Gutab mı yani?
0: Evet.
3: Benim babamın adı da Muhtar'dı.
0: Sen Müslüman mısın?
3: Evet.
0: Neden Pakistan'a gitmedin peki?
3: Ne yapalım? Toprağımız burada. Burada kalacağız. Babam Hindistan'ın özgürlüğü için savaşırken öldü. Ama isyan çıktığında evimizi ve dükkanımızı yaktılar hepsini. Biraz tatlı yemek ister misin?
0: Evet, ama hiç param yok benim.
3: Benim de yok ama ben nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum dostum.
4: Sağlam göründüğü için sana tam 25 kuruş.
3: 25 mi? Ama dükkanda 1 rupi bunlar.
4: Olabilir ama bunlar çalıntı canım. Bu yüzden ne verirsem onu alacaksın. Kabul et. Yürü hadi. Gidin buradan.
3: Onu geri ver.
4: Ne yapıyorsun sen?
3: Satmaktan vazgeçtim.
4: Sana izin vereceğim, öyle mi?
3: Tamam, ver şunu. Tamam, durun. Bekle bir dakika. Bekle, bekle, tamam mı? Tamam. Barat, sen ne yapıyorsun?
0: Bak, mağazada bize saygılı davranıyorlar ama bu çalıntı battaniye yüzünden saygınlığımızı kaybetmek üzereyiz.
3: Battaniye mi? Saygı mı? Anlamadım.
0: Yani açlıktan ölsem de umurumda değil, çalmayacağım. Ne?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Bunlar şimdi bizi dövecek. En azından birazını kurtaralım dedim. Hey! Satmıyoruz, tamam mı? Ne yapacaksınız he?
2: Hadi dövelim şunları.
3: Yüzüne ne oldu?
0: Halamın dükkanından bir battaniye çaldım. Ama sonra satmamaya karar verdim ve onlar da bizi dövdü. Anne, benden nefret ediyorsun değil mi?
3: Senden neden nefret edeyim?
0: Çünkü aslında Gudiya ve babam...
3: O senin hatan değildi. Anneleri için bütün çocuklar değerli. Tanrı'nın izniyle en azından o isyancılardan kurtulduk. Suçluluk içinde yaşamak yerine babana verdiğin sözü düşün. Bu aileyi nasıl ayakta tutacağını düşün. Doğru yaptığını bildiğinde sadece dayak yeme. Karşılık da ver.
4: İşte o an annemin sözleri şimşek gibi çakmıştı. Artık hayatımda tek bir görevim vardı. O da babama verdiğim sözü yerine getirmekti. Bu aileyi daima bir arada tutmak için çok çalışmaya karar verdim. Babam ve Gudiya'nın geri geleceği güne kadar bu aileyi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bir işimiz vardı. Vardı ama memnun değildik. Ama vilayetinin bir gün sersemlemiş yüzünü gördüğümde her şey değişmişti. Bu şok etkisi yolda gördüğü bir şey yüzünden olmuştu. Yol kenarında Sir Kraliçesi Rada'yı görmüştü. Gençlik yıllarımın başlangıcıydı. Bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilirdi ki? Vilayeti Rada'ya bakmaya devam ediyordu. Rada ise sürekli bana bakıyordu. Ama en büyük problem şuydu. Jimmy üçümüzü birden nasıl görüyordu acaba?
5: Para?
0: Bende hiç para yok.
1: Bende var. Onunki de bende. Buyur, işte. Bunu da. Benim olan zaten senindir. Tamam mı?
0: Acaba sirkte iş bulabilir miyiz?
5: Hayatınızı tehlikeye atmalısınız.
0: Bunu yapabiliriz, evet.
1: Evet, ben de yapabilirim.
6: Senin için.
5: Ben de senin dişlerini kırabilirim.
4: Evet, zaman geçtikçe yol kenarı gösterisi Kuzey Hindistan'ın en büyük sirki oldu. Adı da...
7: Büyük Rus Sirkine hoş geldiniz.
4: Ve bu çılgın dünyayı işleten de vilayetiydi. Sahneye bir yumurtanın içinde giriş tarzı o kadar meşhur oldu ki... Seyircilerin arasında oturan genç bir çocuk bunu filminde kullandı. Ve bu filmde ülkenin en ünlü oyuncusu oynadı.
8: Şimdiye kadar kim bilir neler neler gördünüz ama hiç uçan bir motosiklet görmüş müydünüz daha önce? Hayatını tehlikeye atarak kükreyen alevlerin içinden geçecek. Sizlere bu akşamın yıl

sizin için hayatını tehlikeye atıyor. Şimdi de erkekler gözlerini kapasın. Çünkü sahneye...

0: Gösteri bitti mi zannediyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz dostlarım. Şimdi de karşınızda eşsiz benzersiz ölüm kuyusu. Burada!
1: Barat hangi bahis daha garanti?
2: Pekala. Hep dostum Barat kazanır. Ama Jimmy de oldukça
3: iyi. Barat'a 20 papel veriyorum.
2: 20
3: hanımefendi benden de lütfen
4: i̇şte
3: bunu
4: da
3: alın hadi.
0: Bu akşam burada Barat'ın ölüm kuyusundaki gözü pek rakibi işte karşınızda Jimmy!
4: Kazanacaksın Jimmy! Kazanacaksın!
0: Bugün yine kaybedeceksin Jimmy!
4: Bugün Barat'ını nasıl ağlatacağımı izle.
2: Harika, herkes Barat'a para yatırıyor ama Jimmy de kazanabilir doğrusu. Ama endişelenmeyin. Yarışın ortasında fikriniz değişebilir. Ama bu size iki kat daha pahalı.

0: başladı. Hadi gidelim, koşun.
1: Tamam, tamam,
0: hadi, hadi, hadi, hadi. Evet, hadi, hadi.
1: Kardeşim,
0: sınav, hadi gel, çabuk.
1: Arkadan biri gibi sürüyor.
0: Aman tanrım.
1: Hangisi o?
0: Hadi, yaparsın sen, hadi.

0: görece mi bugün Barat'ı yenecek?
1: Ne diyorsunuz hanımefendi?
2: Barat'ın kazanacağını söyledin, biz de ona yatırdık.
1: Ben de ona yatırdım zaten.
0: O zaman
1: zaten.
0: Jimmy'ye yatırın hadi. Jimmy.
1: Tamam hadi.

0: Abi.
1: Her işi yapacağım ama bu işi bir daha yapmayacağım. Bunu aileme bakmak için yapıyordum ama bu kahramanlık olarak görüyor. Orada kaç erkek çocuğunun bunu hayal ettiğini düşünebiliyor musun acaba? Bunu yapmaya çalışan kaç kişinin kemikleri kırılıyor biliyor musunuz?
0: Kafayı yemiş bu. Biraz mantıklı konuşabilir misin onunla? Bizi bekleyen başka bir iş yok. Ailemiz açlıktan ölecek. Başka yeteneğimiz yok ki.
2: Junior'ın kırık bacağı seni korkuttu değil mi? Onun yerinde sen olabilirdin çünkü. Babana verdiğin söz için endişeleniyorsun. Herkese sen bakacaktın değil mi? Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap.
1: Seni özleyeceğim Rada.
2: Benim için endişelenme. Sadece sirki terk ediyorsun. Önemli değil belki ama daha iyi bir ortak bulurum. Sanırım şansın böyleymiş değil mi? Ailem Lord Krishna'yı sevdiği için bana Radha adını verdi. Aşkıyla birleşmez yani.

0: Duygusal olarak işimi bıraktım. Ama 1964. Ülkemiz o kadar da iyi gitmiyordu. İş başvuru yerlerinde kuyruk kilometrelerce uzunluğundaydı. Vilayeti ve ben bütün günümüzü başvuru kuyruğunda geçirdik. Ancak evdeki sahne trajik bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Arka planda hep hüzünlü bir keman çalıyordu. Ön planda ise hep drama vardı. Mehek 24 yaşındaydı ve evlilik böceği tarafından ısırılmıştı.
1: Umurumda değil, bana bir erkek bulun diyorum.
0: Mosmor oluncaya kadar nefesini tutardı. Başbakan Nehru gibi bir damat istiyordu. Annem Vilayeti'nin Mehek'le evlenmek isteyip istemediğini öğrenmemi istiyordu. Çünkü Başbakan Nehru'ya çok benziyordu. Çok.

0: Evet, tıpkı Bay... Ne?
1: Ama vilayeti sevdiğim için onun hayatını bu şekilde mahvedemezdim.
0: Malları ambara götürün, hadi.
2: Merhaba amca.
1: Ve sonra bir gün dükkanda çalışırken Mehek'in çığlık attığını zaman durmuştu. Başbakan Nehru artık yoktu. Yıllarımız iş kuyruğunda geçmişti. Sonra bir gün...
2: Barat! Duyduklarına inanmayacaksın.
1: Vilayeti bir anda karşımda iş kurumu tanrıçası gibi görüyordu.

0: da petrole saldırdılar. İşler çıktı. Gidelim mi?
1: Barat? Barat? Barat? Orta Doğu'da diyorum. Bir sürü petrol işi çıktı bize. Hadi.
2: Sen kafayı mı yedin? Orada petrol olması bizi kurtarabileceğin anlamına gelmez.
3: Biri onlara el veriyor kesinlikle. Kazma kürek işi.
2: Tecrübesizsin ve böyle bir işi mi istiyorsun yani?
4: Bu yaptığınız saygısızlık.
2: Hak ettiğin bütün saygı bu. Sakın Sarı'lı bir kadını hafife alma. Şimdi en yakın çıkışa doğru ilerle. Eğer ben kalkarsam seni hiçbir yere oturtamayacak hale getiririm.
1: Ben bir kızdan dayak yemek için çok yaşlıyım ama.
5: Neden?
1: Asla.
2: Çık dışarı. Hemen çık dışarı.
1: Sanki kelimeler yerine acı biber yiyor bu.
5: Heh. Benim duyduğum tatlı bal gibi bir şey.
2: Ne var?
1: Kumut'la görüşecektik.
2: Kumut benim. Ne istiyorsunuz?
5: O Kumut Efendi aslında Kumut Hanfendi'ymiş.
1: Duyduk ki Orta Doğu'da petrol işi varmış.
2: Yani yağ masajı mı istiyorsun? Petrol 3 yıl önce bulundu. Konuya gelin şimdi.
1: Petrol işine müracaat etmek istiyorduk.
2: Aksini mi söyledik biz? Ne diye ayrıntılara giriyorsun? İsim ve yaş?
1: Said vilayeti Salim Yusuf Ataullah.
2: Adresini sormadım. Sadece adını sordum.
1: Efendim benim adım atalarımın ismiyle birlikte söyleniyor.
2: Petrol kazmaya onlar da mı geliyor? Kısa versiyonunu istiyorum.
1: Vilayete an yeter.
2: Yaş?
1: 30 diyebilirsiniz.
5: Benim mi? Barat.
2: Barat ne?
5: Barat 30.
2: Peki soyadın nedir? Kumar, Han, Singh, Demello. Ne?
5: Babam bana ülkemizin adı olan Barat adını verdi. Barat. Barat'tan sonra bir soyadı koydursaydım ülkenin adını ve itibarını küçük düşürürdü. Bu yüzden istemedim.
1: Tebrik ederim.
2: Bay Barat. Burası aday gösterme ofisi değil, anladınız mı? Burası ufacık bir iş bulma ofisi. Ve başvurduğunuz işin bu vatansever konuşmalara hiç ihtiyacı olmayacak.
5: Tamam hanımefendi.
2: Pekala. Daha önce çalıştınız mı? Hiç tecrübeniz var mı? Söyleyin bakalım.
1: Evet, biz de tecrübeliyiz.
2: Anlaşıldı. Siz işçisiniz. Bay Mişra, sizin bölümünüz bu. Bilgileri alın ve yarın tıbbi test için buraya çağrılacaksınız. Bu ülkede bir emekçi bile nutuk atıyor, inanılmaz. Petrol çıkarma işi ekip çalışması gerektirir. Yani hepiniz takımlara bölüneceksiniz, anladınız mı? Ve en iyi performansı gösteren takımlar Orta Doğu'ya gidecek. Bir numaralı takım Sunil Singh, Devraj. İki numaralı takım Muhammed Şami, Barat.
6: Bana bak, hareket etme ve dikkatini ver. Yoksa eve dönersin, tamam mı?
2: Vilayeti Han, Muhammed Ali.
7: Evet hanımefendi.
2: Zalzala Singh.
8: Benim hanımefendi.
2: Rolly Rawat.
7: Evet bayan.
2: Rashekar Yadav.
9: Yadav benim.
6: Zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın. Aha.

0: altın madalyalı takım geliyor.
1: Galiba kazdığımız çukura gömüleceğiz.
2: Mahvolduk.
3: Sırada ağırlık kaldırma var.
4: Fiziksel test.
2: Amca. Hadi.
5: Kaldır, kaldır.
2: Aferin. Evet, işte bu.
3: Geçtin.
2: İşte bu.
0: Sıradaki. Günaydın.
5: Parmağını kaldıramaz be.
2: Aferin, hadi hadi, iyi gidiyor. Hadi, hadi.
3: Başarısız.
5: Sıradaki.
6: Bu yapabilir. Bir, iki, üç. Hadi.
5: Yapabilir. Hayır, işe
7: Barat,
5: yaramaz.
7: Barat.
3: Başarısız.
7: Yaptım.
3: Başarısız oldum vilayeti.
5: Sıradaki.

0: Adama baksana. Gerçek bir Herkül gibi.
1: 157 santim. Hadi çabuk çıkar. Hadi, hadi. Bu mu? Hadi, hadi derin nefes al, biraz çek. Çek. Hadi, hadi. 35 kilo. 1.80 metre. Yoksa 1.68 mi ha? Yoksa 1.74 mü? Tamam. 174 santim. Bu taraftan. Hadi. Ne fizik ama. Hadi gel. 70 kilo.

0: Aşırı sıcak Baykur Asya.
1: 150 santim.
0: 1.68 dememiş miydi?
1: 158 santim sattım. Çıkar şunu. Çıkar.
0: Vantilatörü açamaz mıyız?
1: Hadi tam arkanda kendin aç. Kalsın kalsın, kimse çalmaz. Merak etme. Hı? Hadi. O kadar da değil.
0: Nefes almaya başladım işte. Evet. Eyvah. Bekir, çamaşırım gitti. Of.
2: Ne trajedi.
0: İç çamaşırımı getirir misiniz?
1: Ben kimsenin iç çamaşırına dokunmam. Kendin al. Hadi. Artık sıcak gelmiyor değil mi?
3: Elini ver, ayağınla al. Hadi. Hadi.
2: Parmaklarını makas gibi kullan. Biraz daha. Evet geldi.
0: Benim adım var mı Barak?
3: Hayır.
4: Benim adım var mı?
3: Hiçbirimizin yok.
4: Muhammed Ali olmalı.
0: Ne yapıyorsun ben?
4: Şey, dur. Muhammed Ali yok mu?
3: Hiç kimse yok.
4: Yok mu?
5: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
3: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
0: Evet.
3: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
5: Efendim, tıbbi durumları iyi ama fiziksel testte hepsi döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
1: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
0: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum.

0: O yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
1: Bak kardeşim, sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
2: Bir dahaki sefere derken?
3: Bir dahaki sefere. Yani 6 ay sonra.
4: 6 ay mı? 6 ay boyunca ne yapacağız?
5: Efendim, 6 ay çok uzun. Bu ülke artık her an değişiyor ve bu milletin yarısından fazlası uygun değil. Sınıfı zar zor geçen insanların hali ne olacak peki? Düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor efendim. Hepimizin Orta Doğu'ya gidip dolar kazanmamız için. Dolar alınca da eve göndeririz. Bu da ilerleme demektir ve ilerleme refahı... Refah da iyi yolları, hastaneleri, iyi okulları, üniversiteleri, o da iyi bir eğitimi getirir. İyi eğitim de bizim gibi işçi yerine mühendis, doktor, bilim insanlarını, çiftçilerin ürünlerinin artmasını, gecekonduların apartmana dönüşmesini, ülkenin güzelleşmesini ve insanların mutlu olmasını ve ülkenin daha da ilerlemesini getirecektir. Ve sonra halkımız şunu söylemekten gurur duyacaktır efendim.
4: Ne?
6: Cana

0: Sen çok yaşa Hindistan!
1: Çok yaşa!
0: Çok yaşa devrim!
1: Çok yaşa!
2: Evet, evet bu çocuklar. Bunlar gerçek vatanseverler. Hepiniz gideceksiniz. Hadi Orta Doğu'ya!
3: Onaylandı. Orta Doğu'da bir yer.
4: Nena Safina, Safina, Udua Emeni Rapseki, Kame Muçko Yuhirena, Yuhirena.
5: Çöl hanımefendiye Merlin Monroe'ya çevirdi Barat değil mi?

0: Orada bir tek bizim olmadığımızı hemen anladık. Bizim gibi birçok Pakistanlı, Sri Lankalı ve Filipinli işçi vardı. Herkes kavurucu çölde aileleri için çalışıyordu.
1: Hiç yemek kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Evet.
2: Sorun değil, paylaşabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Barat da paylaşabilir. Hep birlikte tabii. Hadi yiyin bakalım.
3: Hadi vilayeti çek. Çek vilayeti hadi.
1: Dikkat et.
3: Hadi çek vilayeti.
2: Aferin oğlum, başardın.
3: Evet amca.
2: Dikkat vilayeti. Et yavaş yavaş. Dade parinda.
0: Anne ben iyiyim. Junior ve Mehek nasıl?
4: Onlar da iyi. Ben de iyiyim. Biz bir ev bulduk. Peki bana parayı da, ne zaman göndereceksin?
0: Ay sonuna kadar göndereceğim.
5: Dinle beni. Ben dönene kadar herkese göz kulak olmalısın. Söz ver. Herkese bakacaksın.

0: Vilayeti hemen aşağı in.
1: Bırakın, bırakın. Gelin. Barak, kardeşim. Barak. Barak.
2: Her gün yemek bitiyor ne demek yahu?
3: Dostum biz de senin gibi işçiyiz. Şikayetin varsa amirine söylersin, tamam mı?
1: Bu sıcakta bütün gün çalışıyoruz. Aç karnına çalışamam ki. Onların yiyeceği niye bitmiyor?
4: Onların her zaman yemeği var. Onlara hep geliyor. Bize asla vermiyorlar. Neden onlara söylemiyorsun ki?
0: Hadi oraya gidip yemek yiyelim. Hey hey, burada ne yapıyorsun? O senin yemeğin değil.
2: Bizimki bitti.
0: Olabilir ama burada yiyemezsin. Git aç buradan. Sen.
2: Dokunma bana.
0: Sen dokunma bana.
2: Dokunma.
0: Onu itme arkadaşım.
5: Alan şefi.
6: Ne oldu?
0: Beni itti.
7: Efendim, açıklamama izin verin.
6: Bırak temelde... konuşsun.
0: Efendim, köri ve pirinç alıyoruz. Her gün bitiyor. Onlara et, bize ise... sebze. Hatta tatlı bile alıyorlar. Ve yemekleri hiç bitmiyor. Neden? Çünkü biz Hintliyiz, Pakistanlıyız, Sri Lankalıyız, Filipinliyiz. Rengimiz farklı. Ve aynı dili konuşmuyoruz diye mi? Bu hiç iyi değil.
7: Barat, bu kadar yeter. Temelde söylemeye
6: bitirmesine
7: çalıştığım...
6: izin ver.
0: Biliyorsunuz ki siz amirsiniz, tamam. Siz de iyi yağ olunca makine hiç durmadan iyi çalışır, tamam. Ama aynı şekilde bize iyi yemek verirseniz hiç durmadan çalışırız, tamam mı? Bu kadar. Söyleyeceklerimin hepsi bu.
5: Kör olmasaydı ölür müydün? Kim bilir ona ne yapacaklar. Gel hadi. Geldi. Her şey yolunda mı? Hala bir işimiz var mı?
2: Toplanalım mı?
0: Herkes yarından itibaren aynı yemeği yiyor.
1: Bundan sonra aç kalmak yok! Herkes aynı yemekten yiyecek!
0: Ne yaptım?
7: O çok kıdemli bir amirdir. 2 dakika. İstediğinde 2 dakikada sözleşmeyi iptal edebilir. Sonra eve dönüp yalvarmaya başlarsınız.
0: Üzgünüm hanımefendi. Sadece duygularımı söyledim.
7: Duygularını mı?
0: Evet.
7: Peki ya gerçek duygularını ne zaman söyleyeceksin?
5: Üzgünüm.
7: Duygularıymış. Hadi oradan.
0: Hangi duygudan bahsediyordu?
5: Sen bir ahmaksın. Hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi.
2: Diwali Festivali bence burada olmalı. Hanımefendiyle konuşsak iyi olmaz mı? İstersek şenlik düzenleyebiliriz burada bence.
5: Kim konuşacak ki?
6: Evet, ben konuşacağım.
5: Kes sesini. Barat'ı dinleyeceğini düşünüyorum. Onu ikna edebilir bence.
2: Öyle mi?
5: Evet.
0: Bugünkü kargaşadan sonra yanaşmayacağım.
5: Kız sana aşık. Bunu hissetmiyor musun ha? Bunu hepimiz görmedik mi?
8: Evet, evet kesinlikle. Evet, kesinlikle.
5: Sessiz ve utangaç bir kahraman olmana gerek yok, tamam mı? Senin için bir şiir yazdım. Bu güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
8: Evet, evet benim gibi.
0: Bana bulaşmayın. Vizemin süresi dolmadan eve gitmek istemiyorum.
5: Yıllara dayanan tecrübem biraz yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bir doz doğruluk Tony.
7: Kim o?
0: Hanımım. Ben Barat. Affedersiniz. Herkes yarın Diwali Festivali için şenlik yapıp yapmayacağımızı soruyordu. Bu yüzden de sizi rahatsız ettim.
7: Tamam. Ben şefle konuşurum yarın.
0: Tamam.
7: Başka?
0: Bu kadar.
5: Güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
0: Hanımım, size baktığımda beyaz bir kaptan zarafeti görüyorum. En nadir canavar. Sesinizi duyduğumda şeyin melodisini duyuyorum efendim.
7: Suyun melodisini mi?
0: Hı-hı.
7: Gözlerimde gece gökyüzünde parlayan,
0: evet,
7: yıldızlara mı benziyor yoksa?
0: Evet.
7: Saçlarımda sabah esintisi gibi mi geliyor?
0: Evet. Sanki güneşe doğru uçan 1 milyon kuş sürüsü gibi efendim. Bunu nereden biliyorsun? Söyleyecek misin?
7: Biliyorum çünkü amca bu şiiri uçakta okudu.
0: Sen de mi Brutus ha?
7: Ben de ona dedim ki git yaşatın birini bul. Yoksa onu uçaktan atacaktım. Şimdi bana ne yapmak istediğini söyle hadi.
0: Ailem ve ben Pakistan'dan Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim trene binemedi. Efendim, bu saat bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. E şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
7: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
0: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin. Balımsın.

0: Seninle konuşmam lazım hanımefendi.
1: Dinliyorum.
0: Hanımefendi, ekibim ve ben gaz boru hattı tünelinde çalışmak istiyoruz. Vizelerimiz sona ermek üzere ve son 3 yıl kazandığım para yeterli değil. Kız kardeşim gelecek ay evleniyor. Kiminin ev yaptırması gerekiyor, kimine ilaç parası lazım. Gaz tüneli aldığımızın 3 katını ödüyor.
1: Evet, çünkü orada çalışmak daha riskli bir durum. Bir daha düşün Barat.
0: Defalarca düşündüm hanımefendi. Ama bunu istiyoruz.

0: buradan başlayın. Buraya kadar kazın. İşte tam burası. Anladınız mı?
1: Tamam. Buradan, tamam.
0: Dikkatli olmanız gerek. Üçüncü gün.

0: Yedinci gün.
1: Barat, nefes alamıyorum kardeş.
2: Yapma, 3 kat fazla para kazanıyoruz. Sessiz ol be kas.
1: İyi peki.
2: Devam edin.
0: 14. gün.

0: Hey. Ha? O da neydi?
1: Sanırım deprem.
0: Siz bekleyin. Ben gidip kontrol edeceğim.
2: Şuna bak. Bu hiç iyi değil.

0: Cerrahım kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi yoksa sıkışırsınız.
1: Kontrol odası. Gaz hattı patlamak üzere. Adamlarınızı hemen dışarı çıkarın. Gaz hattında patlama var. Hemen onları çıkarın. Hadi. Hadi
2: durun.
1: Çabuk.
2: Geride kalanlar var.
0: Kaçın.
3: Gel şöyle.
0: Hadi kaçın. Dostlar,
2: hadi,
0: dostlar
2: hadi, çabuk.
3: Sakin ol. Sakin
0: onları
3: ol.
0: Almalıyız. Onları da bekleyin
3: tamam.
0: Lütfen.
3: Evet,
0: lütfen.
3: Sakin
0: onları
3: ol.
0: Alacak mıyız?
3: Gelecekler. Tamam, sakin
0: dostlarım,
3: ol.
0: Dostlarım, dostlarım.
4: Bak, beni iyi. Buradan oraya.
5: Gaz tünelinde bir patlama oldu.
4: Ne?
6: Koş vilayeti. Tünel çöküyor. Vilayeti, asansöre doğru. Hadi.
1: Acele edin. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Herkes çıksın. Çabuk,
0: dostlarım,
1: çabuk olun.
0: Dostlarım,
1: hadi.
0: Dostlarım
1: hadi.
0: Orada kaldı. Dostlarım, lütfen onları
1: merak
0: da alın.
1: Merak etme.
0: Lütfen
1: hepsini
0: onları
1: çıkaracağız,
0: da
1: tamam mı?
0: Dostlarım
1: hadi,
0: orada
1: hadi.
0: Kaldı. Lütfen
1: götürün
0: onları da alın.
1: Çabuk
0: onları
1: olun,
0: da
1: çabuk.
0: Çıkartalım.
1: Hadi.
0: Lütfen, lütfen
1: götürün.
0: Onları da çıkartalım. Lütfen.
4: Beni dinle.
0: Lütfen.
4: Orası çok tehlikeli. Tünel çöktü. Asansör
0: onları
4: inemez.
0: Da çıkartalım.
4: Hadi.
0: Lütfen.
3: Bacağım sıkıştı bana.
6: Tamam vilayeti, tamam. Çıkaracağım seni. Yanındayım, yanındayım. Üçe kadar sayacağım şimdi.
0: Evet.
6: Bir, iki, üç. Olamaz.
7: Hadi
8: acele edin.
7: Çabuk olun.
8: Hadi.
7: Dağılsın, dağılsın.
0: Hadi acele edin,
8: acele edin. Hadi, hadi, hadi. İçeri girmemiz gerekiyor.
7: Dikkat edin, hadi çabuk.
8: Bu taraftan,
0: hanımefendi.
8: Bu taraftan. İçeri.
7: Amca.
8: Hadi, çadırın içine.
7: Barat nerede?
3: Barat. Barat.

0: Barat! Barat! Barat! Barat! Barat! Barat, sana bir şey olursa ailene ne derim ben? Barat! Barat! Barat! Barat! Konuş! Duyuyor musun?
1: Neden sıkışan insanları çıkarmıyorsunuz? Çıkarın onları!
2: Neden söylediklerimi anlamıyorsunuz hanımefendi?

0: Baba, Hint tayın dükkanında herkese bakıyorum. Annem her zamanki kadar güzel görünüyor. Söylemiyor ama her gün gözleri sizi beklemeye devam ediyor. Junior dereceyle mezun oldu. Şimdi Delhi Üniversitesi'nde çalışıyor. Mehek çok güzel bir kıza dönüştü. Ve ben olmadığımda herkese o bakıyor. 3 hafta içinde evleniyor. Ve Gudiya, küçük bebeğim. Babacığım, özür dilemek için onu gerçekten çok aradım, çok. Herkes gözlerimi senden aldığımızı söylüyor, biliyor musun?
1: Baba!
0: Ne zaman bir ayna görsem, istasyondaki o son bakışını görüyorum. Ölüm anında tüm hayatının bir şerit gibi gözünün önünden geçtiğini duymuştum. Ben şimdiye kadar sözümü tuttum baba. Ama şu anda her nefes son nefesim gibi geliyor. Üzgünüm baba. Lütfen affet beni.
2: Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
2: Hint tayın dükkanı.
3: Gerçekten ne yapmak istediğiniz?
1: Baba!
2: Gudiya'yla orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak.
1: Tamam,
2: unutma.
1: Tamam baba.
2: Geleceğim.

0: Kardeşim. Kardeşim.
1: Vilayeti.
0: Kardeşim yaşıyor.
1: Ağlama. Burada ölmeyeceğiz Vilayeti. Buradan çıkacağız.
0: Evet. Evet.
1: Başka kim var?
0: Rolin adam ve diğerleri. Korkuyorum.
1: Korkma. Bana at. Korkma. Kadının ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Hayatımızı tehlikeye atacak mısın?
1: Gel. Seninle hayatımızı bir kez daha tehlikeye atalım.

0: Dostlarım iyi. Dostlarım iyi. Yaşıyorlar Tanrı'ya şükür. Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Vilayeti nasılsın? Ha?
1: Evet amca, Barat hepimizi
0: kurtardı. Tanrı'ya şükür. Barat.

0: Hikaye bekleyebilir. Hadi dedim çocuklar, hadi.
1: Hadi sen kenara çekil.
0: Söylesene.
1: Orası benim. Hikayeni
0: anlattığın için mutlu musun büyük baba?
2: Bugün benim doğum günüm.
1: Evet, ben de bakacağım.
2: Beni ellerinle beslemen.
1: Hayır,
2: hoşuma gider.
1: Ben de oynayacağım. Evet, ben de istiyorum. Onu bana ver.
0: Sen çok kendini beğenmiş bir adamsın. Ne oldu söyle?
2: Hiçbir şey. 40 yıl önce bana nasıl sarıldığını hatırladım. O kadar sıkı tutmuştun ki. Yoksa sen benden yararlanıyor muydun?
0: Saçmalama. He? Çok zekisin değil mi? İyi ki doğdun.
2: Hanımefendiciğim.
3: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyemiyor.
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirli...

0: Kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Seni seviyorum.
7: Hikayenin kalanını anlatsana büyük baba.
8: Çocuklar geri kalanını dinlemeden pes etmeyecekler. Kalanını da anlatalım hadi.
6: Tamam.
8: Hadi yerlerinize çocuklar. Tinku düz otur canım.
9: Tamam büyük baba, herkes hazır. Sonra ne oldu?
7: Bir dakika. Madem hanımefendiyle 40 yıl önce tanıştınız, öyleyse onunla neden evlenmediniz?
6: Orası biraz karışık. Onlara sen anlatmak ister misin?
10: Barat ve ekibi bir mucize gerçekleştirdi. Demek istediğim, en zor zamanlarda ayağa kalkıp mücadele eden gerçek kahraman o.
2: Bravo!
10: Şirket başkanlarından para ödülü ve hatıralarla ekibin gönlünü almak istiyoruz.
6: Teşekkür ederim.
10: Bugün herkesin önünde Barat'a kişisel bir şey söylemek istiyorum.
11: Ne?
10: Şöyle ki bugüne kadar onu doğu, kendimi batı sanıyordum. Bakmaya bile tahammül edemezdim. Ama şimdi düşünüyorum da... Seni seviyorum Barat.
2: Ne? Rahat ol, rahat ol.
10: Benimle evlenir misin?
12: Hanımefendinin fendi Barat'ı yendi.
11: Tünelde sıkışıp kalmadığına sevindim. Hadi alkışlayın.
10: Beni davet edecek misin yoksa kardeşinin düğününü mahvedeyim mi? Annene ve kız kardeşine benden bahsettin mi?
6: Hanımefendi biraz muhafazakarlar. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak.
10: Bak Barat. Ben ne istediğim konusunda her zaman çok net davranmış biriyimdir. Bana doğruyu ya da yanlışı öğretecek ailem olmadı. Bu yüzden doğrudan aklıma ne gelirse onu söylerim. Ben evlenme çağındayım.
6: Öyle hanımefendi.
10: Ve seni seviyorum.
6: Teşekkür ederim hanımefendi.
10: Bunu da herkesin önünde söyledim değil mi?
6: Sorun değil hanımefendi.
10: Pekala. Ne zaman evleneceğiz?
6: O gün tünele hapsolduğumda gözümün önüne birçok yüz geldi. Senin yüzün, annemin, kardeşlerimin, vilayetinin. Tüm irademi kaybetmiştim. Beni hayatta tutan tek şey babama verdiğim söz oldu. Hanımefendi, sizden gerçekten de hoşlanıyorum. Ben de seni seviyorum. Ama sana olan aşkımın görevlerimin önüne geçmesinden korkuyorum. Lütfen beni affet.
10: Hayır. Olur mu öyle şey? Sen bencil değilsin. Tıpkı Tanrı gibisin. Aylardır beni oyalayıp duruyorsun. Ve şimdi benimle vedalaşmak mı istiyorsun yani, öyle mi? Madem gerçek olmayacaktı, ne diye kafamı böyle hayallerle doldurdun? Sen kalbimi kırdın. Seni kesinlikle affedemem artık. Şunu unutma. Sen sadece bir adamsın. Tanrı gibi davranmayı bırak.

Ben Allahabad Mahkemesi'nin en zeki avukatıyım. Ailelerimiz 3 aydır görüşüyor. Ama tam o sırada bu ikisinin katarakt ameliyatı olması gerekti.

0: Ama madem bir çıtırla, yani bir kızla evleneceğim, gidip bir kontrol edeyim.
1: Kız iyiymiş.
0: İndir şu elini. O kızın halası kız şurada duruyor ve bu kadar heyecanlanma. Evet kayınbirader, çölde petrol için kazı yaptığını duydum. Bu doğru mu? Ne dersin?
2: Bu aptaldan gerçekten hoşlanıyor musun?
3: Evet, çok güzel şarkı söylüyor.
2: Çok iyi şarkı söylediğini duydum.
0: Tatlı, tatlı melodik bir ses duyuyorum. O ne tatlı ses, bayıldım buna.
2: Bunu istiyor musun gerçekten?
0: Ah kalbim.
3: Abi, ah bana,
0: benim
3: olur
0: kalbim. Oh, teşekkür ederim.
2: Çocuğu beğendik.
0: Evet, harikaydı.

0: Ah, hanımefendi.
1: Barat, bak seni bu sopayla döveceğim.
2: Hayalet mi gördün Barat abi?
0: Evet ama dişi bir hayalet gördüm. Tatlılar hazır mı?
2: Biraz zaman alacak.
1: Ben varım, tatlılar hazır. Ben de öyleyim.
0: Bana neler oluyor böyle?
3: Ödememi ne zaman alır?
0: Alacaksın. Şiltiler yumuşak,
3: evet,
0: değil
3: tamam.
0: mi?
3: Evet tamam, çok yumuşak, baksana.
1: Üzerinde kiminle yatacaksın?
0: Velayeti! Barat!
4: Damat geldi, hadi!
0: Geldiler mi?
4: Evet, dışarıda.
0: Bir saniye.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
4: Buyurun.
0: Buyurun.
4: Buyurun.
0: Buyurun. Buyurun.
4: Hadi.
0: Doğru mu bu? Hanımefendiyi artık düğünde de görmeye başladım.
4: Evet. Ben de görebiliyorum onu.
0: Öyle mi?
4: Hı hı.
0: Kontrol edelim mi?
4: Ta kendisi, hanımefendi.
0: Hmm.
4: Evet o.

0: Onları petrol işine alan bendim. Vilayeti bile. Öyle değil mi vilayeti?
1: Evet hanımefendi. Bizi işe o aldı, doğru.
0: Hepimiz birlikte çalıştık. Ve Barat'la ben biraz yakındık.
2: Ha? Yakıldınız mı?
3: Yakma değil, yakınlık, aşk.
4: Abi normal bir adama benziyor ama içinde onun türünün tek örneği var.
0: Ve bir gün herkesin önünde Barat'a evlenme teklif ettim. Ama o verdiği söz için maalesef beni reddetmek zorunda kaldı. Belki haklıdır. Şikayetim yok ama bunu ileri götürmesek bile en azından bu ilişkiyi devam ettirebilir miyiz acaba, ne dersin?
5: Evet, kız haklı.
3: Seninki o değil, elinle gösterip durma.
0: Bu çağda birini sevmek için evli olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum.
6: Hayır, öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz hanımefendi?
4: Abin tam bir oyuncu ama kız da fena değil. Neden evleniyoruz ki, değil mi? Yani evlenmeden birlikte yaşanıyor.
2: Bayrat, sen ondan hoşlanıyor musun?
1: Hem de nasıl?
2: Sen sus! Barat!
6: Evet anne. Ben de onu seviyorum.
2: Tamam o zaman.
6: Tamam mı?
2: Doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabilirsiniz.

0: Bu hayatımızın altın çağıydı. Muhtemelen bir kızla yaşaması için annesinden izin alınan ilk Hintli evlattım. Sonra benden esinlenen Junior'da bir aşk evliliği yaptı. Aynı zamanda ülkede çok şeyler oldu. Hanımefendi güzelliği ve azmiyle başarılı bir haber sunucusu oldu. Hükümet ulusal acil durumu kaldırdı. Mart ayında seçim olacağını açıkladı. O gündüz haber sunuculuğu, gece liseyi bitirebileyim diye bana yardımcı oldu. Böylece demir yollarına iş başvurusunda bulundum. Ve bir gün...
1: Bu adam Delhi'den Madan'la lezer geçer.
2: Sayı yapmak için yaklaşıyor.
3: Burası yapmaktadır. Evet, sayı oldu.
0: Vilayeti! Vilayeti!
2: Ve işte Kirmani
1: bu
2: geliyor.
1: Bu çok şans getirir.
2: Ve evet! Ha? Kirmani beklenmedik bir şekilde...
1: Ya Barat, adamlar finalde resmen çakıldı.
2: Harika.
1: 183 sayı. Çok fena. Ne bu?
0: Artık demir yollarında bir işim var oğlum.
1: Desene 2 yıl içinde istasyon ustası olacaksın. Hayalin gerçek oldu. Tebrik ederim. Kardeşim, tebrikler.
4: Devlet erzaklarını satıyoruz. Ama burası güzel olunca her şeyi satabilirsiniz.
0: Orada ne oluyor öyle?
5: Görüşürüz.
0: Bu dükkanı satamazsın.
4: Neden? Bu senin dükkanın mı yani?
0: Hayır. Ama bu halamın dükkanı. Ve tam 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum ben. Öleli daha 2 ay oldu ve sen satmak mı istiyorsun?
4: Kes sesini sen. Büyüklerinle böyle mi konuşuyorsun ha? Hiç param kalmadı. Ve hiç kimseye yük olmayacağım. Bu dükkanı istiyor musun? O zaman parayı getir ve sen al.
6: Herkese bakacağına söz ver. Hintay'ın dükkanı. Gudiya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak. Unutma.
0: Babamı tekrar görebilmemin tek yolu Hint Tayın dükkanıydı.
2: Amarnath Holding'e LBB için itiraz. İşte bu sayı oluyor.
0: Ne şans varmış.
2: Ama
0: bütün ülke Hindistan'ın ilk Dünya Kupası zaferini kutluyordu.
2: Harika bir sayı.
0: Orada Kapil Dev, başkanın balkonunda Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Buradaysa dükkanı satılmaktan kurtarmam gerekiyordu. Tıpkı babam gibi istasyon ustası olma hayalim elimden kayıp gidiyordu.
1: Bay Kavresi, çok hızlı bir şekilde çok para kazanabileceğimiz bir iş var mı acaba?
7: Ticaret donanmasında gemide çalışabilirsin.
1: Yo, hayır. Kesinlikle savaş işi falan istemiyoruz.
7: Savaş gemilerinden değil, kargo gemilerinden bahsediyorum. Diğer ülkelere mal göndermek için kullanılanlardan yani. Parası harika bir iş. Zaten sondaj konusunda deneyiminiz var, öyle değil mi? Sizi makine dairesine tamirci olarak yerleştireceğim. Ne dersiniz buna? Olur mu?
1: Tamam.
7: Ama çocuklar, bu biraz tehlikeli bir iş, tamam mı?
1: Nasıl tehlikeli?
7: Yani bazen bu sularda bazı...
0: Ben çalışırım.
8: Demek sen yokken annene bakmam için benimle evlenmek istiyorsun, öyle mi Barat?
0: Junior her zaman iş için dışarıda. Mehek evli ve bir çocuğu var. Annem bu yaşta dükkanı çalıştıramaz.
8: Dükkanı çalıştırmam için mi bana evliliği rüşvet olarak sunuyorsun? İşimi bırakıp bu dükkanı çalıştırmamı istiyorsun, öyle mi? Dinle Barat. Bak, senden bir iyilik istemek için değil, seninle olmak istediğim için seninleyim.
4: 30 saniye sonra canlı yayına giriyoruz.
9: Hayır Barat, hiçbir yere gitmiyorsun. O lanet dükkanı satın almamıza gerek kalmadı, tamam mı? Bak, beni kızdırma. O büyük gemi tonsil bile battı.
0: Tonsil değildi anne, Titanik'ti.
9: Her neyse, batmadı mı? tekrar tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim.
0: Anne, vilayetiyle 3 tur yapıp istediğimiz paraya sahip olacağız.
1: Ne? Ben de mi gidiyorum yani? Evet anne, ben de gidiyorum. Ve inan bana bu işte hiç tehlike yok. Baş parmağım üzerine yemin ederim.
0: Sıkıntı vilayeti.
1: Daha ne kadar sıkıntıdabilirim ki?
0: Bu fırtına sürdükçe, tamam mı?
1: Başlarım fırtınasına. Ah!

0: Fırtınalardan daha tehlikeli olan tek şey gemi kaptanımız Sundar Singh.
1: Anladınız mı? Anladınız mı?
0: Bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba?
2: Tek kelimesini bile anlamıyorum.
3: Ne var bu?
2: Ne söylüyor?
3: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
0: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyorum ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası? Kimin çantası efendim?
1: Dağılın! Dağılın! Dağılın dedim!
4: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
0: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili en iyi şey kaptanın 5 yaşındaki kızı Minnie'ydi. Hızlıca arkadaş olduğum kişi. Bir an için onu Minnie kılığına girmiş Goody'ye sandım.
5: Goody'ye, elimi bırakma sakın.
0: Geminin makine dairesi bizi neredeyse canlı canlı kaynatıyor. Boş zamanımızın tamamı Minnie ile oynayarak geçiyordu. Minnie'nin yanındayken Goody'ye sanki yanımdaymış gibi hissederdim.
5: Goody'ye, kulağının arkasında bir ben var.
6: Ben nedir?
5: Şey bu... Tanrı'nın güzel kızları korumak için yarattığı bir şeydir bu dünya. Sende de var. Ne güzel, öyle değil mi?
0: Kaptan geliyor.
7: Tabii.
2: Efendim merhaba.
0: Denizdeki en büyük tehlike olan kaptanımız vilayetiye denk gelmişti.
2: Şey evet evet doğru tabii.
0: Vilayeti sanki felç geçirip komaya girmişti. Bay Kaptan vilayetinin rüyalarını istila ediyordu.
8: Hiçbir şeyi takip edemiyorum.
0: Vilayeti, bu eski lehçeyi çözdüm sanırım.
4: Şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde diye yani şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde.
0: Siz bizim üstümüzsünüz. En iyisini siz bilirsiniz.
4: Evet anladım başını anladım.
0: Neyse Bay Kaptan'ın lehçesi için bir panzehir bulmuştuk. Artık gemideki herkes kaptanın istediğini söylüyordu. Çok da iyi oluyor.
9: Efendim en iyisini siz bilirsiniz.
4: Oğlum aferin oğlum. Harika.
9: En iyisini siz bilirsiniz.
4: Aferin.
10: En iyisini siz bilirsiniz.
2: Parayı tam ödediler. Daha kaç kez sayacaksın?
0: Evet.
2: Dikkat et de çaldırma bari lütfen.
0: Bana bak, dükkanı geri almak için birkaç tura daha ihtiyacımız var.
9: Benim paramı da al. Ya gidip biraz dünyayı gezelim mi?
0: Hayatımız rüya gibi değil mi? Bölünme, sirk, ne bileyim. petrol kuyuları. Şimdi de bu.
2: Aynen öyle. Tam bir rüya. Sen beni bu rüyadan uyandırmadan ben gidiyorum.
0: Hey nereye gidiyorsun vilayeti?
8: Hayat bu Barat.
0: Vilayeti.
8: Hayat bu.
0: Tüm parasını kaybedecek şimdi.
2: Merhaba. Seninle evlenmek için ailenle ne zaman tanışabilirim?
0: Vilayeti.
6: Gel bebeğim.
8: Barat!
0: Vilayeti, acele ediyorsun.
8: Kayınbiraderimle tanış.
0: Kendine hakim ol adamım.
2: Adın ne?
6: Suzan.
2: Suzan mı?
8: İsmi de Hind ismi çıktı.
6: Hayır. Sana Suzan dedim ben. Suzan.
8: Aynı annem gibi konuşuyor. Suzan, nereye götürüyorsun beni?
6: Cennete götürüyorum seni.
8: Ben geri dönmüyorum. Onunla yaşlanacağım. Biletimi iptal et Barat.
7: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
0: Onları bekleyen filan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
8: Çok gürültüler. Duyamıyorum seni.
6: Alakası
8: duyamıyorum.
7: Peki adın ne?
0: Barat.
7: Peki nerelisin Barat?
8: Yeter, ben vazgeçtim, dönüyorum. Hayır.
6: Nereye gidiyorsun?
8: İstemiyorum.
6: Sana dedim.
8: Hayır, istemiyorum.
6: Duymuyor
8: Barat,
6: musun?
8: Barat, şuna baksana, evlenmedik, beni kontrol ediyor.
6: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
8: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
6: Müziğimin nesi varmış?

0: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
1: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
0: Baratçığım, şarkı söylemelisin.
2: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
0: Müziğimiz yürekten geliyor.
2: Bu doğru.
0: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım. Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.

0: 8 ay sonra.
1: Anne.
2: Oğlum. Nasılsın? Telefon yok. Mektup yok.

0: Aden Körfezi, Somali.
1: Efendim, bunu görmelisiniz. Balıkçı teknesi bu kadar hızlı gidemez. Evet. Efendim, sanırım korsanlar. Deniz korsanları. Alarm verin hemen, korsanlar geliyor. Hadi acele edin, hadi alarm verin. Hadi acele edin.
2: Çabuk olun, çabuk olun.
3: Anlayamadım, ne diyorsunuz efendim?
1: Pekala, yangın ortamını hemen hazır edin. Pekala, ana güverteye, ana güverteye, hadi.
3: Hadi, suyu açın, hadi.
4: Sen de gel, hadi.
2: Sıkın, sıkın.
3: Sıkmaya devam edin. Geri itin, hadi. Hadi,
4: çabuk,
3: çabuk. Gömülleri izin vermeyin.
4: Hadi.
3: Hadi, daha hızlı, daha hızlı.
4: Hadi, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Marat, hortumu getir, çabuk ol, hadi. Hadi, çabuk ol, getirsene şu hortumu.
5: Bu işte Afrikalı korsan tehlikesi var. Bilirsiniz, gemiye saldırabiliyorlar. Bazen öldürürler de.
4: Hadi, çabuk ol, hadi, hadi.
3: Eğilin, dikkatli olun, çabuk. Ateş ediyorlar.
2: Hadi, hadi, hadi, hadi, çabuk.
3: İniyin, hadi.

Ateş! Hadi! At kançayı! Hadi!

0: merak etme kızım.
1: Evet, geri çekil hemen. Hadi.
2: Çekil.
1: Hadi, hadi.
2: Geri çekil.
1: Hadi.
3: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdi. İçeri gir ve saklan. Çabuk, hadi.
4: Vilayeti. Vilayeti, aç kapıyı.
5: Ne oldu?
4: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdiler.
5: Ne diyorsun sen?
4: Hadi, onlara yardım edelim.
5: İçeri girip sessiz ol. Bizi de ele geçirirlerse fidye için götürürler. Ben daha yeni evlendim kardeş.
0: Ateş etmeyin, ateş etmeyin lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen ateş etmeyin, lütfen. Lütfen bağışlayın bizi,
4: küçük
0: lütfen.
4: Küçük Mini de onlarla ama.
5: Mini de Gudia'yı görüyorsun, biliyorum.
4: O halde bunca yıldır onsuz nasıl yaşadığımı biliyorsun değil mi?
0: Hey sen! Kapıyı aç! Aç kapıyı! Yere yat!
3: Ateş etme, ateş etme!
4: Bana bir şey olursa anneme tüm paramı ver.
5: Baratcığım. Bak bu bizim son yolculuğumuz.
4: İstemiyorsan gelme.
5: Barat, Barat beni dinle.
0: Lütfen bize bir şey yapmayın, dokunmayın. Bakın,
1: kapat çeneni. Ne diyorsun sen ha? Ne dediğini
0: rica
1: anlamıyorum.
0: Ediyorum,
1: sus.
0: Gel kızım buraya. Tamam, tamam. Hadi sen bir şey söyleme. Lütfen.
4: Ne yapıyorsun sen?
5: Seninle aynı şeyi. Seni ne zaman yalnız bıraktım ki? Yalnız biz sineği bile incitemeyiz.
4: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama bir planım var.
1: Hey!
0: Sana bir şey söylemedim.
1: Sus artık, seni vuracağım yoksa.
0: Hikaye.
2: Tamam.
1: Onları nereden buldun?
6: Saklanıyorlardı.
4: Kardeşim, kavga yok kardeşim. Ateş yok. Hepimiz zavallı kardeşleriz. Evde ailelerimiz bizi bekliyor. Hindistan, Afrika kardeştir. Çok fakiriz ve hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi? Ben siyah.
1: Sen siyah, siyah mısın?
4: Tamam, kahverengiyim ama o siyah işte, bak görüyor musun?
1: Afrikalı mısın?
0: Hayır hayır, Hintliyim.
1: O Hintli mi?
0: Evet, Hintliyim.
4: Hindistan'da beyaz yok, siyah yok, kahverengi yok, herkes kardeş. Biz Hintliyiz, Afrika'yı seviyoruz kardeşim. Michael Jackson'ı seviyoruz.
1: Michael Jackson mı?
4: Michael Jackson.
6: Bittik biz.
1: Michael Jackson Amerikalı.
6: Yanlış söyledin. Ne yapıyorsun sen? Dur, yapma.
4: Pele kardeşimizi seviyoruz.
1: Pele Brezilyalı.
4: Brezilyalı mı?
0: Lütfen, diyorsun. Lütfen öldürmeyin, lütfen. Lütfen.
5: Mandela, Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela. Kardeşim, Nelson Mandela'yı seviyoruz. Bay Gandhi ve Bay Nelson Mandela arkadaştı. Daha çok kardeş gibiydiler.
1: Mandela?
4: Evet.
5: Evet,
4: evet. Evet.
1: Gandhi.
4: Evet. Evet.
1: İyi adam.
4: Çok iyi bir adam kardeşim. Çok iyi bir adam.
1: Para.
4: Vilayeti sakinleşiyor, parayı ver. Versene parayı, hadi.
5: Hayır. Parayı vermem.
1: Parayı verin.
4: Hadi ver.
5: Hayallerimiz var. Küçük bir ev, araba. Dükkanı nasıl geri alacaksın
4: hadi
5: sonra?
4: Hadi ama ver. Ver şu parayı. Hadi, ne duruyorsun?
1: Parayı verin.
4: Tamam kardeşim, hadi ver. Hmm. Hadi ver şu parayı.
1: Hadi verin şu parayı.
4: Tamam kardeşim. Tamam, ver hadi. Anlaştık değil mi?
1: Banka hesabı. Ev. Araba. Ve divar.
4: Divar mı?
1: Amitabh Bachchan.
4: Ha evet evet, divar. Amitabh Bachchan.
5: Amitabh Bachchan.
4: Evet kardeşim.
5: Evet.
4: Amitabh Bachchan. Evet.
1: Afrika'da herkes Amitabh Bachchan sever. Amitabh Bachchan'a bayılırım.
5: Amitabh Bachchan'ı çok seviyorum.
4: Hepimiz Amitabh Bachchan'ı seviyoruz. Tüm Hindistan Amitabh Bachchan'ı seviyor kardeşim.
1: Amitabh Bachchan şarkısı söyle.
4: Hayır kardeşim. Çok zor kardeşim.
1: Söyle dedim. Amitabh Bachchan.

0: Arkadaşı gibi bizimle dans etti. Paramızı bize geri verdi. Biz de ona geminin erzaklarının yarısını verdik. Ancak öğrendiğimiz en büyük ders, dünyadaki en tehlikeli sorunların çözümünün sevgi ve Bollywood film şarkıları olduğuydu. Hint tayın dükkanını satın aldık ve bütün aile bir kez daha birlikteydi. Annem mutluydu. Hanımefendim mutluydu. Ben de mutluydum ama vilayeti sanki ayın üstündeydi. Çünkü o bizim ilk gururumuzdu. Çünkü beyaz bir kızla evlenmişti. 90'lı yıllar Hindistan'a iki yeni süperstar verdi. Shah Rukh Khan ve Sachin Tendulkar. Ama gerçek kahramanımız Maliye Bakanımız Doktor Manmohan Singh'ti. Ekonomiyi liberalleştiren ve küreselleştiren insan.
1: Bu sistem sayesinde ülkemiz daha fazla refaha kavuşacaktır.
0: Her alanda ilerleme kaydettik. Birçok yeni televizyon kanalı hayata geçti. Bunlardan biri Zil TV. Hanımefendim haberler konusunda tecrübeli olduğu için orada bir iş buldu.
2: 1947 bölünmesi büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yaklaşık olarak 15 milyon insan sınırı geçti. Eğer dikkatli incelersek çoğu durumda bunun kendi hayatlarını kurtarmak için planlanmamış bir hareket olduğunu görüyoruz. Ardından gelen kaosta ise çok kötü şeyler yaşandı. Birçok aile dağıldı efendim. Bu da ben ve kendimin temelini oluşturuyor. Ve Vaga sınırının her iki tarafında buna benzer geçici stüdyolar kurmayı planlıyoruz. İnsanların göç hikayelerini anlatacağı yerler. Bunu sınırın her iki tarafında da yayınlayacağız efendim. Böylece bazıları belki sevdikleri ve aileleriyle tanışabilir. Amacımız budur efendim.
3: Kumut, söyler misiniz? Ekibiniz son 4 yıldır sürekli aynı sunumu yapıyor. Neden?
4: Efendim, bölünme sırasında birçok insan ailesini kaybetti. Bu program onları birleştirecek ve hayatlarını değiştirecek. Bence bu program kanalımız için oyunun kurallarını değiştirebilir.
3: Bu programla ilgili kişisel bir bağlantınız var mı acaba?
4: Evet, onun gibi bir şey efendim.
3: Tamam, bu kanalın yaratıcı yönetmeni sensin. Ama tek endişemin sınırdaki izinler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Onları ayarlayabilirsin, değil mi? Sonrasında hazır oluruz.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Merhaba değerli izleyenler. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce insan Vaga sınırında. Herkesin umudu 1947'de kaybettiği ailesini bulabilmek. Her iki ülkenin hükümetlerinin ve ZTV'nin yardımıyla birbirlerini görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 ay boyunca ailelerin hikayelerini sunacağız. Umarım bu aileler yeniden bir araya gelebilir.

0: Topraklarda kimse yoktu. İnsanlar ailelerinden ayrılmıştı. Gözyaşı hüzün vardı. Şimdi Vaga sınırında Pakistan tarafındayız. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ben Salim Zahidi. Durumu size
2: Pakistan sınırından aktarıyorum şu anda.
0: Burada toplananlar sınırdan geçenlerin kendi yakını olmasını umuyor.
3: Sayın seyirciler, bizim buradaki amacımız gözyaşını, hüznü ve kederi silebilmek.

0: Evet, Vaga sınırındaki stüdyomuza hoş geldiniz dostlarım. Pakistan sınırında benzer bir stüdyo faaliyet gösteriyor.
1: Önümüzdeki 3 ay içinde bölünmenin neden olduğu ayrılık masallarını dinleyeceğiz.
2: Canlı yayına 3, 2, 1.
3: Bay Savinder Singh, izleyicilerimiz hikayenizi merak ediyor. Anlatır mısınız lütfen efendim?
4: Biz Hindistan'a giderken Lahore yakınlarında isyancılar tarafından saldırıya uğradık. Kaçtık ve çiftliklere saklandık.
5: Ama sabah en büyük oğlum Harpal Singh'i bulamadım. Onu her yerde aradım. Oğlumu her yerde aradım ama onu bulamadım. Bulamadım. Harpal Singh!
4: Harpal Singh! Billu! Billu diye çağırdım durdum. Ama onu bulamadım. Bulamadım.
6: Ben Delhi'den Ravinder Kumar. Peşaver'de yaşıyorduk.
7: İsyan çıktığında küçük kız kardeşim Kishori okuldaydı. Endişe ettiğimiz için mahalleden kaçtık ama Kishori kaos içinde kayboldu. Onu her yerde aradık.
6: Ama bulamadık onu. Kishori neredesin? Neredesin Kishori? Kardeşim. Neredesin Kishori?
4: Kishori lütfen.
0: Ben ve kendimdeki sıradaki hikaye için Delhi'den Barat bizlerle. Evet Barat, dinliyoruz.
8: 8 yaşındaydım. 14 Ağustos 1947. Mirpur tren istasyonundaydık.
9: Kız kardeşim Gudiya'yı sırtında taşıyordum. Trenin üstüne tırmanmaya çalışırken aniden bir kargaşa çıktı.
8: Gudiya'nın eli elimden kaydı.

0: diye yere düştü. Babam da
1: onu aramak için aşağı indi.
0: Ama tren hareketlendi.
1: O günden beri annemle ben gelmelerini bekliyoruz.
2: On sekizinci gün.

0: Sevgili dostlar, ben ve kendim programında özel anlara tanıklık ediyoruz ve aileler bir araya geliyor. Bizden lütfen ayrılmayın.
1: Sınırın ötesinden bazı hikayeler bizim hikayelerimizle temas kurdu. Bugünkü programımızda bu hikayeleri sizlere takdim edeceğiz. Efendim, lütfen kameraya bakın.
2: İsminiz Harpal Singh mi?
3: Efendim, inanın ki gerçek adımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir şey var. O da tarlalarda koşarken
2: biri bana Billu, Billu diye bağırırdı.
4: Billu, hala mango turşusundan hoşlanıyor musun?
3: Evet. Seviyorum. Ben senin oğlun muyum?
4: Üzgünüm oğlum. O gün seni bulamadım. O gün seni bulamadım. Çok üzgünüm oğlum.
5: (32. gün.
6: Sen benim kişörüm misin?
7: Evet abi. Ben senin kişörünüm.
6: Yanaklarını çektiğimde sana ne dediğimi hatırlıyor musun?
7: Kişmiş. Can olma çok ağrısı ağrısı.

0: 41. gün.
1: Neden babanı aramak için Pakistan'a hiç gitmedin?
2: Bulamazsam diye korktum. En azından verdiğim söz anneme ve bana devam etme gücü verdi. Buraya gelmek bile çok cesaret istiyordu. Bu yüzden böyle yaptım işte. Hanımefendi.
0: Barat. 49. gün.
3: Barat. Pakistanlı biri oğlumun adı Barat dedi. Gel gel gel. Gel.
1: Barat, bu adam senin baban olabilir. Canlı yayına giriyoruz. Lütfen otur. Hadi. Hadi otur. Başlıyoruz.
4: Sayın seyirciler, bugün programımızda küçük bir umut daha yeniden yeşerdi. Barat'ın babası olduğuna inanan Pakistan'dan biri bizimle iletişime
5: geçti. Anne! Junior! Çabuk buraya gelin.
6: Barat, kameraya bak lütfen.

0: Siz Mirpur'da mı yaşadınız?
1: Evet.
2: Adınız da Bharat. Bharat Singh mi?
1: Bharat. Babamın adı da Gautam.
0: Adın Bharat Singh değil mi?
3: Sen benim Bharat'ım değil misin?
4: Neden kimse benim Bharat'ımı bulamıyor? Bharat'ım.
1: Eminim oğlunuzla görüşeceksiniz.
5: 55. gün.
1: 1,5 aydan fazladır boşuna uğraştık. Babam dışında herkes birbirini buldu işte.
6: Yemeğini ye, hadi soğuyor.
1: Yok, aç değilim. Sen eşyalarını topla. Ha? Artık yarın dönüyoruz.
6: Kendini aç bırakmam babamı geri getirmez. Daha ne kadar yemeyeceksin? Bharat, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Ondan ayrılalı 48 yıl oldu. Tanrı bilir nerede ve nasıl şimdi? Buraya gelebilecek durumda mı? 80 yaşında filandır. Tabii hala yaşıyorsa. Ha?
1: Yaşıyor tabii. Benim arkadaşımsın. Ama haddini bil.
6: Senin derdin ne biliyor musun? Yanında olanlara, sana kıymet verenlere değer vermemen. Hayatını bekleyerek geçirdin. Ve Tanrı bilir bir gün bu bekleyiş nasıl bitecek. Kusura bakma.

0: Hadi gel yiyelim.
1: İştahım yok Barat.
0: Kendini aç bırakman benim babamı geri getirmeyecek. Biliyor musun, beni tek anlayan sensin vilayeti.
2: Barat, Londra'daki bir kadınla temasa geçtik.

0: Merhaba. Kız kardeşimin adı Gudiya.
1: Kendi gerçek adımı bilmiyorum.
2: Ailem beni Mirpur'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Ve sonra Londra'ya geldik. Bana Meher adını verdiler.
0: Sen Mirpur'da kaldın mı?
1: Bilmiyorum.
2: Tek hatırladığım...
1: Bitirelim.

0: yakalamak için koşuyorduk. Ve abim koşarken elimi sıkıca tutuyordu.
1: Ayrılmadan önce abim şöyle dedi.
0: Gudiya, bu bir festival değil.
2: Sakın elimi bırakma.
0: Sakın elimi bırakma.
2: Sakın elimi bırakma. Kulağının arkasında bir ben vardı.

0: Senin de var.
1: Kız kardeşini buldu.

0: Neden elimi bıraktın abi, söyle.
1: Özgürüm Kudu'ya. Özgürüm denedim ama seni tutamadım Kudu'ya. Tutamadım.

0: Goody ya.
1: Annem nerede peki? Onu da görmek istiyorum.
0: Annem yaşıyor.
2: Buldu onu!

Hayat çok garip. Babamı arıyordum ama Tanrı beni Gudiyam'la yeniden birleştirdi. Ve bunu tamamen sana borçluyum hanımefendi.

0: Annem benim süper kahramanımdı. 48 yıldır ilk defa gözlerinde yaş gördüm. Bunca yıldır çocukları umutlarını kaybetmesinler diye hiç ağlamadı. Bugün Gudiya ile tanışınca tüm dileklerinin yarısı gerçekleşti. Diğer yarısı babamla görüşemediğim için sonsuza dek eksik kalırken. Annem daha iyi bir yere gitmek için bizi terk etti. Kemat amca da 6 ay sonra bizi terk etti. Ben evin en büyüğüyüm.
1: Tren geldi, pastayı getirin.
2: Tamam tamam,
1: tren geldi,
2: sakin
1: pastayı
2: olun.
1: Getirin hadi.
2: Pekala hadi bakalım.
1: Hadi sen hadi çabuk.
2: Ne var? Evet.
1: Hadi çabuk olun.
2: Tamam tamam.
3: Bunun altında ne var?
2: Bakalım. Evet.
4: Bay Barat, mutlu yıllar dilerim. Ama sinyal kapandı, tren maalesef durmaz. Pastayı biraz hızlı keselim,
2: evet.
4: Olur mu?
2: Evet.
3: Mutlu yıllar sana.
2: Mutlu yıllar.

0: Evet vilayeti.
1: Barat neredesin?
0: Dükkandayım.
1: Gulati sabah saatlerinde alışveriş merkezi hakkında bir dernek toplantısı için aradı beni. Bilmiyorum neden kötü konuşuyordu.
0: Öyle bir ağızdan başka ne bekliyorsun ki zaten?

0: Bugün çok önemli bir karar için burada bulunuyoruz baylar. Bu derneğin tüzüğüne uygun olarak bu pazarın alışveriş merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği için oy vereceğiz arkadaşlar. Ve bu oylamanın kararı herkes için bağlayıcı olacak. Herkesi etkileyecek, tamam mı? Nasıl? Yani ben aslı nasıl? Evet, ben evet, ben
1: Bulati. Bugün biraz solgun görünüyorsun ha? Ne oldu? Konuşmuyorsun, dilini mi yuttun yoksa? Hadi söyle bir şeyler.
0: Evet, seni dövdürtmek istedim çünkü çocukları düşünüyorum. Çocukların açlıktan ölmesini asla istemiyorum. Bunun için yaptım, evet bunun için yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Hadi alışveriş merkezi isteyen herkes elini kaldırsın ve görelim bakalım. Hadi elinizi kaldırın. Şimdi oylama istiyorum. Evet. Şuna bak, gördün mü? Bu gördüğün işte bu değişim rüzgarı Bay Barat, bu değişim rüzgarı. Söylesene bakalım. Sen asla başkalarının geleceğinin önünde duramazsın. Bunu yapamazsın Bay Barat. Kesinlikle bunu yapamazsın. Bunu yaptırmayacağım. Bu insanlara yazık olur Bay Barat. Yaşasın Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Yaşasın.
2: Çok yaşa,
0: çok yaşa, Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Sen çok yaşa, çok yaşa,
2: çok yaşa, çok yaşa.
3: Bir saniye, bir saniye. Bekleyin. Arazi sizin ama ileride ne istiyorsanız yaptırın. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bunu yabancıların ve İnşaatçıların yapmasına izin vermeyin. Kendiniz ve derneğiniz yapmalı bence. Böyle yaparsanız daha karlı olursunuz. Bunu sakın unutmayın.
0: Affedersiniz. Burada misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Yabancılar yatırım için buraya geldiler. Yani para kazanacağız.
3: Kapa çeneni, otur. Hadi hemen.
0: Neden? Neden susacakmışım ki?
3: Bak, sana otur diyorum. Hemen otur, yoksa sana öyle bir dava açarım ki kefaletle bile çıkamazsın. Otur dedim sana. Sen ne cüretle aileme saldırırsın? Lanet kafanı tekmelerim senin. Ha? Duydun mu beni? Bunu sana ödetirim hemen. Şimdi seni ben... Abarttın mı?
1: Hmm.
3: Tamam. Tamam. Şimdi beni iyi dinle.
4: Tamam. O bir avukat.
3: Kendi
4: sakin
3: dükkanlarınızın ol. Sahibi olacaksınız. Yoksa burada kiracı olursunuz. Ve bunu istemezsiniz değil mi?
5: Doğru söylüyor.
2: Evet, haklı. Doğru söylüyor.
3: Bu çok önemli. Yok, evet, bunu unutmayın. Sizin için söyledim.
4: Haklı. Evet, bence kullarımız var. İkna olmamız gerekiyor.

0: Gerek yok, bilmiyorum
1: başka
0: ki.
1: Bir şey olamaz.
0: Sen ne diyorsun?
1: Ben
0: katılıyorum, evet. Hadi kaldır. İyi kaldır. Evet işte tamam. Bak gördün mü?
2: Ne yapabilirim ki artık? Ben de ikna oldum.
3: Çok abarttım ha?
4: Hayır, bence bu kez yerindeydi.
3: Hadi hep birlikte. Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
5: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
3: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
5: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.

0: Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor, hayır. Kızgınım baba, çünkü sözümü tuttum. Sırf sana verdiğim söz için. Ah. Yıllarca bu dükkana baktım. Hint tayın dükkanına geleceğim demiştim bana. Ah. Beni aptal yerine koydun baba. Ama artık dayanamıyorum. Bu söz yüzünden başkalarının geleceğinin önünde durmak istemiyorum. Ah be babacığım, ah. Her neredeysen umarım baba, ah, mutlusundur.
1: Bharat.

Sözümü tutamadığımı mı sanıyorsun? Ben hep seninleydim. Trenden indiğimde... Başaramayacağımı çok iyi biliyordum. Bir baba ne yapabilir ki? Gudiya'yı geride bırakırsam... Yaşayamazdım. Bir baba için her çocuk değerlidir. Neden sana Barat adını verdim? Milletler insanlar tarafından inşa edilir. Ve insanları bilen de Barat, kendi öz aileleridir. Sen tüm aileyi bir arada tuttun. Ben her zaman seninle gurur duyuyorum çocuğum. Ulus seninle yaşıyor. Artık beni bırak. Artık gitme vakti geldi Barat. Şu anda, tam da bu dükkanda. Söylediklerimi unutma Barat.

0: Çünkü bunları sen başarırsın. Ben bundan eminim.
1: Verdiğin sözden de azat ol. Azat ol oğlum.

Umut dünyadaki en büyük güçtür. Bu hepimizi hayatta tutan şeydir. Babam nerede olursa olsun benim içimde yaşayacak. Ve bir gün yollarımızın kesişeceğine kesinlikle inanıyorum. İçimde yaşıyorsun sen. Senin içinde yaşıyorum ve ölüyorum ben.

0: başlangıç.
1: En çok sorun yaşadığım günlerden beri seni çok seviyorum hanımefendi.
2: Barat, eğer tekrar evlenme teklif edeceksen biraz dur. Seninle evlenmeden yaşamak benim kararımdı, değil mi? Bu yüzden endişelenme lütfen. İnsanlar birlikte yaşayan çiftleri eleştirmiyor canım.
1: Yani evlenmek istemiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, evet derken istiyor musun, istemiyor musun?
2: Çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Pekala madem. Bu kadar ısrar ediyorsun, o zaman sanırım...
3: Hand pump ki aad mein milne aaja baad mein main dil ki baat sunaun main dheere dheere baat badhaun.
4: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Alice?
1: Merhaba.
0: Hey, işte buradasın. Günaydın.
1: Günaydın. Neredesin?
0: Ne demek istiyorsun? Evdeyim.
1: Saat gecenin ikisi.
0: Evet, biliyorum. Uyuyamadım ve sadece... Bilmiyorum, sanırım heyecanlandım. Bugün büyük gün. John seni bu saatte geri götürebilecek mi?
1: Evet, evet.
0: Geç kalmamalıyız, değil mi?
1: Biliyorum, güven bana.
0: Evet, onun en iyi kadın doktoru olduğunu söylüyorlar. Ayrıca otoyol hala kapalı durumda. O yüzden biraz uzun sürecek gibi görünüyor.
1: Evet, tamam. Gitmeliyim, seni seviyorum.

0: Çok erken. Hey, hadi içeri geri dönelim.
1: Kes şunu. Hadi sür, kahve içmeliyim.
0: Evet, tabii.